0: Şimdi değil. Burada değil.
1: Sık. Zilletten kurtar beni.
2: Mümalçı. Alın bunu.
0: Önce bizimkiler sorgulasın. Sonra siz gelirsiniz.
2: Efendim rahat durmaz mı?
0: Duruca. Alın Ersoy'u. Operasyonun başında sen olacaksın.
3: Usta.
2: Nemati sıkılacak ortam değil.

0: Atlama hadi.
1: Ne usta?
0: Doble.
1: Bununla yetişebilir miyiz usta?
0: Görürsün. Ver şu anahtarları.
2: Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir dakika ya. Durun ya.

0: Bu gelen doblanın içinde kim var?
1: Usta, önlerini kırabilir miyiz?
2: Kırarız, kırmasına da Memati. Yolda müdahale olmazsa emniyete kadar takip edelim diyorum.
1: Usta, elimizden kaçarırız.
3: Abi, polislere ateş edecek değiliz ya. Arabayı durdurup ne yapacağız?
1: Kafasına sıkarız.
2: Şimdi değil Memati. Neticede söz verdik. Ersoy'u öldüreceğiz. Ama usulünce öldüreceğiz.
1: Sen nasıl diyorsan öyle usta.
4: Efendim, Ünsal geldi.
5: Bulmuş mu bilgisayarı?
4: Bulmuş efendim.
5: Gelsin.

0: Nerede buldun Ünsal'cığım?
1: Şamil getirdi.
0: Anlamadım.
1: Laptopunuzu Şamil çaldırtmış. Zaza'nın üstüne bırakmayı planlıyor. Benim size ihanet edeceğimi düşünerek bilgisayarı bana verdi. Benim sizin için önemsiz olduğumu, eğer onun yanında olursam istediklerimi vereceğini söyledim.
0: Güzel teklifte bulunmuş. Otur Ünsal'cığım.
1: Benim bunu kabul etmeyeceğimi biliyor. Size iletmemi istediği için söylediğini düşünüyorum.
0: Bilgisayarın içindekilere baktın mı Ünsal'cığım?
1: Hayır efendim.
0: En azından bilgisayarımızın kimlerin eline geçtiğini biliyoruz. Bir şey ortaya çıkarsa Şamir'den bileceğiz.
1: Ne yapmamı emredersiniz efendim?
0: Uzun zamandır aklımdakini sorayım. Benden istediğin bir şey var mı?
1: Öğrendiğime göre Polat Alemdar Ersoy Ulubey'i yakalamış. Eğer izniniz olursa Ulubey'in konseyini kendi emrim altına almak istiyorum.
0: Ne yapacaksın Ersoy'un konseyini? İstediğin bir parti yok mu emrine vereyim?
1: Siyaset için yıllardır bekliyorum. Belli ki sizin dizaynınız için bir 10 sene daha beklemem lazım.
0: Sabrım yok diyorsun.
1: Sabrım yok değil efendim. Kasetim çok.
0: Peki. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ersoy'un konseyini emrin altına alabilirsen ben seni desteklerim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Şansımı deneyeceğim.

0: Tedbirinizi alın. 24 saat Uzun'la ilgili bilgi istiyorum. Kiminle ne görüşüyorsa haberim olacak. Feller onu üzerimize gönderecek.
1: Ne, nereye kadar kopyalanmış öğrenin. Öğrendikten sonra da Ünsal'ı öldürün.
2: Emredersiniz efendim.

0: Anladın değil mi?
1: Çekil. Çekil. Çekil şu. Ne yapıyorsunuz siz?
2: Kardeşim başbakan burada, ne yapıyorsun sen?
1: Konuşacağınızı haini yakalayın.

0: Amir nasıl Ersoy'un adamı olabilir?
1: Maalesef.
2: Efendim, maalesef arkadaşlar Amir'in kaçmasını sağlamışlar. Bilmeden Polat Alemdar'ın adamı Cahide engellemişler.
0: Yakalanıp ihanetinin bedelini ödeyecek.
2: Talimat verdim efendim.
0: Ersoy'la görüşeceğim. Hazırlığınızı yapın.
2: Emredersiniz efendim.
1: O sizin dilinizden anlamaz, küstahlık eder.
0: Daha fazla ne küstahlık edecek?
1: Siz görüştükten sonra ben de görüşmek istiyorum.
0: Öldürmemen kaydıyla izin veririm.
1: Söz öldürmeyeceğim.

0: Ne zaman gelecek Sayın Başbakan? Bekletilmeyi hiç sevmem.
1: Dışarı çıkmak için bir ömür bekleyeceksin.
0: Cezaevine de atacaksınız beni. Öyle mi? Hakikaten korkulur sizden.
2: Usta niye söz verdin?
3: Başka bir şansımız yok Memati. Sen rahat ol.
4: Abi tam yakalıyordum.
3: Haberim var Cahit. Sıkma canını.

0: Normalde sizin burada oturuyor olmanız,
1: benim de sizi sorguluyor olmam lazım. Ama bir yanlışlık var bu işte.
0: Onu çözemedim.
2: Sen kimsin? Kendini benimle kıyaslıyorsun.
0: Kendimi sizle niye kıyaslayayım? Ben devletin sahibiydim. Siz bizim milletin başına koyduğumuz çobanlarımızdınız.
2: Madem bu kadar devlet diyorsun, devletine son bir hizmette bulun. Emrindeki eşkıyaları bize bildir.
0: En yakındakilerden başla Sayın Başbakan. Ben size bir teklifte bulundum. İstifa edin. Bu işleri bırakın. Canınızı kurtarın. Polat Alemdar'ın gazına geldiniz.
2: Seni kim üstüme saldırttı?
0: Ayıp oluyor. Saldırtma, maldırtma. Devlet bilinciniz olmadığı belli.
2: Feller mi? Şamir mi? Günter mi?
0: En çok hangisinden nefret ediyorsanız onun üstüne gidin. Ben de emrinize gireyim. Ama size son bir hizmette bulunayım. Polat Alemdar'la, onun gibi hayalperestlerle bu işler olmaz.

0: kanım damarlarımı delip geçecek. Patlayacağım.
1: Şimdi sıra bizim Memati.

0: şöyle. Ya Die Hard My Heart. Var mı lan sana bir kolay ölüm?
1: Keser döner, sap döner. Gün döner, hesap döner.
2: Var mı delikanlılıkta bir kişiye iki kişiye?
1: Vay vay. Delikanlı da olmuş bebek katili.

0: Ersu, nasılsa anlatmayacaksın değil mi sorduklarımı?
1: Sor söyleyeyim.
0: Sana ne soracağım? Nasılsa seni gelip beni bulmayacaklar. Nasıl sor de öldürmeyecek. Sana ne soracağım?
2: Aman usta, hemen ölecek.
0: Yok Mehmet. 300'den aşağı kemiği kırılmadan buna ölüm yok.
2: Gel kalk lan, kalk! Kalk dedim mi kalkacaksın?

0: Sen benim anama babama kurşun sıktın. Anam ayaklarının üstünde duramayacak, sen duracaksın ha?
1: Çağırma şu cinleri tepeme.
2: Ses bastırmaya çalışıyoruz.
1: Bastırma. Kaç aydır biz bu sesi bekliyoruz. Bastırma.
0: Ölmemiş değil mi Memati?
3: Ölmemiş usta.
0: Şahitsin. Sözümü tuttum, öldürmedi.
3: Şahidim usta. Kendini öldürdü.

0: Maalesef tutamadık. Kendini camdan attı.
1: Bu ne rezillik?
0: Hakikaten rezillik Feritciğim. İki kişi bir adamı tutamadık. Yürümem hadi gidelim.
1: Gideceğiniz bütün yerlerden haberim olsun.
2: İstanbul'dayız. Haberin olsun.

0: Kimi arıyorsun usta?
1: Alper'i. İhtiyarlara haber versin. Hem Ersoy'un öldüğünü hem buluşmak istediğimi.
0: Usta, bunu nasıl dinleyemiyorlar?
1: Ona göre yapılmış Memati.
0: Usta sen konuş. Ben azıcık yürüyeyim.
1: Alo, Alper.
2: Bir dakika usta. Telefonun kripto moduna alıyorum. Buyur usta. Seni dinliyorum.

0: oğlum.
1: Memati.
0: Usta. Allah'ını seviyorsan benim amoşumun yanına göm usta.
1: Zamanı gelince gömeceğim söz.
0: Zamanı ne zaman usta? Ne zaman?

0: Oğlum gelmeden yemeyeceğim dedim ya kızım. Niye laftan anlamıyorsun?
1: İlaç saatiniz geldi anneciğim. Yemeniz lazım ki ilaçlarınızı alın.
0: Benim ilacım oğlum.
2: Anne doktorların ilacını da iç, üstüne kendi ilacını da iç. Bak vallahi Polat duyarsa çok üzülür.
0: Sakın oğluma bir şey söylemeyin. Ver kızım o ilaçları.
1: Aç karnına olmaz Nazife anne.
0: Ver tamam. Yemeğimi de ver.

0: Ne yapıyorsun?
1: Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun?
0: Nerede oturuyorsun?
1: Kız Kulesi'nin karşısında.
0: Gelmeyecek misin eve?
1: Leyla, başlama sorguya.
0: Tamam, bir şey demedim. Daha orada mısın?
1: Evet canım.
0: Tamam canım, öpüyorum.

0: Ellerine sağlık güzel kızım.
1: Beğendiniz mi Ömer baba?
0: El emeği göz nuru beğenilmez mi? Ne zaman sergin?
1: Davetinizi getireceğim. Nazifhane içinde değişiklik olur belki.
0: Getirirsin davetiyi, ikna edersin. Anneciğim görmeyecek misin yaptıklarımı diye. Kırmaz seni.
1: Ömer baba çok korkuyorum.
0: Niye korkuyorsun kızım?
1: İnsanların beğenmemesinden.
0: Sen başkalarının beğenmesi için mi yapıyorsun? Yoksa Allah'ın sana verdiği bu yeteneği değerlendirmek için mi yapıyorsun?
1: Her ikisi için de. Başkalarının beğenmesini de istiyorum.
0: Ben ömrü hayatım boyunca kimse beğensin diye bir iş yapmadım. Allah'ın rızası için yaptıklarımı yaptım. Ama sen bu niyetle yola çıkınca insanların da gönlüne senin bu kağıda işlediğin gibi yüce yaradan muhabbeti işliyor. Onun beğendiğini insanlar da beğeniyor. Allah güzeldir. Güzeli sever. Hayırdır kızım, nereye?
2: Biraz hava alıp geleceğim baba. Dışarıdan bir şey lazım mı?
0: Yok kızım. Sen Zeynep kızımın sergisine geleceksin değil mi?
2: Geleceğim tabii. Söz verdim zaten. Hadi görüşürüz.

0: Ömer Baba ile Nazif Anne burada olduğunu duysa kederlerinden ölürler.
1: Söylesen de burada olduğunu.
0: Niye gelmedin eve?
1: Ersoy öldü.
0: Nasıl?
1: Kendini camdan attı.
0: Oh, çok şükür. Ersoy'un öldüğüne üzüldün. O yüzden mi gelmiyorsun eve?
1: Annemin yüzüne bakamıyorum Leyla. Vicdan azabından öleceğim.
0: Ne alakası var? Annenin seni suçladığı yok. Hem kadere inanan insanlar onlar.
1: Onlar değil, ben. Adam öldü gitti. Bütün bunlara değer miydi?
0: Sen elinden geleni yaptın. Değerdi ya da değmezdi. Geçmişi değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
1: Annemi iyileştirebilirsem her şeyi yapabilirim.
0: Annenin ayağa kalkması kaderse kalkacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayağa kalkmaması kaderse de kalkmayacak. Biz ne yaparsak yapalım.
1: Babamın yanında gezdiğin nasıl da belli.
0: Benim gibi hayata kötümser bakan birine bile iyi geliyor. Tavsiye ederim.
1: Bir ömür burada oturacak değilim. Gideceğiz herhalde evimize. Sevindi mi annem gazetedeki fotoğrafa?
0: Ben dedim ayaklanır diye ama İnce'ye bir daha rica etmen gerekiyor. Evleniyorlar diye de bir haber yaparsa tamamdır bu iş.
1: Gel sarılayım. Çeken meken varsa yazarlar evleniyorlar diye.
0: Kusura bakma canım. Elif'e evlenme teklif ettiğin yerde sırnaştırmam seni. Ama kendini iyi hisset diye en fazla 2 dakika.
1: Tombik be. Bir sefer hatırlıyor musun? Elif sen ben gelmiştik.
0: Hatırlıyorum tabii.
1: O kadar tombiktin ki banka üçümüz sığamamıştık.
0: 4 kişiydik. Hikmet abi yüzünden oturamadık.
1: 3 Hikmet'i hatırlamıyorum niyeyse.
0: Aman ya! Ne kadar kötüsün Polat.
1: Kumpir yaptırayım mı?
0: Ben kumpir yemeyeli 5 yıl oldu.
1: Aferin. Fıstık gibi olmuş.
0: Sen de yüzünü değiştirmişsin, daha yakışıklı olmuşsun.
1: Tamam, tamam. Kimse almazsa alacağım seni.
0: Bak kalkar giderim ha.
1: Hadi kalk. Hadi hadi. Annem iyice merak eder. Ben biraz daha burada oturayım gelirim. Bu gece gelmezsem yarın gelirim.
0: Kalmamı ister misin?
1: Yok be gülüm.
0: Dur öbür yanağından da öpeyim de bir kere daha dul kalma.

0: Var mı Ünsal'dan haber?
1: Burak'a geliyor.
0: Feller'le görüşmüş mü?
1: Görüşmüş. Feller mesajımı almış.
0: Ünsal bizi satar.
1: Satamaz. Ünsal'ın son şansı benim.
0: Niye Ünsal istiyorsun? Ben Ünsal'sız daha rahat konseye hükmederim.
1: Atma Kaşif oğlu. Bir gün gerçekten canımı sıkacaksın, öldüreceğim seni ha. Sen o konseydekilerle ikinci gün kavga edersin. Ünsal bir ömür boyu anlaşır.
0: Ben asla hava atmam. Ersoy uydurdu bunu. İşine gelmediği için.
1: Atma. Sen yine de atma.
0: Polat'ı ne yapacağız?
1: Polat biraz Ersoy'un cesediyle oyalansın, sonra konseye saldıracak. O sırada sen Ersoy'un silahlı gücünü harekete geçireceksin. Hamit'le aran nasıl?
0: Hamit'le her türlü anlaşırım.
1: Gir.
2: Ünsal geldi efendim.
1: Hah, gelsin. Ünsal'cığım, tanışıyor musunuz?
3: İyi tanışıyoruz. Ne haber Kaşifoğlu?
0: Kırgınım sana.
3: Niye?
0: O kadar sürgün yedik. İstesen 2 dakikada durdururdun.
3: Bir de kırılıyor musun? Teşekkür etmen lazım. Yoksa götüreceklerdi seni.
1: Hey, aranızdaki kırgınlığa ben son verdim.
3: Feller'le konuştum. Senin bilgisayarı getirdiğini söyledim. Konseyin başına geçeceğimi de.
1: O ne dedi?
3: Başarılar diledi.
1: Dileyecek tabii. Görürüm bundan sonra onu.
0: Konsey Polat'ın emrine girmiş. Nasıl kendimize çevireceğiz?
3: Gücümüzü göstererek.
4: Uş, ya ver. Allah razı olsun yeğenim. Ölüm şiştim ha.
5: Afiyet olsun dayı. Zülfikar ha, sen niye bir şey içmiyorsun?
6: Ben şekerli kahveyi üzerine içeceğim.
5: Neyin üzerine içeceğim?
6: Zaza dayın şimdi yüklü bir bağış yapacak, onun üstüne.
4: Ya arkadaş, paran mı yok senin? Cem evi yaptıracaksan git kendi paranla yaptır. Paran yoksa borç verem. Faiz maiz de istemeyim.
6: Senin paranla yaptıracağım Zaza.
4: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Sen niye taktın benim paramı?
6: O kadar hukukumuz var. Sen benden bir şey istesen ben seni kırar mıyım? Kırmam.
4: Anlamışsın mı ya? Benim param helal para değil. De ki pavyona gideceğim, yiyeceğim. Verem. Değilsense gidip kumar oynayacağım. Verem.
6: Hoş etme değilsin dayı.
4: Ya otur oturduğun yerde, söz misal diyeyim ya.
6: Senin haram paranı helal edeceğim işte. Ne güzel. İnsanlar ibadet edip dua edecekler sana, yedi ceddine.
4: Ya benim kimi kimsem yok.
7: Dayı, biz senin kimsen değil miyiz?
4: Oğlum senin duaya ihtiyacın mı var? Allah Allah.
6: Zaza, sen vermezsen parayı gidip Murat'tan alacağım.
4: Ha, tam adamını buldun. İşte git ondan al.
8: Nereye uçuyandan Ali? O kim ki bizim yapamadığımız hayırı yapa?
4: Kardeş tamam. Bak o zaman bizim köyün camisi yok. Sen de bizim köyün camisini yaptır.
6: Tamam. Başım üstüne. Ben de camiyi yaptıracağım.
4: Tamam, ben hayrını kabul edeyim. Camiyi ben yaptıram, sen de git cem evini yaptır.
6: Zaza, köy camisi 100.000 lira. Bilemedin 200.000 lira.
4: Canım sen de 200.000'lik cem evi yaptır.
6: Yok arkadaş, 1.000.000'u vereceksin.
4: Tamam, söz. O Ersoy ölsün. Vera.
6: Peki, hepiniz şahitsiniz. 1 milyon dolara söz verdi.
4: Ya söylene kadar artık Amerika mı kalır? Amerikan doları mı kalır? Pul olur pul.
8: Memati Bey nerede?
5: Hayırdır Hüsnü?
8: Onun mübarek ellerini öpmeye geldim.
4: Aha, onun eli benim elim. Öp. Ya sen niye öpüsün Memati'nin elini?
8: Ersoy Ulu Bey şerefinden el öpülmez mi dayı?
6: He. Erhan, şekerli kahvemi yap oğlum.
4: Sen beni Tonga'ya düşürdün. Sen bilirdin öldüğünü. Sayılmaz.
6: Nereden bileceğim kardeşim? Ben de seninle beraber gelmedim mi?
4: Ya sen bu deli sözüne mi inanırsın? Erhan kahve mama yapmıyorsun.
6: Aha geldi kardeşim. Kardeşim benim. Bileğin bükülmesin. Sırtın yere gelmesin. Kılıcın zülfükar olsun. Öldürdün mü o Yezid'i?
9: Çok şükür.
6: Aslanım benim. Geç öyle.
4: Memati. Bak gene polimden ölmüş olmuyor. Eminsin yani değil mi? Ersoy, soyun guruyor Ersoy. 1 milyonumu yedin Ersoy.

0: Niye hep mezarlıklarda görüşüyoruz?
1: Ölümü hatırlamak için.
0: Ben bir gün bile unutmadım.
1: Ben de gençken senin gibiydim. Buralara dostlarımı görmeye geliyorum. Ve buralarda dostlarım çoğaldıkça yaşamak çekinmez bir hal oldu.
0: Devlet mi millet, ne başsız kalır ne sahipsiz. İstediğiniz zaman arkadaşlarınızın yanına gidebilirsiniz. CIA başkanıyla ne pazarlıklar yapıldı?
1: Her zaman ne pazarlık yapıldıysa o.
0: Yine boş vaatler mi?
1: Bu defa somut talepler üzerinden pazarlık yapıldı.
0: Şeytanla pazarlık yapmayı biliyor muyuz?
1: Şeytanla bile pazarlık yapılır. Çünkü şeytan sözünü tutar. Ama bunlar verdikleri 100 sözün birini ancak tutar. Onlar bize Orta Doğu'da, bilhassa Suriye'de rejim değişikliğini desteklememizi önerdiler. Karşılığında Kandil'i temizleyeceklerini söylediler.
0: Biz ne düşünüyoruz?
1: Suriye'de iç savaşa izin vermeyiz. Bunun için gereken neyse yapmalıyız.
0: İsrail'in taleplerine ne cevap verdiniz?
1: Başkan hala İsrail lobisiyle savaşmayı göze alamıyor. Ama Filistin meselesine de kayıtsız kalamıyor. İkna etmeye çalışıyoruz. Bölgenin böyle bir krizi kaldıramayacağı konusunda.
0: Kandil şu an İsrail'in güdümünde. Bize nasıl verecekler?
1: Başkanın etrafından İsrail lobisini temizleyecekler. Orta Doğu'nun yeniden dizaynı Türkiye ve İsrail'siz imkansız.
0: Yani ya İsrail'in dediği olacak ya bizim.
1: Evet.
0: Ersoy Ulu Bey'in uyuyan hücrelerini onlar ele geçirmeye çalışacaklar.
1: Yeni savaşın bu olmalı Polat. Tespit ettiğin kadar tehlikeliler. Tasfiye sadece öldürmekle olmuyor. Ellerinde herkesin kaseti var. Ülkeyi birbirine sokmak için her şeyi yapıyorlar. Ve yapacaklar da.
0: Eski Gladio tamamen İsrail'in kontrolünde şimdi, değil mi?
1: Evet.
0: İyi bakalım. Bizim kasedimiz de yok. Yumuşak karnımız da.

0: Biz senin mekanına gelecektik. Sen bizi ezdin İzzet Ağa. Sen geldin.
1: Nerede görünmüş devleti ayağa çağırmak? Biz her zaman devletin emrindeyiz.
0: Devlet darma duman olmuş İzzet Ağa. Ne senin gibi eski zaman adamları kalmış, ne de eski zamanın devleti.
1: Devlet çınara benzer. Yıkılsa bile yerin altındaki kökleri adamı sallamaya yeter.
0: İzzet Ağa, Ersoy Ulu Bey gitti. Duydum ki Polat Alemdar'ın gölgesine sığınmışsınız. Polat size gün yüzü göstermez.
1: Polat'ın karşısına çıkacak iyi birini bulsak da onun gölgesine sığınsak.
0: Ben varım.
1: Konseydeki herkes benim gibi bakmaz sana. Ama vekaletimiz Yaşar'da. Eğer Yaşar'ı ikna edersen ben de gençlerle konuşurum. Hepimiz seninle mutlu mesut çalışırız.

0: Hayırdır, toplantı mı var?
1: Polatcığım, bugün bizim için resmi tatil. Milli bayram.
0: Bir şeyin öldüğüne mi sevineceğiz? O kadar düşmedik.
2: Ben sevinmeyeyim. Ne olsa zaten bağ oldu.
3: Ne oldu? Hem Yezid öldü, hem seni hayra soktu.
0: Zaza kolay kolay hayra girmez. Hayırdır?
4: Cem evi yaptırıyor.
0: Hah,

0: bak ben de sevindim bu işe. Devamını da beklerim Zaza. Cami, hastane, okul.
1: Oh, imarathane, tüskünler yurdu. Aklınızda daha ne var? Siz işsizsiniz ki devletin yapamadığını Zaza yapa. Niye yapam? Ben petrol kuyusu mu bulmuşum?
2: Demedi deme İbrahim. Bu Zaza yakında ölür.
3: Dilini sır Firket Bey. Dayımı sevmeyenler öyle.
1: Ya Allah etmeye niye Zülfikar Ağa öyle? Daha gencecik adam.
4: Bundan sonra biz değil düşmanlarımız ölecek. Değil mi Fikret Bey?
2: Demedi deme İbrahim. En büyük düşmanımız damadın.
0: Peri, senin bunların içinde ne işin var?
5: Abi biraz konuşabilir miyiz?
0: Gel bakalım.

0: Ne yapıyor seninkiler?
1: Ne yaptıysam engelleyemedim o iğrenç haberi.
0: Niye iğrenç olsun? Arkadaşımla fotoğrafımı basmışlar.
1: Leyla'yı mesleğinden edecekler ama.
0: Güçleri yetiyorsa etsinler görelim.
1: Aslında Davut'un alakası yok. Benim anladığım kadarıyla İnci senden çok etkilenmiş abi. Leyla'yı çok kıskanıyor.
0: E madem etkileniyor, kendisiyle haberimi bassaydı. Polat Alemdar'a aşığım diye.
1: İstiyorsan ayarlayayım.
0: Yok gülüm, yok.
1: Buraya geldiğimi biliyor İnci. Ne diyeyim?
0: Selamımı söyle. Bir de ki, bundan sonra Leyla ile gündüz fotoğraflarımızı çeksinler. Savcı Hanım daha güzel çıksın. Bilmem anlatabildim mi?
2: Fikret, senin de verilmiş sadakan varmış. Hadi pamuk eller cebe. 1 milyonla bu iş bitmez.
3: Memati'ciğim, 100 genç kız okutuyorum. Hem de tepeden tırnağa. İçinizde en hayırsever benim. Bana karışma.
4: Fikret Bey, bir tanesi mezun olsun bunların. Hiçbirinin diplomasını görmedik.
3: İbrahim, ne zaman okuma yazma öğrendin de diploma kontrol ediyorsun?
5: Memati doğru söylüyor Fikret Bey. Kurtuluşun yok.
3: Hayatım, ben seküler adamım. Kız yurdu yapılacaksa gelin. Öğrencileri seçmek kaydıyla elimden ne geliyorsa yaparım.
6: Fikret Bey, benim şu anda durum biraz sıkışık. Sen o 1 milyonu Züfikar Ağa'ya ver. Sonra ben sana öderim.
5: Ben senden alacağım Zaza.
6: Ya senin bu paranı verem diye ben kaç kişinin canını alacağım sen bilir misin? Değer değilsen sen tamam. Ya kanla ibadet mi olurmuş? Allah Allah.
7: Evet beyler bayanlar, bugünlük işiniz bitti. Hepiniz çıkabilirsiniz.
8: Sen kim oluyorsun? Çabuk çabuk çabuk çabuk.
7: Barış'ım, yabancı değil, benim. Geliyorum. Babana selamımı söyle. Kaşifoğlu Barış'ı öldürdü. Eğer emrime girmezlerse hepsinin sonu aynı olacak dedi. De. Tamam mı koçum?
9: Aman abi, bilmeden ne yanlışımız oldu?
7: Senin bana yanlışın olabilir mi Barış? Gel.
9: Abi, biliyorsun ki ben her zaman hem Ersoy Ulubey'e hem de size sadık olmuşumdur.
7: Ben sana öyle bir kıyak yapacağım ki ömrünün sonuna kadar bana sadık kalacaksın.
9: Emret abi.

0: Efendim Kenan. Bir dakika. Ağam Kenan.
1: Söyle oğlum. Ne? Sen eve git.
0: Bir şey mi olmuş ağam?
1: Barış'ı öldürmüşler. İzzet ağa neredesin? Acil toplanmamız lazım. Kaşif oğlu Barış'ı öldürmüş.

0: Efendim Kenan.
1: Neredesin Evren?
0: Alışverişe gidiyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Eve geçiyorum. Sen de hemen eve gel.
0: Niye eve gidiyorsun bu saatte?
1: Yahu bir şey de sormadan yap. Eve gel diyorsam eve gel.
0: Üf, git karına böyle konuş.

0: Öğrenebildiniz mi kaşif olma meselesi neymiş Barış'ta?
1: Yaşar'a, biz de bunu konuşuyorduk. Kaşifoğlu kafayı yemiş. Sizin Polat'la anlaştığınızı duymuş. Önüme kim gelirse öldüreceğim demiş. Biliyorsunuz, Ersoy Ulu Bey'in yakınıydı Kaşifoğlu.
0: Kaşifoğlu'nun gücü bize yetmez. Her zamanki gibi havasını atmış.
2: Ünsal Bey diyor ki, Polat'la çalışacağınıza benimle çalışın.
0: Biz iş adamıyız. Herkesle çalışırız. Ünsal Bey, Polat'la meselelerini halletmiş mi ki bizim başımıza geçmek ister?
1: Yaşar'a, sen iş yapıyorsun. İzzet Ağa kaçakçılık yapıyor. Murat'ın illegal bir sürü işi var. Haşim Ağa'yı da saymıyorum. Devlet sizin arkanızda olmazsa bunların hiçbirini yapamazsınız.
3: Devlet de bizsiz iş yapamaz. Biz olmadan devlet pis işlerini kime yaptırabilir?
2: Biz Yaşar Ağa'ya vekaleti verdik Ünsal Bey. Sen anlaşacaksan Yaşar Ağa'yla anlaş.
1: Yaşar Ağa'yla ben anlaşırım. Değil mi Yaşar Ağa?
0: Ünsal Bey, beni içeri alırsın, 2 dakika sonra ararlar, dışarı çıkarmak zorunda kalırsın. Tozumun yolunu kesersin. O toz sana bulaşır, rahat nefes alamazsın. Sen iyisi mi, ne derdin varsa Polat Alemdar'la görüş. Avanta istiyorsan ondan iste. Yok, İlla bizden istiyorsan biz sana avanta vermeyiz. Ama sana maaş veririz. O da hizmetlerine karşılık.

Hadi sana bir hizmette bulunayım. Kızınla vedalaş. Benimle bundan sonra konuşurken herkes önünü ilikleyip konuşacak.

0: Yaşar ha. Telefon.
1: Baba, baba kurtar beni.
2: Evren?
1: Bırakın kızım.
2: Ne istiyorsanız vereceğim.

0: Bundan sonra ne yapacağız usta?
1: Kaşif oğlunun üstüne gideceğiz.
0: Senin yaşlılar ne dedi usta?
1: Ersoy'un hücrelerini söylediler. Bir de Kaşif oğlunun tehlikeli olduğunu söylediler.
0: Fasafiso yani.
1: Yok, öyle değil. Türkiye yeniden dizayn ediliyor. Hem siyaset, hem ordu, hem yargı, hem iş dünyası.
0: Hep dizayn edildi. Ne zaman edilmedi ki?
1: Bu sefer öyle değil. Eskinin bütün defterleri kapatılıyor.
0: Kim dizayn edecek? Biz mi, onlar mı?
1: Onun savaşını vereceğiz. Daima muzaffer olanlar haklıdır. Ve onların dedikleri olur. Biz kazanırsak biz, yoksa onlar.
0: Kim arıyor?
2: Abdüley'i iki kişi arar abi. Biri Alper. Alper ararsa muhakkak bakar telefonuna.
0: Bakmadığına göre.
3: Tanımadığım numara.
2: Yalan he? Ben buradan gördüm Gaye diye.
0: Vay, benden mi saklıyorsun?
3: Özel hayatımı konuşacak değilim abi.
0: Başlarım özeline lan. Özelimiz mi kaldı? Usta, senle savcıyı da kaçırmış değilim.
1: Gazetede okuduğuna mı inanıyorsun?
0: Yanlış anlama usta. Güvenlik açısından soruyorum.
1: Arkadaşız Memati, ne olacak? Sen ne soracaksan Abdüley'e sor.
0: Arkadaşmış. Kim bizde arkadaş olur? Sevmedikten sonra, değil mi usta?
2: Bir kapıyı vur gir. Kare Asın yanına geliyorsun. Belki özel bir şey konuşuyoruz.
3: Ne özeli Erhan, ne özeli?
1: Söyle Cahit.
4: Abi Ünsal, Yaşar'ın kızını öldürmüş.
1: Yaşar nerede şimdi? Öğrenin.

0: Senin yanında olacağımızı söyledim diye kızıma kıydılar.
1: Biliyorum. Kızını sana geri getiremem. Ama söz, onu öldüreni senin ayağına atacağım.
0: Sözünü tut. Sözünü tutmazsan onlarla birlikte sen de kızımın katilisin.
1: Eyvah.

0: Allah razı olsun. Bu gençler bilmiyorlar ki fasulye nasıl kırılır. Oğlum da benim yaptığımdan başkasını yemez.
1: Benimki de öyleydi de. Dağa gittikten sonra huyu suyu değişti.
0: Oğlunun sağlığı nasıl?
1: Nasıl olsun? Gerçi buna da şükür. En azından canı sağ.
0: Sağ ol kızım.
2: Afiyet olsun.
1: Sağ olasın.
2: Afiyet olsun.
1: Endamlı kızmış. Al bunu, gelin işte.
0: Ben buldum gelinimi. Bunu istemem.
1: Hamidim görse, baş göz etsem, sonra da hayırlısıyla canımı teslim

0: Oğlum, hoş geldin.
1: Nasılsın anneciğim, iyi misin?
0: İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Karnın aç mı? Burçin kızım, abine yiyecek bir şeyler hazırla.
1: Yok anne, yemeyeceğim. Sen de iyi misin ana?
0: Şükür oğlum. Allah bugünümüzü aratmasın. Burçin, kızım beni mutfağa götür. Oğluma börek açayım.
1: Anneciğim, akşamı açarsın. Ana, Hamid'i bir çağır gelsin. İşim var.
0: Hayır mı?
1: Hayır olacak inşallah.
0: Yine bir şey mi yaptı Hamid?
1: Yapmasın diye ana. Ersoy öldü. Onun artıkları Hamid'in peşini bırakmaz.
0: Buldu mu belasını Cihan?
1: Buldu anne.
0: Kendim için sevinmedim. Başkalarının canını yıkamayacak diye sevindim.

0: Hakime Hanım müsait misin?
1: Gel gel, sizin habere bakıyorum.
0: Yine mi çıkmış?
1: Yenisi de mi var? Vallahi ben eskisine bakıyorum.
0: Aman neyine bakıyorsun bilsen?
1: Yakışmış mısınız diye bakıyorum.
0: Yakışmış mıyız?
1: Çok. Uyuz oluyordum o Ferit'e zaten. Sinsi midir nedir? Rengi belli değil.
0: Polat'ın rengi belli de ne oluyor? Hep siyah, hep siyah.
1: Siyahın yanına bir beyaz yakışır.
0: Aman, bırak Beşiktaşlılığı. Biz arkadaşız canım.
1: Kızım, arkadaş olunacak insan var, olunmayacak insan var. Benimle arkadaş ol. Ferit'le ol, Hikmet'le ol, başsavcıyla ol. Hatta Yargıtay Başkanı'yla da arkadaş ol. Ama Polat'la olma.
0: Aynaya bakarken utanıyorum bir sen. Elif'in sevdiği, Elif'i seven. Zaten bir şey hissetmiyorum da, diyelim ki hissettim. Arkadaşıma ihanet edemem.
1: İyi, başkaları Elif'e ihanet etsin. Gel savcı bey.
2: Leyla'nın burada olduğunu duydum, bir uğrayayım dedim.
0: Ne haber Ferit?
2: Seninkiler Ersoy'u öldürdüler, duydun mu?
0: Ne öldürmesi? İntihar etmiş.

0: Bana bak Ferit. Ne ben böyle şeylerden korkarım, ne de benimkiler. Bilsencim sen de cimrilikten öleceksin. Oturduğumdan beri bir şey ısmarlamadın ki içelim.
1: Yazlığın taksitleri beni batırdı.

0: Siz burada kalın.
1: Tamam abi.
2: Gel bakalım Hamit.

0: Öldürmüşsün Ersoy'u.
1: Öldü.
0: Niye çağırdın beni?
1: Kaşifoğlu gelmiş yanına senin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Onlar kullanıp attıkları hiçbir şeylerini unutmazlar. Seni de biliyorlar, bizi de biliyorlar, anneni de biliyorlar.
0: Ben de onları biliyorum. Bensiz hiçbir şey yapamazlar. Bütün itirafçı tetikçilerin ipi elimde.
1: İpim ipi elinde değil Hamit. Seninle onlara ulaşacaklar, sonra seni yok edecekler.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Ananın bundan sonra huzur içinde olmasını istiyorum.
0: Anam ben doğduğumda huzuru kaybetti. Ben ölmeden de bulamazsın.
1: Bana yardımcı olursan ikinizi de yollarım buralardan. Kimseyi size karıştırtmam.
0: Tamam işte. Söyle ne istediğini.
1: Ünsal'la Kaşifoğlu'nu. Seninle bir daha görüşecekler. Görüşecekleri yeri bana söyle, işlerini bitireyim.

0: Efendim, Şamir geldi.
1: Küstaha bak. Tek mi geldi?
0: Kalabalıklar.
1: Almayın içeri. Şamir'le konuşmam bittiğinde etkisiz hale getirin.
0: Emredersiniz efendim.

0: İçeri tek gireceksiniz.
1: Siz burada bekleyin.
0: Üstünüzü arayacağım.
1: Hassizlik etme.
0: İçeri giremezsiniz.
1: Patronu çağır bana. Patronu çağır.
0: Buyurun.

0: Sana İsrail'e gitmeni söylemedim mi?
1: Bundan sonra benimle işbirliği yapacaksın.
0: Niye? Görüntüleri sızdırmakla mı tehdit edeceksin?
1: Evet, tehdit ediyorum seni.
0: Seni tanıyamıyorum. Beni tehdit ediyorsun. Seni burada bir tek işaretimle öldürtürüm.
1: Ben de sizi tanıyamıyorum. Beni öldürebilecek olsaydın öldürürdün zaten. Ayrıca hard diskin Mossad'ın elinde.

0: Akılıma zarar verirsen bütün gizli belgelerin internete sızacak.
1: O gizli belgelerin içinde İsrail'i zor durumlara düşürecek belgeler de var.
0: Hepsini ayıklar çocuklar. Merak etme. Seni rezil etmememin tek bir koşulu var. Derhal İstanbul'u terk edeceksin. Bir daha asla adımını bile atmayacaksın. Bana yaptıklarını unutmamın tek yolu, tek şartı budur.
1: Pekala. Madem beni tehdit ettin, ben de seni tehdit edeyim. Hayattığın Ünsal'ı Polat öldürecek. Sen de ömrünün geri kalanını Guantanamo'da Müslümanların arasında geçireceksin. Merak etme. Çok uzun yaşamayacaksın. Çünkü senin kim olduğunu onlara söyleteceğim. Ve seni öldürecekler.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Kız, sana bir şey söylemen lazım.
1: Şimdi olmaz Anıl. Sonra konuşalım.
0: Ama önemli. Kırmızı bülten. Kırmızı.
1: Bak, artık onlarla ilgilenmem lazım. Sonra konuşuruz, olur mu?
0: Aa, tamam, doğru. Evet, sen onlarla ilgilen. Evet, doğru. Düğün telaş. Şimdi gelinlik lazım. Doğru. Evet, evet. Sen onlarla ilgilen. Doğru, evet. Evet, evet. Kerametler vardır.
1: Bir dakika, sen nereden biliyorsun? Çok yeni oldu her şey.
0: Ben hep biliyordum, her zaman. Bildiğim bir şey. Bu benim, evet, evet. Hep biliyordum ben. Her zaman. Hep bildiğim bir şey bu.
2: Abla, dönerdi mi ya? Niye tuz bastık yarasına, ha?

0: Gülben, çocuğu da doğru düzgün karşılayamadık ki. Sen de zamanını buldun. Amazon kadınları gibi garip garip hareketler.
1: Ne kadınları? Anlamadım.
0: Ay Gülben. Vallahi sen yine bu cahillikle dua et birini buldun. Allah yüzüne güldü.
1: Aşk olsun abla, vallahi ayıp ya.
0: Baba, baba. Baba senin dinlenmen lazım. Ne yapıyorsun? Ayrıca bırak o piyanoyu. Ne geldiyse başımıza onu çaldın diye geldi.
2: Dünürlerime de çalacağım ben piyano. Ama önce hangi müziği sevdiklerini bilmem lazım. Mozart mı, Türk sanat müziği mi? Adana türküsü bilmiyorum hiç Gülben. Söyle, kusura bakmasınlar.
1: Söylerim baba. Tabii söylerim, merak etme. Tek kusurumuz o kalmıştı çünkü. Söyleyeceğim. Kaldı.
0: Tamam, götür onu.

0: 4.
1: Abla, sen iyi misin? Kızgın mısın bana?
0: Çok iyiyim Gülben, çok iyiyim. Adana'nın yarısı evimize gelecek ya. Onun gururunu yaşıyorum izninle.
1: Ne bileyim abla, ben hiç o tarafını düşünmedim ki. Pat diye soru verdim çocuğa hemen.
0: Söyle Esat'a bütün sülalesini toplayıp gelmesin. O kakne manasını alıp gelsin işte, neyimize yetmiyor.
1: Abla ben nasıl diyeyim şimdi onu?
2: Gülben, ara şu Esat'ı hemen.
1: Baba niye arıyorum ben şimdi?
2: Ara vazgeçmeden.
1: Niye vazgeçsin baba?
2: Onun sağ solu belli olmaz. Daha önce oyaladı seni. Ara yine aynı şeyi yapmasın. Ağzından duyayım.
0: Ara Gülben, ara, tamam. Ara de ki 3 ay sonra gelsinler, ara.
1: Tamam.
2: Hoparlörü al, duyacağım. Gel, gel şöyle yaklaş.
1: Oraya mı, nereye geleyim?
2: Buraya gel.
1: Arıyorum baba.
2: Ara.
3: Beni öperek hayata döndüreceğini bilseydim, ben de pamuk prenses gibi ölürdüm aşkım. Gülben ya. Efendim canımın içi. Efendim Günüşüm. Canım, aşkım, bir tanem.
4: Güneşim, çiçeğim, söyle. Canım.
1: Esat. Bir şey diyeceğim dur.
4: Söyle aşkım.
5: Söyle prensesim, söyle.
1: Sus. Babam bir şey diyecek. Megafona çık. Ses duyuluyor mu? Ses şey etme, şey ederek konuş.
3: Babam mı?
2: Ne oldu aşkım? Korktun mu? Sesin gitti.
3: Yok Hikmet amca. Geçmiş olsun size de, taburcu olmuşsunuz.
2: Bırak şimdi. Aranızda sözlenmişsiniz. Vakti geldi. Geldi artık Neriman'ı iste.
0: Neriman'ı mı? Aman Gülben diyor da anla işte.
2: Yarın gelin, bekliyoruz.
0: Yarın mı?
3: Hikmet amca, yarın gelemez ki ailem. Hani biliyorsunuz Adana'da ya benimkiler.
0: Esat sen 15-20 güne gel. Bakma babamın lafına, rahat ettiğiniz gibi.
2: O zaman en geç öbür gün. Daha ameliyat olmam lazım. Doktoru daha fazla oyalayamam. Tamam mı Günüşüm? Senin için uygun mu?
3: Uygun Hikmet amca, yani siz nasıl isterseniz.
2: Kapat telefonu.
1: Kapatayım mı?
2: Kapat.
1: Kapattım.
3: Ay Allah.
2: Suyum çiçeğimmiş. Saçma sapan laflar. Perihan kuşum derdi bana. Can kuşum. Naci sana ne diyor Safiye? Papatyan mı?
0: Tövbe estağfurullah, yan diyecek kafası. Baba sen niye 2 gün sonraya çağırıyorsun insanları eve? Ben nasıl hazırlayacağım, temizleyeceğim koskoca evi? Yetişebilir miyim onca temizliğe? Çayı var, çöreği var, böreği var, kahvesi var. Nasıl yapacağım?
1: Evet baba, daha biz muslukları açamıyoruz. Nasıl hazırlanacağız ki?
2: Han geldi, sular temiz. Açın artık muslukları.
0: Açamayız.
2: Açsanız da açmasanız da gelecekler. Sözleştik bir kere. Vazgeçerler, sonra ortada kalır kız.
1: Baba ya.
2: Ben yoruldum, dinleneceğim. Dua et annen işi bozmasın Safiye. Kıskançtır biliyorsun.

0: Abla, abla ne yapacağız? Ne yapacağız? Şey, şu musluğa baksak belki de temiz akıyordur artık su.
1: Gülben sus, tamam panikletme beni. Sus, bir düşüneceğim ben. Kafamı toplayayım, düşüneceğim.

0: rezil olacağız. Elimize yüzümüze ulaştıracağız her şeyi. Esat yerin dibine girecek. Ailesiyle arası açılacak. Benim neyime zaten evlenmek? Aptal. Sen neyine güvenip de gidip teklif ediyorsun? Pırlanta gibi çocuğun hayatını karartıyorsun. Neymiş efendim? Sütüklüğü isteyeceklermiş. Başka kız mı kalmamış?
1: Gülben bana bak.
0: Abla. Abla söyle ara vazgeçtik de. Ne olur babayı bahane et. Gelmişsinler ne olur.
1: Gülben bak bana. Sana söz veriyorum. Bunu da atlatacağız. Tamam mı? Söz veriyorum sana. Esat'ın karşısına gururla çıkacaksın sen. Hiçbir şey olmayacak. Hadi git yıka yüzünü. Baba seni böyle görmesin. Temiz bir don var banyoda hadi.
2: Allah'ım ne olur yarabbim. Yüzümüzü kara çıkarma. Şu işin üstesinden gelelim Allah'ım. Ne olur benim kardeşim de mutlu olsun. Ne olur Allah'ım.

0: yuva kuracakmış. Gelsinler, gelsinler de biricik oğulları nasıl manyak bir aileye kurban verdiklerini görsünler. Babamın bir atı olsa, binse de gelse. Annemin yelkeni olsa, uçsa da gelse.
1: Anıl seni arıyordu, buldu mu? Ne dedi sana?
2: Müsaade eder misin? İşim var.
1: Siz konuşmadınız o zaman.
2: Konuştuk veya konuşmadık. Bundan sana ne?
1: Anladım. Konuşmuşsunuz o zaman. Yani her şey olacağına varır, ne yapayım? Daha fazla ben şey yapmam. Rahatsız etmem sizi. Merak etme, giderim. Ama sen iyi ki döndün bu arada. Mutlu olmuşlardır çok. Çok şanslısın bu arada.
2: Ben çok şanslıyım. Öyle mi?
1: Ailen seni çok özledi. Yani seni çok seviyorlar, önemsiyorlar ya. Ben o yüzden söyledim.
2: O yüzden veya başka bir sebepten. Deme. Kalbini kırarım.
1: Başka bir şey yaptığın var zaten de sanki.
2: O ne demek öyle? Ha? Ne demek istiyorsun? Söyle, açık açık konuşalım. Hadi bitsin bu konu. Hadi.
1: Ne bitsin tam olarak?
2: Senin bu boşa zaman harcamaların bitsin.
1: Zaman benim değil mi? İstediğim gibi harcarım. Sana ne?
2: Bana ilgi duyuyorsun.
1: İlgi?
2: Ya da her neyse işte.
1: Her neyse diyemezsin sen ona. Sen benim sana duyduğum şeye her neyse diyemezsin. Kafan basmıyor, onu anlıyorum. Sende bir yerim yok, onu da anlıyorum. Beni hor görüyorsun, o da tamam. Ama sakın benim duygularımı küçümsemeye kalkma. Onu yapamazsın sen, anladın mı?
2: Duygularını?
1: Evet, duygularımı.
2: Bak, beni tanımıyorsun. Yazık edersin kendine.

0: Versem ederim. Senden bir şey isteyen mi var? Sen kendi işine bak.
1: Ben senin iyiliğin için söylüyorum.
0: Evet, iyiliğim için söylüyorsun. Kelin merhem olsa kendi başına sürermiş zaten. Seninki de o hesap işte, bomboş konuşuyorsun.
1: Ne diyorsun sen?
0: Diyorum ki biz ikimiz o kadar da farklı değiliz aslında. İkimiz de asla kavuşamayacağımız insanları seviyoruz. Sen bir ölüyü seviyorsun, ben bir ölüyü bekliyorum. Yani aynıyız aslında. O yüzden sakın bana akıl vermeye kalkma.
1: Sen neden bahsediyorsun? Saçma sapan bir partide 5 dakika gördüğüm bir adamı sevmek ne demek? Deli misin sen?
0: Senin onu sevmen kaç gün sürmüştü peki?
1: Kendine bir iyilik yap. Benden uzak dur.

0: kaç demişti bunların ailesi? 6 mı? Biz kaç kişiyiz? Say bakayım Gülben.
1: Vallahi abla 2 biz. 2 Neriman'la baba. Han kesin olacak mı onu bilmiyorum ki.
0: Olacak Gülben, olacak. Hayret bir şey. Geldi işte çocuk, daha ne uzatıyorsun?
1: Tamam.
0: Baştan say.
1: 2 biz.
2: 15.
0: Kaç?
2: 11.
0: Ay anam o ne? Şu ev şanlı tarihinde böyle bir rakam görmedi. 11 ne ya? Ben hangi koltuğa sıkıştıracağım, oturtacağım böyle? Tıkış tıkış mı oturtayım? Salonda oksijen kalmaz ya. 11 diyor, 11.
3: 12.
0: Ne?
3: Dünürümü de çağırdım. Memnuniyetle dedi.
1: Eyvah.
0: Baba sen Fosil'i mi çağırdın? Ciddi misin sen? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Esat'ın ailesi zaten geliyor. Ne alakası var sen? Fosil ne alaka? Allah'ım ben fena oluyorum. Gerçekten ben çok... Tamam Gülben, tamam. Tamam halledeceğiz, merak etme.
3: Ama Ege'yi çağırmadım. Ayıp oldu çocuğa. Onu da sen halledersin Neriman'a.
4: Ya baba, baba bir dakika, bir dakika dinler misin ya? Hayır, sandığın gibi biri değil Gülben. Akıl hastası falan değil yani. Allah Allah, ya Han'ın ablası o, Han'ın, Han'ın. Hatırlamıyor musun? Han'ı çok severdin hani sen. Allah Allah, ne demek ya ailede var? Adamın karısı öldü ya, delirmesin de ne yapsın? Çıktı, çıktı hastaneden. İyi, gayet iyi. Merak etme, iyi. Hepsi iyi insanlar. Ya bilip bilmeden abuk sabuk konuşmayın insanlar hakkında ya. Sen düzgün konuş. Hayır, sen düzgün konuş. Bak senin o yerden yere vurduğun kadın gelinin olacak, gelinin. Ya ne yapacakmış ailemizi utandıracak ya? Ya ne bu, sanki çok matah bir ailemiz var ya. Tamam, tamam. Sen düzgün konuş. Gelmezsen gelme ya. Gelmezsen gelme. Beni tehdit etme baba. Tamam reddet. Tamam reddet o zaman baba. Ama bak... Bak sana inat diyorum. Ben evleneceğim ve çok mutlu olacağım ve sen görmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Tamam hadi.

0: Abi ne zamandır oradaydın ya?
1: Sorun değil Esat.
0: Nasıl sorun değil? Neler söyledi bir bilsen.
1: Yeni bir şey değil bizim için. Rahat ol.
0: Gülben'le evlenirsem evlatlıktan reddedecekmiş beni.
1: Ne anlatmış babana?
0: Ne gördüyse bire bin katıp anlatmış işte.
1: Sana bir soru soracağım. Ama canını sıkabilir.
0: Bundan çok sıkamaz abi. Sor.
1: Sen hangi ara Gülben'e bu kadar kapıldın? Yani aileni hiçe sayacak kadar. Ben tımarhanedeyken mi?

0: daha önce.
1: Bak. Gülben benim canım. Ama seninle en yakın arkadaşın olarak konuşacağım şimdi. Annen haklı. Seni sevgi dolu ama çok zor bir hayat bekliyor. Bak, cesursun, aşıksın, eyvallah, hepsini anladım. Ama bu kadar zoruna hazır mısın?
0: Nedir abi bu kadar zor olan? Bardakları bir değil dört kere yıkaması mı? Dışarıda çay içememesi mi? Gülben'in içi o kadar temiz ki her şey kirli geliyor ona. Haklı da. Hiçbirimiz onun kadar temiz değiliz ki.
1: Şu an aşık olduğun için sorunları romantize ediyorsun, farkındayım. Ama sırası değil. Gerçekçi olup ona göre adımlarını atman lazım ki sonra pişman olmayasın.
0: Sen öyle mi yapmıştın abi? Sonunu düşünerek mi hareket etmiştin? 4 günde evlendin ya sen. 4 günde. Gözünü kapattın, daldın. Ve ben biliyorum, adım gibi eminim. Bir anından bile pişman olmadın sen. Ben Gülben'in oyuncak bebeklerini de, kalpli defterini de, dışarıda içemiyor diye yanında taşıdığı çay bardağını da çok seviyorum. Onun her şeyini çok seviyorum.
1: Sevmediğin bir dönem de vardı hatırlarsan. O zaman ne düşünüyordun Gülben'le ilgili? Onu hatırla. Çünkü şu an ailen de o zamanki Esat gibi düşünüyor.
0: Aynı o zamanki Esat gibi yanılıyorlar demek ki. Neyse ya. Ablana söyle korkmasın. Öyle kalabalık cümbür cemaat gelmeyeceğiz. Annemle ben 2 kişi geliriz artık. Bu arada hoş geldin evine. Seni özledik.
1: Ben de özledim.

0: Hayır dedim. Kalamazsın Esra'da falan.
1: Neden ya? Kuzenim o benim. Neden? Niye kalamıyorum?
0: İstemiyor seni. Daha gelir gelmez ortalığı birbirine katmışsın.
1: Esra mı dedi? İstemiyor muymuş beni?
0: Rüya, Esra sen niye istesin? Senin ne hayrın var Esra'ya? Ya bize ne hayrın var ki? Kime ne hayrın var ki? Şımarık işe yaramazın birisin. Sen bir yüzleşsene kendini.
1: Kendi ağzıyla mı söyledi Esra? İstemiyorum mu dedi? Cevap ver.
0: Bağırma bana.
1: Cevap ver.
0: Bağırma dedim. Evet. Aradı beni. Teyze Allah aşkına al şunu başımdan dedi. Ben uğraşamam onunla dedi.
1: Tamam. Kalmayacağım onda.
0: İyi yürü.
1: Senle de gelmeyeceğim.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Bilmiyorum. Ev tutarım. Yurda taşınırım. Bakarım başımın çaresine. Hallederim ben.
0: Halledersin.
1: Evet.
0: Hangi parayla?
1: Senin o kart zampara kocanın parasıyla değil, merak etme.
0: Bana bak. Bir daha benim kocam hakkında herhangi bir imada bulunursan, herhangi çirkin bir söz söylersen, o kart zampara dediğin kocamın parasıyla gittiğin üniversiteye gidemezsin. Ona göre.
1: Gidemem. Gidemem ben üniversiteye falan, öyle mi? Al. Al.
0: Ne?
1: Al. Al, istemiyorum. Al. Al bu kartların. Al bunu da. Bunu da al. Bunlar senin paraların dedim. Pardon. Kart zamparanın paraları bunlar değil mi? Al, al bunları da istemiyorum. Arabanın anahtarı var. Bekle. Al anahtarını.
2: Hayır.
1: Al.
2: Ay bravo.
1: Al şunu git.
2: Aferin sana. Şovunu da yaptın. Tamam mısın? Bravo.
0: Gelmezsen gelme. En kötü ne olur ki zaten? Rahat ederiz. Evde huzur buluruz.
1: Emin misin?
0: Ne?
1: Sen beni o evde istemiyorsun. Ama o istiyor. Sorsana ya. Sorsana. Şu kadarcık cesaretin varsa sorsana ona.

cehennem çukuruna gelmek istemediğimi. Ben hayatımda senin kadar alçak birini tanımadım. Üstelik de seni ben getirdim bu dünyaya. Allah beni kahretsin. Terbiyesiz.

0: İyi misin? Rüya. Rüya dedim. Su ister misin?
1: 51 kiloyum.
0: Ne?
1: 51 kilo. Fazlalığım şu dünyada. Sığdıramadınız. Hiçbir yere koyamadınız onu, sizin olsun.

0: Yok anam, bunlar hayatta yetmez. Kabile sanki bunlarda. Nadide parçalar, daha biz kendimize kullanmamışız, bir şey içmemişiz. Kullanamam.
1: Abla ben çok korkuyorum. Ev çok büyük, çok eşya var. Ne yapacağız biz?
0: Ay hiç ev olarak bakma. Ev mantığıyla bakma, sadece salon.
1: Nasıl yani?
0: Kapıdan girer girmez onları biz trafik polisi gibi tek hattan direkt içeri dümdüz böyle tek sıra halinde koltuğa doğru alacağız. Başka bir yere değmesinler, yayılmasınlar, istila etmesinler diye.
1: Abla ya biri elini yıkamak isterse, ya yerinden kalkarsa?
0: Hayatta olmaz. Yıkayamazlar canım, sular kesik diyeceğiz. Ki zaten öyle, yalan da değil. Kolonya veririz ellerine ya. İçine biraz çamaşır suyu da koyarız. Mikroplarını kırar.
1: Bir şey diyeceğim. Bu kız istemede ne ikram edilir? Kız istemede?
0: Ne bileyim. İşte sarma, börek, tatlı, çay, kahve. Sarma. Pirinç koymayız içine Gülben.
1: Ya ne koyacağız?
0: Ama sarma da yemeği versinler be. Hayret bir şey. O kadar sarmayı nasıl saralım? Çin'in başkenti adeta salon zaten.
1: Abla ben diyorum ki babayla konuşsak da şu kız isteme olayını benim de amcalarda mı yapsak ha?
0: Sakın, sakın delirme ya. Yazık, baba ne kadar mutlu. Adamın hevesi kursağında kalır, vallahi çok üzülür.
1: Abla ne olur ya. Sadece burayı temizlemek bir hafta sürer.
0: Bu naylonları, streçleri, hep bunları sökmemiz lazım bizim.
1: Neden?
0: Görsünler de gerisin geri kaçsınlar mı Gülben? Bir de üstlerini alınır şimdi bunlar. Manyak sanırlar bizi.
2: Halbuki hiç alakası yok.
0: Sus be sen de. Gelip de felaket tellalı gibi. Burada ablanın mutluluğu için uğraşıyoruz. Gelmişsin orada yine saçma sapan şom ağzını açıyorsun. Gülben bana bak. Bu Esat'ın kabilesi eğer benim koltuğuma oturursa Allah canımı alsın. Sittin sene daha da değmem ona ya, ona göre.
1: İyi de pis insanlar değiller ki abla. Zaten Esat'ın annesi acayip çok titiz bir kadın.
0: Hayatta dokunmam. Vallahi temizleyemem ben o koltuğu artık.
1: Ne yapacağız peki?
0: Ne bileyim ben ya. Tamam artık işte, bir yolunu bulacağız. Bir durun da ben bir sanki kafayla bir düşüneyim. Bakma öyle idamlık mahkum gibi, tamam. Tamam merak etme, ben her şeyi halledeceğim Gülben, tamam mı? Bir yolunu bulacağım ben. Açın nefes alamadım, bir çekin şuradan.

0: Dur! Sakın koyma pislik içinde.
1: Ben de seni özledim abla.
0: Hadi be oradan, ne dalga geçiyorsun?
1: Doğru söylüyorum. Ben bunu yukarı çıkarayım.
0: Ama şimdi yukarı... Hani ne bileyim, bir eve alışsa mıydın acaba? Hemen...

0: Neredesin sen ya? Sabah sabah fırına mı gitmişsin? Çok güzel menemen yaptım. Otur yiyelim.
1: En azından yüzüme söyleyebilirdin.
0: Neyi? Anlamadım.
1: Diyorum ki annemi arayıp al şu kızını başımdan demek yerine kendin beni kovabilirdin. Bu kadar mı katlanılmazım ben ya? İki gün. İki günde bu kadar mı tiksindin benden?
0: Rüyacığım ben annene böyle bir şey söylemedim. Nereden çıkarıyorsun tamam. bunu?
1: Tamam boş ver. Ben şimdi gidiyorum. Eşyalarımı toplayacağım. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı da çok özür dilerim. Sen hiç keyfini bozma. Afiyet olsun.
0: Rüyacığım. Rüya. Rüyacığım.
1: Bırak.
0: Bir sakin ol. Tamam. Ben annene seni merak etmemesini, gayet iyi olduğunu söyledim. Başka da bir şey söylemedim.
1: O yüzden mi buraya gelip ortalığı karıştırdığımı söyledi?
0: Ya blöf yapmış sana, sen de yutmuşsun.
1: Blöf? Yalan mı? Nasıl ya? Neden ya? Neden? Neden benden bu kadar nefret ediyor ki? Ben ne yaptım ona? Ben o mutlu olsun, üzülmesin diye. Sustum, hiçbir şey söylemedim. Her şeyi içime attım, bütün o...
0: Ne? Ne o? Bütün o ne? Neyi içine attın? Söyle.
1: Esra. Sen beni seviyor musun? Ama... kanmamız olmasaydı da sever miydin yine?
0: Seni tabii ki çok seviyorum. Ve evet severdim.
1: Neden peki?
0: Çünkü sen ne kadar gizlesen de... senin kalbinin ne kadar hassas olduğunu... ne kadar güzel olduğunu ben biliyorum. Ya babana nasıl baktığını... herkes ona sırtını döndüğünde... sen nasıl onu böyle ayağa kaldırdın. Ben bunların hiçbirini unutmadım ki. Biliyorum Rüyacığım.
1: O unuttu ama. Çok mutlu bensiz.
0: Ama ben seninle çok mutluyum.
1: Esra ben yapamam. Ben o eve dönemem. Ölürüm dahi bak gerçekten şımarıklıktan değil. Ben yapamam, gidemem oraya gerçekten. Yapamam.
0: Tamam. Gitmiyorsun o zaman. Benimle burada kalıyorsun. Anlaştık mı? Şimdi git güzel suratını yıka ve şu sıcak menemeni yiyelim. Lütfen ne olur Allah aşkına ya.

0: Bunları kullanırsak hepsini çöpe atmamız lazım. Anısı var o kadar, ne yapacağız?
1: Abla ne yapacağız? Karton tabaklar mı koyacağız önlerine?
0: Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlanır.
1: Abla ne olur ölümü gör. Vallahi rezil olurum Esat'a. İyice utanır benden ya.
0: Şaka yaptım be. Bir yolunu bulacağız, tamam.
1: Ne giyeceğiz? Giyecek hiçbir şeyimiz de kalmadı. Her şekilli de bir bu var abla üstümdeki. Gülcan, seçmedik hiç de.
0: Tamam bir dur ya. Bir dur, bir kafamı toplayayım. İki ayağımı bir pabuca sokuyorsunuz. Zaten baba da hastaneden geldi. Pis pis yattı yatağına. Vallahi kendimi zor tutuyorum yemin ederim ki üstüne kaynar su döküp böyle çamaşır suyuyla çitilememek için.
1: Abla, ay Allah korusun. Haşlanır ya adam. Mahvolur, yanar vallahi baba. Tövbe, tövbe, tövbe.

0: Havuzda anlatmaya çalıştım sana ama.
1: Düzelecek, merak etme.
0: Sen duş falan alacaksan çok sessiz ol, tamam mı? Ablam duymasın yani. Musluğu açtırmıyor bize bir aydır.
1: Sen okul işini ne yaptın Neriman?
0: Hallettim. Yani Rüya sağ olsun. O olmasa giremiyordum okula.
1: Rüya mı? Ne yaptı ki o?
2: Bağırıp durmayın. Benim elimde olan bir şey değil diyorum. Anlamıyor musunuz?
0: Oh, tamam tamam, gidelim artık lütfen.
3: Hayır, hiçbir yere gitmiyorum ben. Müdürü çağıralım. Evet, müdürümüz gelsin.
2: Kayıtlar biteli 2 gün oldu. Daha önce aklınız neredeydi?
3: Ya bu kız keyfinden mi gelmedi buraya? Babası hastanede canıyla uğraştığı için gelmedi buraya. Kusura bakmayın, sizin mükemmel okulunuza kayıt yaptıramadığı için. Çünkü eğer babasını yalnız bırakırsa onu bir daha görememekten korktuğu için gelemedi. Ailenizden biri öldü mü sizin hiç? Yani biliyor musunuz bu korkuyu, nasıl bir şey olduğunu?
0: Ortalığı inletti yani ama halletti işi de. Babayı da o haber verdi zaten.
1: Nasıl?
0: Biz fark etmemişiz. O geldi, camdan görmüş, uyardı bizi. Belki de o olmasaydı... Anladın işte.
1: Kolay gelsin. Görmeyeli bayağı bir değişiklik olmuş evde.
4: Evet, balık aldık. Adı Çiçi.
1: Çiçi mi? O ne ya?
4: Japonca da baba demek. Ablam koydu.
1: Ha. Benim size bir haberim var. Aslında kötü bir haber ama sizin için iyi.
4: Korkutma Han. Söyle bakayım neymiş?
1: Yok, korkma. Esat'ın babası rahatsızlanmış. Adana'dan gelemeyecekmiş. Annesi yalnız gelecek.
4: Ay Allah'ım. Ay kurban olduğum Allah'ım. Teşekkür ederim. Sesimi duydun Rabbim. Allah'ım.
5: Abla ya. Neler diyorsun Allah aşkına? Nesi varmış babasının? Ay çok fena bir şey bu. Ben hemen Esat'ı arayayım bari.
1: Yok Gülben, lüzum yok. Hafif bir şeymiş aslında. Ama doktor yani yolculuk yapmasını önermiyormuş, o yüzden.
5: Ha iyi yani. Ay ödüm koptu, çok rahatladım valla.
4: Ben de Gülben. Vallahi ben de rahatladım. Şimdi kaç kişi geliyor? Esat, anası, bir de Fosil 3 mü?
5: İnsaf artık abla ya.
4: Ne var be? Ah buldum. Eşyaları değiştireceğiz.
1: Ne?
4: Yeni eşya alacaksın eve Han. Bizimkileri kaldıracağız. Yeni eşya. Sen bunu halledersin. Koltuk takımı alacaksın, halı, perde, tabak takımı, yemek takımı alman lazım. Bir de çay bardağı takımı alırsan tamamdır, bitti gitti. Avizeyi değiştirmeye gerek yok, ona dokunamazlar zaten.
1: Abla yeni eve taşınsaydık daha kolay olurdu ya.
5: Evet, abla Han'a çok katılıyorum, doğru söylüyor. Yani yenileri de sileceğiz, yıkayacağız, aynı şey ne değişecek ki şimdi?
4: Bizim eşyaları ne yapacağız? Yukarı kaldırınca bir daha kullanabilecek miyiz? Kullanamayız. O yüzden bunu yapıyoruz herhalde. Anladın mı?

0: Baba. İyi misin?
1: Döndün oğlum. İyi olmayacağım da ne olacağım?
0: Doktorunla konuştum. Şu isteme işi bittikten sonra ameliyat olacaksın. Söz ver bana.
1: Sen ilk kez benden bir şey istedin. Ölme dedin. Sözünü dinledim. Bak buradayım işte.
0: Nasıl yani sen... bütün o söylediklerimi duydun mu?
1: Merak etme. Ameliyatı da atlatacağım Allah'ın izniyle. Sen yeter ki bir yere gitme. Ne yaparsak yapalım... benim ağzımdan ne çıkarsa çıksın... gitme olur mu?
0: Bir isteğin var mı baba?
1: Tek başıma yıkanmak istiyorum. Akan suyun altında. İstediğim zaman başımı, elimi, yüzümü temizlemek istiyorum. Kimse denizin almadan.

0: Abla bir saniye bakar mısın? Banyodayım, bir gelir misin?
1: Aa, musluğu kullanmasın demeyi unuttum. Ay inşallah kullanmamıştır. Hanım, yalvarırım kapı o musluğu.
2: Bak bana abla. Ellerime bak.
1: Han. Yapma dedim sana, şunu kapat çabuk.
2: Zehirli değil abla bu.
1: Pislik içinde zehirleneceksin, kapat şunu.
2: Kapatmayacağım. Bak hatta ne yapacağım biliyor musun? Çok susamışım.
1: Han ölümü. Han. Han ölümü öp, yapma han. Han ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne yaptın?
2: Ben ne yaptım biliyor musun? Benim için imkansız olanı yaptım. Bu eve geri döndüm. Neden biliyor musun? Çünkü sadece bu evde şifa bulabilirim. Ailemin yanında, senin yanında. Sadece siz iyileştirebilirsiniz beni. O yüzden şimdi sen de imkansızı deneyeceksin. Benim için, Gülben için, ailen için yapacaksın bunu. Neden biliyor musun? Çünkü bizim sana, senin iyi olmana ihtiyacımız var abla. Hadi. Aç şu musluğu.
1: Ha, yapamam.
2: Yaparsın abla. Bak. Hepimiz çok yorgunuz zaten. Hayat bizim canımıza okudu. Zaten her şey yeterince zor. Daha fazla zorlaştırmayalım değil mi? Hadi.
1: Bilmiyorsun sen. Pislik akıyor ondan, kapkaranlık. Zehirleneceksin.
2: Abla öyle olsa şu an karşında böyle dip

0: Babanı o su hasta etti. Kalbine sızdı o zehir. Yıkarsan her şey bitecek. Sen Naci değil. Naci seni gömecek.
1: Yeter! Yeter!
2: Dinleme onu, dinleme. Hadi benimle birlikte say. Bir!
1: Bir!
2: İki!
1: İki!
2: Üç!
1: Üç!
0: Damarlarına sızdı o lanet. Gül benim müretini göremeyeceksin.
1: Göreceğim! Göreceğim!
2: Dört!
1: Dört! Dört! Dört! Dört!

Seninle gurur duyuyorum. Her zaman duydum. Annemin mezarına gelemezken o gün İnci'nin mezarına geldin benim için. Yanımda durdun. Kollarımı tuttun. O tımarhaneye gelip benimle birlikte o gazozu içtin. Bunların hepsi için teşekkür ederim. Geç olsa da bunu söylemek istedim.

0: Esat, ne olursun ısrar etme. Vallahi gelemem ya. O kadar çok işimiz var ki bir görsen halimizi inanamazsın ya. Ha şey,
1: bu arada baban için de çok üzüldüm.
2: Nasıl? Ah ya, Han söyledi sana? Gülben, üzülme bak.
3: Ne olur, tamam mı?
0: Hayır, neyse ki çok ağır değilmiş hastalığı
1: zaten.
2: Efendim?
1: Şey...
0: Üzülmeyin yani, o da nişana gelir artık. Hayır, nişan olmak zorunda değil, eğer o yaparsak diye.
1: Yapmazsak önemi yok demek istedim yani.
2: Ha, evet ya, maalesef. Hasta babam. Ama şey, merak etme tamam mı? Abimler falan hep yanında zaten onun.
1: Tamam, çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Şey,
0: selamlarımı çok ilet. Kapatmam lazım benim artık.
2: Bir dakika dur kapatma. Gülben, 10 dakika ya. 10 dakika ihtiyacım var sana. Bak bir sürü soru sormam lazım. Yani mesela işte babana çikolata alsam doğru olur mu?
3: Ablan hangi çiçeği sever? Terlikleri biz mi getirelim? Siz mi verirsiniz oradan? Yani böyle bir sürü soru.
0: Ya Esat lütfen, ben onları sana mesaj atsam olur mu? Telefonla 5 dakika.
2: Tam 5 dakika olsun. Ama 5 dakikayı da çok görme bana ya lütfen.
4: Gitsen ben hallederim.
0: Tamam. Tamam geliyorum. 5 dakika mesajı tamam mı? Kapatıyorum hadi.
2: Tamam.
0: İyi. Tamam o zaman ben hemen ineyim geleyim ablam görmeden. Yoksa paralar vallahi beni.
4: Tamam.
0: Ya. Tıpkı eski günlerdeki gibi biliyor musun?
4: Ne o?
0: Yani böyle işte seninle birbirimizi idare ediyoruz. Ablamın arkasından gizli gizli dolaplar çeviriyoruz. Çok özlemişim.
5: Çok özlemişsin ha Gülben.
0: Ablam, canımın içi ablam. Ben hemen kapıya bakayım geleyim. Hiç rahatsız olma ne olur. Kapıya bakayım. Dur 5 dakikaya gidiyorum bakıyorum.
6: Hayır günler şey, Safiye Hanım beni çağırmış da.
5: Hah, Bayram. Hemen bunları gidip alacaksın. Şunu uzat Gülben. Hı. Ver. Hepsi yazılı. Bana bak, bir de 2 gün sonra akşam saat 7'de bütün vanaları kapatacaksın. Sular akmayacak.
0: Aa, niye ama abla?
5: Kız deyim arkada, dışarıda de. Niye olacak? Geldiklerinde tuvaleti kullanamasınlar diye konuştuk ya.
6: Aa, sizin tuvalete biri mi girecek?
5: Esat'la o kaknem anası gelecek. Bana bak, sarı bıyık, sakın unutayım deme, yolarım seni. Gülben hadi geç kalıyorsun sen de hadi. Ona göre.
6: Ben anlamadım, neden geleceklermiş?
7: Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ay duydunuz mu? Beklenen mucize gerçekleşmiş.
6: Ne olmuş?
7: Mars'ta su bulunmuş. Bakışlara bak. Ayol düğünümüz var, düğünümüz.
6: Ne düğünü ya?
0: Beni istemeye gelecekler Bayram. Senin kalbin temizdir, dua et benim için ne olur. Her şey yolunda gitsin hadi.
7: Aa, Han Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
7: Kız Gülben, hadi yine iyisin ha. Alacakmış o kömür madeni seni.
0: Kömür madeni mi?
4: Esat'ı diyor Esat'ı.
0: Esat'ı mı diyorsun? Hı, artık ya.
7: Ay bana bak, sakın stres yapma ha. Tatlısı, tuzlusu, böreği, çöreği ne istiyorsan hepsi bende. Kız senin Okşan ablan var burada be. Bırakır mıyım ben seni? Her şey bende.
0: Bayram şey.
4: Bayram sen iyi misin?
6: Evet evet, ben bu su vanasını ne zaman ne gün kapatacağım onu hesaplıyordum.
4: Yapmayacaksın tabii öyle bir şey. Hiç lüzum yok.
6: Şimdiden tebrik ederim Han Bey. Ben bu siparişleri halledeyim geleyim.
7: Elbise seçtin mi? Ne giyeceksin istemede? Bak çok önemli o. Esat seni her türlü beğenir de. Aman kaynanan gelecek kız. Dikkat etmek lazım buna. Ay. Sonunda hayallerine kavuşuyorsun be Gülben. Ha? Demek o büyük aşk mutlu sonla bitiyor ha? E hala umut var demektir ha?
0: Tamam neyse tutma beni şimdi. Konuşuruz sonra tamam mı? İşim var. Hadi. Hadi ben gideyim. Bayram sen ne yapıyorsun? Çekil çekil. Kay kenara. Ağaç oldu çocuk ya. Hadi oyalanma sen de yürü.

0: Ege evde mi?
1: Evde. Gelmek ister misin?
0: Yok, ben girmeyeyim şimdi.
1: Dönmene çok sevindi herkes. Hepimiz çok sevindik.
0: Ben sabah biraz dağıldım. Eğer rahatsızlık verdiysem size...
1: O dediğini birlikte yaptık. Beraber dağıldık, beraber toparladık. Seni bilmem ama benim ihtiyacım varmış. Geç bile kalmışım. İyi geldi yani.

0: gelmişsin buraya.
1: Ne oldu dede?
2: Bunu yeni buldum. Sende kalması daha doğru olur diye düşündüm.
1: Bu babamın hediyesiymiş, biliyor muydun dede? Ablam saklamış senden. Sağ ol.
2: Senden özür dilerim. Ben kendi acıma gömüldüm. Sizinkini unuttum. Dünyanın yükünü bıraktım omuzlarınıza. Sen benden daha az acı çekmedin Ege. Ama daha güçlü çıktın. Aileme sahip çıktığınız için... onlara benim gibi sırtınızı dönmediğiniz için... teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Allah'ım bana yardım et. Şu işin üstesinden geleyim Allah'ım. Ay benim. Ay. Sakın. Sakın.
1: Asla ama asla başaramayacaksın.
2: Sinemaya mı gitsek? Ne dersin?
0: Ha, yok ya. Vallahi.
2: Şu çeyini hiç soğutma. Hadi. Aa.
1: Ha? Nasıl? Döndün mü yani? Döndün. Ay, çok mutlu oldum.
3: Müsait misin?
1: Tabii ki müsaitim. Geç içeri. Rüya. Gel, geç içeri. Bak, Rüyahan geldi. Rüya da sana hoş geldin diyor. Hoş geldin.
0: Merhaba, hoş geldin.
2: Bugün biraz kötü bir gün geçiriyoruz da.
0: Ben şey yapayım. Kalkayım, siz rahat rahat konuş.
2: Hayır, gitme. Tazecik çay demledim. Sana da getireyim mi bardak?
3: Yok, sağ ol. Benim acelem var da. Aslında yardımına ihtiyacım var.
2: Ne oldu, bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu?
3: Esat Gül beni istemeye gelecek.
2: Ne?
1: Ne? Sonunda ya, sonunda şu çocuk iki lafı bir araya getirip evlenme teklif edebildi ya. Oh.
0: Yok Gül, ben evlenme teklif ettim.
3: Sen nereden öğrendin?
0: Neriman'dan. Neriman söyledi bana.
3: Ha. Neyse, tahmin edersin ki çok büyük bir hazırlık içine girdik. Eve yeni mobilyalar almamız lazım. Ama nedenini sakın sorma.
2: Sormuyorum, tamam. Ben de mi geleyim seninle?
3: Başka bir işin yoksa?
2: Yok, yok, hiçbir işim yok da. Bugün Rüya ile olsam daha iyi olur evde sanki, değil mi?
0: Yok yok, ben iyiyim. Valla siz gidin, ne gerekiyorsa halledin işte.
2: Bir şey yapalım. Üçümüz birden gidelim. Hem Rüya da çok zevklidir, seçerken bize yardım eder.
0: Olmaz.
3: Olur.
2: Süper.
3: Elbise de almam lazım. Belki ona yardım etmek istersin.
2: Ay harika düşündün. Ben hemen üstüme bir şeyler giyiyorum. Geliyorum, tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
0: Niye?
3: Babamın hayatını, Neriman'ın da geleceğini kurtarmışsın sanırım.
0: Nefret etmiyor musun benden?
3: Nefret çok güçlü bir duygu değil mi?
0: Onu seninle konuştu mu?
3: Neyi?
0: Ha. Hiç konuşmuyor. Sen unut benim sana söylediklerimi. Yani ben öyle...

0: şey yaptım. Uydurdum yani tabii ki. Sen haklısın, sonuçta tanımıyorum ki ben seni. Ki zaten ilk izleniminde gerçekten çok şey değil yani, kötü bayağı. Özür dilerim böyle kendi eğlenceme de seni dahil ettiğim için. Canım çok sıkkındı. Dedim hani bakayım ne yapacak? Yutacak mı? Yeme? Merak ettim yani.
1: Dönme o eve.
0: Hangi eve?
1: Burada kal. Oraya dönme.
2: Ay hazırlandım. Hadi bakalım çıkalım. Rüya. Hala giymemişsin, hadi.
0: Tamam ben alayım. Eşya alır bir şey.
2: Tamam. Şeyimi aldım, telefonumu. Telefon var ya. Hala yok bak, gelmemiş hala. Beni buraya getirdi. Bir sürü de işim var ya. Hiç işim yokmuş gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir sürü işim var. Allah'ım ya Rabbim. Üf vallahi. Bakıyorsunuz. Ne ayıp. Zaten canım burnumda ya. Tıkmışlar gözlerini bana bakıyorlar. Bak çok vaktim yok dedim. Hala ortada yok. 5 dakika konuştum ama. Bravo, tebrik ederim.
3: Buyurun, ne alırdınız?
2: Almayacağım hiçbir şey. Allah Allah ya. Daha oturur oturmaz geldin. Atmaca gibi tepemde bitiverdin. Ne ayıp bir şey ya. Merak etme. İçmesem de ödeyeceğim o parayı. Vallahi hadi rahat ol. İşine bak hadi.
3: Tamam hanımefendi.
2: Kusura bakma. Yani benim sinirim sana değil, vallahi yani. Benim sinirim... Sen işine bak. Gelsin o, bütün sinirimi, stresimi üstünde atıvereceğim ben. O zaman rahatlayacağım. Pardon. Kusura bakma tekrar. Hayret bir şey, beni soktuğu durumlara bak ya. Ne oluyor?

0: İşte biraz senin deftere yazdıklarından, biraz da benim hayal ettiklerimden böyle ortaya karışık bir şeyler yapmak istedim.
1: Ne gerek vardı Esat? Ben zaten sana evlenme teklifi ettim ya. İlk önce ben evlenme teklifi ettim de.
2: Ne güzel, çok güzel.
0: Ben etmedim ama yani.
2: Şimdi sendesin o zaman.
0: Evet. Yani hak ettiğin gibi bir evlilik teklifi etmedim. Gülben. Sen öyle bir girdin. Öyle güzelleştirdin ki hayatımı. Ben gözlerini ıskaladığım her yıl için, her saniye için kendimden utanır oldum. Kalbini sezemediğim için beni affet Gülben. Ama geldim artık. Sen beni kovmadığın sürece ellerine, gözlerine, kalbine talibim.

0: Sen benim Maria'msın. Bir ömür boyu senin Carlos'un olmama izin verir misin?
1: Bir saniye. Allah'ım. Hayal mi bu? Odamda mıyım aslında? Kitabımı mı okuyorum?

0: Benimle evlenir misin Gülben?
1: Si.
0: Nasıl yani?
1: Yani Türkçesi evet. Evet, evet, evet.
0: Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Korkma.

0: Tebrikler, çok güzel, çok güzel.
1: Gerçek bir fotoğrafımız olsun mu artık? İçinde benim de olduğu.
2: Heh. Olsun ama Erol Evgin de olsun. Yani senden önce o vardı da. İlk aşkımsınız siz benim o anlamda yani, olur mu?
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Teşekkür ederiz.
2: Fotoğraf.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Sevgili Gülben ve Esat. Birbirinize öyle aşk dolu gözlerle bakıyorsunuz ki ömür boyu hiç bitmeyeceğine inanıyorum bu bakışlarınızın. Elleriniz ve kalpleriniz bir ömür boyu hep birleşsin, hiç ayrılmasın. Size sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim.

0: Alo? Annem? Yok hiç. Öyle ben sadece sesini duymak istedim.
1: İyiyim, iyiyim anne. Anne. Sonra arayayım ben.

0: Oy, ay ay ay. Şuraya bak. İçi pislik içinde kalmış.
1: Abla yani en sonundan başladık. Kim görecek o pencerenin kolunun içini? Birinin görmesine gerek mi var Neriman? Ben biliyorum. Allah Allah. Yetmez mi? Hayret bir şey. Sus da işine bak. Hamur gibi oynayıp duruyorsun. İyice bezisik orada.
2: Ay avize. Ne olmuş avize?
1: Avizeyi de iyice silmem lazım.
2: Ay abla insaf artık. Bak vallahi çıkarız oralara da başımız döner düşer bir yerimizi kırarız.
1: Düşmemize gerek yok. Sökeceğim çamaşır suyuna yatıracağım ben onu iyice. Bütün taşlarını sileceğim.
2: Nasıl yani?
1: Han gelsin söktürürüm ben onu. Nerede kaldı bu han ya? Daha tabaklar gelecek hepsini tek tek yıkayacağız. Allah'ım bir sürü iş var. Gülben nerede? O gül... Oha! Hey yavrum hey.
2: İnşallah çok uzağa gitmezler.
1: Ne?
2: Evlenince yani. Ben onu çok özlerim sonra. O öyle kolay kolay evinden de çıkamaz şimdi. Yanımıza da gelemez. Esat abinin evi de biraz uzakmış. Ama neyse, ablam mutlu olsun da değil mi?
1: Ne kadar uzakmış?
2: Neredeyse şehir dışında demişti abim.

0: Bak mesela bu. Ama bu çok mu modern? Safiye'nin daha böyle retro şeyleri seviyorsun değil mi?
1: Yani aslında hiç fark etmez çünkü bir gün kalacak.
0: Bir gün mü?
1: Evet. İstersen bu arada sende kalabilir. Yani kendi zevkine göre seç.
0: Ya sen şunu baştan söylesene enişte ya. Özür dilerim.
1: Çok önemli.
0: Mesut.

0: Bayağı büyük masa. Sizin de var mı böyle yemek masanız?
1: Var. Aşağı yukarı böyle bir şey.
0: Bizim de vardı böyle bir şey kocaman. Ama yani biz üç kişiydik. Üç kişiydik de hiç üç kişi oturmadık tabii o masaya. Yani o zaman çok saçma oluyor tabii böyle kocaman şey bomboş. Duruyor, yer kaplıyor falan, saçma bence. Neyse zaten annem sonra kendine daha kaliteli, kıyak bir masa buldu. Biz kaldık babamla. Sonra o da kendine daha geniş bir masa buldu. Ama nasıl geniş biliyor musun? Böyle tıklım tıklış. Yani oturacak yer yok. Yok. Ben o yüzden çok şanslısın demiştim. Yani kaybettiklerini küçümsediğinden değil de sahip olduklarına sevindiğimden.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Rüya? Hı. Hadi. Bak şurada çok güzel şeyler var. Onlara da bakalım mı lütfen? Şu koltuğu dedim ben. Ha? Ne diyorsunuz? Rengi de güzel. Bence sizin eve çok güzel olacak bu. Ha? Bir tek sehpamız kaldı. Onu alamadık. Hadi Rüya, sehpayı da sen seç. Ben de şu halılara bakalım diyorum. Halıyı hala bulamadık
3: çünkü. Tabii. Hemen halılar için yardımcı olayım ben size.
2: Teşekkürler.
0: Ayaklarını sehpaya uzatmayı sever misin?
1: Sevmem.
0: Niye?
1: Sınırlara önem veriyorum çünkü.
0: Sen niye bana kal dedin?
1: Esra iyi bakar sana. Sevdiklerini kollamayı sever.
0: Başka bir şey yok yani. Bu kadar.
1: Bu kadar. Yok. Hiçbir zaman da olmayacak.
0: Ya ama bak Gülben'e. 25 yıl sevmiş, beklemiş. Herkes ona da imkansız demiş. Ama bak bugün ona koltuk bakıyoruz. Demek ki neymiş? Hayat büyük konuşanlara laflarını yedirebiliyormuş.
2: Ha, perdeler yeşil ya. Böyle krem rengi bir sehpa olsun diye düşündüm. Bu sizin evdekine benzemiyor mu?
0: Evet. İğrenç o, almayalım onu, boşver.
1: Tamam, biz bunları alıyoruz. Yalnız acil, bugün lazım.
3: Bugün mü? Hı-hı. Mümkün değil yani, sipariş edeceğiz. Ta Bursa'dan, fabrikadan gelecekler. En az 3-4 gün.
1: Yok, gerek yok Bursa'dan gelmesine. Biz bunları alır gideriz.
3: Beyefendi, bunlar teşhir ürünleri. Yani kullanılmışlar.
0: Yalnız beyefendi, Han Derenoğlu bugün diyorsa bugündür bence, o zorlamayalım biz.
1: Sen karışma, ben hallediyorum.
0: Şimdi şöyle, 7 sülalenizin altından o koltuğu çeker alır böyle kalırsınız. Hayır yani ben tamamen sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Siz bilirsiniz.
2: Rüya, çok ayıp. Nasıl konuşuyorsun sen?
3: Beyefendi, ben o zaman bir merkezi arayayım. Depoda falan kalmışlarsa yardımcı olayım, ben hemen halletmeye çalışayım.
0: Neyse. Yalnız bayağı rahatmış ha.
2: İndir o ayaklarını.
0: İndirmeyeceğim ya.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph,

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım, lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Üzgünüm, uyandırmak istemezdim.
1: Sorun değil, zaten uyanıktım. Antrenman nasıl gidiyor?
0: Vaktin var mı yok mu?
1: Bence o ayakta.
0: Bugün okulu yok mu?
1: Hayır, bugün cumartesi.
0: Cumartesileri okul yok mu
1: 1953'ten beri yok.
0: 1953'ü çok severim. İyi de
1: babana merhaba demeyecek misin?
0: Merhaba.
2: Merhaba baba.
0: Elinde ne var? Şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
0: Hı-hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
1: Tüm hafta senin için çizdi.
0: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu.

0: Evet. Jack.
1: Arkamdayım baba.
0: Jack.
1: Baba buradayım.
0: Neredesin?
2: Hadi başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Tam burada olacağım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım.

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Bırakmıyorum, buradayım.
1: Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3, 2, 1. Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oluruna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil mi?
1: Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Biz Recovery'den Sheila. Vadesi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için.
4: Mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonunu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Ordu Astsubayı 1. Mevki James Harper.

0: Rahat Asubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyiydi.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz Asubay. Testosteronazorol, nandrolol, fenilpropiyenet ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhi asubayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim, ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum ama... Kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu özel harekat kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdi. Sana ters gelebilir. Onurlu bir terhiste ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.

0: James.
1: Bir şey söylemene
0: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı. Tamam. Bunu onlar suçu için kolaylaştırdın. İtibarınla her özel güvenlik şirketi evet. Seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar, böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu? Hı-hı. Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar. Teste... Hayır, saçma
1: kimseyi
0: bir kural uydurmadılar.
1: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar demiştin.
0: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar ama bu yasal. Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki

0: Özel
1: Evet.
0: sözleşme. Aa,
1: Nedenmiş o?
0: olmaz yapmam
1: Ne
0: demiştin.
1: söylediğimi biliyorum, farkındayım.
0: Hayır.
1: Seni seviyorum.
2: Ben eksekutif prodüksiyondan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve enerji departmanından arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: Aa, o uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben.
0: Bu Mason'ın Susan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben baban değilim.

0: bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: nasıl gerçekleşti?
1: Ne demek nasıl? Adam uykusunda öldü.
0: Ailesi tam ödeme alacak mı?
1: Evet, tam ödeme.
0: Güzel, evet.
1: Akşam yemeğine gelsene.
0: Olmaz.
1: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
0: Defol git.
1: Sen defol.
0: Hey, nasıl
2: seni gidiyor? Görmek güzel, burada olmana sevindim.
0: Seni de öyle. Evet, güzel. Hadi, bir eviniz var.
1: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
0: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
0: White Sox, evet. Takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
0: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kelly. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
0: Dolaştı.

0: Kırmak ister misin yoksa harita mı bulayım?
1: Sanırım.
0: Şunu izle.
1: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
0: İyi atıştı.
2: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
3: Amen.
1: Hanginiz daha iyi asker, sen mi baban
0: aslında
1: mı?
0: Aslında baban benim üstüm yani şey.
2: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
1: Aa,
2: ama
1: anladım.
2: Biz nasıl denir, birbirimizi kollardık.
1: Aa, kardeşler gibi.
2: Evet, kardeş gibi.
1: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
0: Hayır. Evet.
2: Bir keresinde bardan çıkardı.
0: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu
1: hayal
0: kadar erken söylememeliydim.
2: James. Dostum Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
0: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek
2: tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Evet, iyi.
2: Güzel.
0: Ya sen?
2: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin, ne oldu?
0: Gelecekten beklentin ne?
2: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
0: İşleri yoluna koymalı.
2: Terapi diye bir şey var.
0: Olmaz, terapi önüme zarar verir. Olmaz, hayır. Özel şirketler benimle iletişim.
2: Öyle mi?
0: Öyle.
2: Çok güzel, çok güzel. İyi maaş hak ediyorsun.
0: Bankada sürekli peşimde
2: dolaşıyor.
0: Harika,
2: kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
0: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilatı?
2: İkisi arasında. Özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
0: Ne kadar?
2: 350.
0: Beni sokabilir misin?
2: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı.
0: Git başından. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
2: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
0: Ben varım.
2: İstediğin bu mu yani?
0: İstediğim bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
2: Önereceğim seni.
0: Olur.
2: Peki. Toplantı yaparız.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
2: Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bizi arada yardım etmiyorsun?

0: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
1: Morcheroki domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
3: Dave, baksana.
1: İçki ister misin?
2: İstemem, sağ ol.
1: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
2: Evet, bildiğim her şeyi o öğretti.
1: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
2: Dosyamı mı okudun?
1: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
2: Babamın bu işle bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
1: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydık. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
2: Yani senin yaptığın iş ne ki, farklı bir şey mi öneriyorsun bana?
1: Kesinlikle öyle. Yaşayabileceğin gerçek bir ev ve onurlu bir iş veririm. Kurumsal çıkar, milyarderleri korumaya da başka şey yok. 50. madde doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
2: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
1: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksektir. Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
2: Ne kadar sürecek?
1: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
2: Evet. Tabii ki.
1: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada Brian ve Jack de tabii.
2: Bununla ne ilgisi var ki?
1: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
2: Teşekkür ederim.

0: Böyle bir iş. Şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam gerekiyor.
1: Jack'in doğum gününü kaçıracaksın.

0: Buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlikesi virüs.
1: Biyoterörizm, en tehlikelisi. Araç garajda, dibine garaj.

Sonuçlar inanılmaz. Ama onları korumamız gerek. Branşımızdaki birinden şüpheleniyorum. Lanet olsun. Hepimiz tehlikedeyiz.

0: Uyan bakalım, yumurta pastırma hazır.
1: Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalarına devam ettiği yere Berlin'e taşınmış. El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan yardım kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
2: Şunlar ne tip kapılar?
1: Hiç fikrim yok.
2: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
1: Biyometri, güvenliğin baş parmağı.
2: Hedefe ulaşınca ne olacak?
1: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
3: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
1: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok. Çalışmalarını nereye yedekliyorsun?
1: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
3: Aldık. Bitti.
1: Şey, bakın, istediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
0: Kafasını duvara çevir.
1: Bakın ben...
0: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
3: Tamamen mi?
0: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Efendim, efendim. Lütfen yapmayın. Her şey bir yanlış anlaşılma. Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var, lütfen yapmayın. Ailem var, lütfen, hayır, dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum, yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak, dur lütfen. Yapma, dur. Yapma,
1: dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki, ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin. Aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: tepe.
1: Polisler saat 9 yönünde.
2: Kımıldamayın. Buraya doğru gelin.
1: İlerliyor.

0: T-2 vuruldu.
1: Teslim olun. Silahlarınızı indirin.
2: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
3: Anlaşıldı.
2: At hemen.
3: Eyvah.
2: T-2 indirildi. Koruma ateşi.
3: Durumu ne?
2: Sol bacak.
4: Yenileri geldi.
5: Teslim olun. Hemen. Silahlarınızı bırakın hemen.
2: Sierra vuruldu. Öldür onu.

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun, hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Christine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.
2: Bırak artık beni kollamayı.
3: Bana borcun iki oldu artık.
2: Beni nasıl dışarı çıkardın?
3: Plan nedir?
2: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
3: Anlaşıldı. Ben yaralıyım, sen git.
2: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
3: Görevi tehlikeye atacağım yoksa. Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
2: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
3: 4 mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım. Karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
2: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
3: 48 saat.
2: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
3: 48.
2: Yakalanmak diye bir şey yok.
3: Öyle bir seçenek yok.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın, bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi peki?
0: Şunu. Bir de sim kartı.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptım.
2: Her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
3: Neredesin
2: söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı Elsen'e çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Ben Sen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.
1: Gördüm.
0: Anlaşıldı.
1: Kurt iki Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
2: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
0: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
2: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
3: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
2: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Rikon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kurye.
1: Buyurun.
2: Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
3: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Sylvie, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
2: İsviçre Kredi Bankası.
3: İsviçre Kredi Bankası.
2: Kiralık kasada.
3: Kiralık kasada.
2: Oğluma dokunma. Şş,
3: nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
2: Tamam.
3: Babasının eski bir arkadaşı olduğunu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
1: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Onun arkadaşı mıydın?
1: Evet.
0: Üzgün müsün?
1: Öyleyim.
0: Ben de.

0: Nerede tanıştınız?
1: Paris'te.
0: İlk çocuğun nerede doğdu?
1: Ben... Şşt, kes sesini. Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
0: Soruyu cevapla.
1: Yanis Boston'da doğdu.
0: Üçüncü çocuğuna ne isim verecektin?
1: Jordan.
0: Arabayı durdur.
1: Sana ne kadar para ödüyorlar? Umarım buna değmiştir.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

Kayboldun herhalde. Silahı indirebilir misin? Beni arayan sensin. Giriş ücreti bu.

0: Sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın. Nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?

0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusallık güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Evet.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal.
1: Lanet.
0: Tamam. Neredeyse öldürdüm. Dinlenmen gerekiyor.
1: Ben iyiyim.
0: Şşt,
1: İyiyim
0: tamam
1: dedim.

0: Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum. Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilime adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var. H5N1 virüsünün %16 ölüm oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konuğumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanlarınki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin.
2: Evet, askeriye bizi meşgul tuttu.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım. Or iki gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun? Küçücük bir şeydi. Bu yüze yakalanmış. Ve olabildiğince mutlu, tüm o çığlıklar ve keçeleşmiş tüylerin içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Merhaba.
1: Amerikalı mısınız?
0: Evet.
1: Güvenli yolculuklar.

0: Benim evimde yapmak ha? Cevap ver.
1: Beni vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. Christine'e söylemek için evine gittim. Tıpkı benden istediğin gibi.
0: Rusty dedi
1: ki... Peşimden geldiğini biliyor muydun?
0: Başaramadığını söyledi.
1: Neden bana yalan söyledin?
0: Ne hakkında?
1: Defol karşımdan. Gerçek bir yuva, federasyon, onurlu bir iş.
0: Bilgi hırsızlığıydı. Bunların olmaması gerekirdi.
1: Ama oldu işte. Ve ne uğruna?
0: Ömür boyu maaş uğruna. Oh!
1: Çaldığımız şey bilgi değildi. Siz sersemlerin vazgeçirmek istediği şey bir virüsün tedavisiydi. Böylece milyarlarca insan acı çekecekti. Nasıl bunlara katlanabiliyorsun sen?
0: Ailem ve muhtaç bir oğlum var.
1: Benim ailem farklı mı oğlum? Onların ihtiyaçları...
0: Sıkıntı yok. Karım ve oğluna yüksek ödeme yapılıyor. 4 milyon. Yani hiçbir eksikleri olmayacak.
1: Ben hariç! Ben!
0: Eve gidemezsin! Burada olduğunu anlar ve elindeki her şeyle peşinden gelir.
1: Birlikte yaptığımız ve geçirdiğimiz onca şeyden sonra senin için yaralandım ben. Ve aldığım şey bu mu yani?

0: Babam. Kendi gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: anların dondurması o ando.
1: O ando.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
5: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
6: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
5: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Selam Mike, ne haber?
2: Bana da var mı? Nerede?
1: Mutfakta.

0: Senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Olmadaki... Olmadaki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum.

0: Aferin sana.
1: Yaşasın.
0: Harikasın.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: isterseniz. İzninizle. İzin verir misiniz? Yüce Tanrım. Biz lokantası. Burada 4 yaralı adam var. 2 ambulans istiyorum. Ne oldu burada? Araba falan mı ezdi?
1: Hayır ahbap. Kavga çıktı. Adamın biri birkaç saniyede hepsini yere sardı.
2: Hala içeride. İşte şu.
0: Buraya dönün bayım. Ellerinizi göreyim. Yavaşça.
3: Askeri kimliği var. Süresi geçmiş. 30.

0: 8 kağıt. Bir de diş fırçası. Ama ev adresi yok. Başka bir deyişle evsiz. Müessir fiil bu eyalette ikinci derece ağır suçtur Bay Richard. İlk adı Jack. İkinci adı yok. Dövdüğünüz o gençler biraz iyileşip ifade verdiğinde 10 ila 20 yıl arası bir ceza yersiniz. İşlemini yap. Cezaevine götür.
1: Önümüzdeki 90 saniye içinde iki önemli şey olacak.
0: Anlamadım.
1: Önce şuradaki telefon çalacak. Sonra hapishaneye giderken bu kelepçeyi takan kişi sen olacaksın.
0: Evet, bu gerçekten muhteşem bir kehanet Bay Richard.
1: Arayan binbaşı Turner. Alexandria, Virginia'daki 110. Askeri Suçlar Araştırma Komutanlığı'nda. Sen ve o çocuklar Birleşik Devletler Ordusu'nun arazisini özel işleriniz için kullanmakla hata ettiniz.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Göçmenleri kaçırmaktan. Onları satmaktan. Askeri polis buraya geliyor. Bana kalsaydı hepinizi öldürürdüm. Telefon çalmaya devam edecek.
0: Sheriff Raymond Wood.

0: Kuvvetler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye lütfen.
2: Buyurun Turner.
1: Binbaşı S. Turner mı?
0: Evet ta kendisi. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Jack Reacher.
2: Ciddi misiniz? Sonunda sizinle konuşabildiğime sevindim.
0: Şerif konusunda uyardığınız için teşekkür ederim.
1: Hayır asıl... Zor durumdan kurtardığınız için ben size teşekkür etmek istiyorum.
2: Ordu mensupları birbirleri için bunu hep yapar binbaşı.
1: Eski binbaşı.
0: Bir kez binbaşı olan hep binbaşı kalır. Nereden arıyorsunuz?
1: Sanırım Independence civarındayım.
2: Emin değil misiniz?
1: Pek de önemli değil. Ben çok gezen biriyim.
0: Evet duydum.
1: Başka ne duydunuz?
2: Yapmayın. Siz burada bir efsanesiniz binbaşı. Bazıları neden gittiğinizi hala merak ediyor.
1: Şöyle diyeyim. Bir sabah uyandığımda üniforma üzerime olmadı.
0: Birleşik Devletler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Jack Reacher, binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye binbaşı. Reacher.
1: Odam nasıl?
2: Şu an o odada oturuyorum. Masanın üstünde büyük bir göçük var. Dediklerine göre bunu birinin kafasıyla yapmışsınız. Doğru mu?
1: Aklım başında değildi.
0: Başın yine dertte değil, değil mi? Duyduğuma göre bela hep seni bulurmuş. Ya da onu ararmışsın.
1: Düşündüğümde yaptıkların için sana yemek borcum olabilir.
2: Yemek. Bu noktaya gelebilmem bayağı uzun sürdü.
0: Başkente ne zaman geliyorsun?
1: Bir süre sonra geleceğim.
2: O zaman nefesimi tutup beklemeyeyim.
1: Bir şey söylemiyorsun.
2: İnsan olarak senden hoşlanıyor muyum diye düşünüyorum.
1: Hangi tarafa ağır basıyorsun?
0: Karar veremedim.
2: Benimle baş edemeyebilirsin.
1: Öyle bir kaygım yok.
0: Bence olmalı. Bir parça. Kendine iyi bak Richard.

0: Jack Reacher, binbaşı Turnal.
1: Binbaşı Reacher, çavuş Leach. Telefonda konuşmuştuk. Hoş geldiniz.
0: Sadece Reacher. Ben artık sivilim.
1: Evet efendim. Sizi götüreyim.
0: Affedersiniz, ben şeyi arıyorum.
2: Buyurun binbaşı. Sam Morgan. Lütfen girin. Buyurun. Oturun hadi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Binbaşı Turner'la görüşecektim.
2: O biraz zor işte. Binbaşı Turner'ın görevine son verildi.
0: Daha birkaç gün önce onunla konuştum.
2: Kendisi tutuklandı. Askeri mahkeme kararı.
0: Neyle suçlanıyor?
2: Casusluk. Yeni biri atanana kadar yerine ben bakıyorum. Bir sorun mu vardı?
0: Hayır. Kişisel bir ziyaretti.
2: Burada görev yaparken mi tanışmıştınız?
0: Hiç tanışmadık.
2: Kötü haber vermek istemezdim binbaşı.
0: Eski binbaşı.
1: Sizi uyarmak isterdim efendim.
0: Ama?
1: Albay Morgan, bana konuşmama emri verdi.
0: Belki şimdi uyarabilirsin. Rahat konuşun çavuş.
1: Binbaşı Turner mükemmel bir subaydır efendim.
0: Kendisine bir avukat verildi mi?
1: Aldığım emir uyarınca bu konuda bilgi veremem.
0: Anlaşıldı. Her zaman emirlere uyun çavuş.
1: Efendim.
0: Acemi Birliği'nde talim eğitmeniniz kimdi?
1: Çavuş Green efendim.
0: Peki çavuş Green'in yasal sorunları olsaydı ona bir savunma avukatı tavsiye etmeyi düşünür müydünüz?
1: Evet. Kesinlikle Fort Dyer'daki Albay Moorcroft'u tavsiye ederdim. Yüksek güvenlikli mahkumlar da orada kalıyor.
0: Albay, binbaşı Susan Turner için avukat olarak atandığınızı duydum. Ben Jack Reacher, 110. birimin eski komutanıyım.
3: Ne zaman geleceğinizi merak ediyordum. Binbaşı Turner, kendini ziyaret etme talebinizin hiçbir koşulda kabul edilmemesini rica etti.
0: Neden öyle bir şey istedi?
3: Dosyanızı okumuştur. Otorite karşıtı, antisosyal...
0: Avukat karşıtı.
3: Hayırsız baba.
0: Anlamadım.
3: Çocuğunuza hiç nafaka ödememişsiniz.
0: Ben baba değilim.
3: Ama şu kadın, Candace Dutton, aynı fikirde değil. Ordu yetkililerine başvurarak kızı için kendine yardım edilmesini istedi. Samantha Dutton, şu an 15 yaşında.
0: Bu yanlış.
3: Genellikle öyledir. Annenin iki sabıkası var. Ve madde bulundurmak. Çocuk bugüne dek defalarca koruma altına alınmış. Buna ne diyorsunuz?
0: Koruma konusuna mı? Hayat çok kötü.
3: Çocuğu kastettim.
0: Benim çocuğum yok. Candace Dutton adında birini hiç tanımadım. Buraya binbaşı Turner için geldim. Ellerinde nasıl bir kanıt var?
3: Sabit sürücü. Çok gizli bilgiler içeriyor. Binbaşı Turner'ın evinde ele geçirilmiş. Gizli bilgileri sattığı sonucuna varılmış.
0: Bu kadar mı?
3: Burkalı haliyle Taliban'la kafa çektiğini gösteren bir fotoğraf mı istiyorsun?
0: Size ne söyledi?
3: Yarına kadar onunla konuşamam. Kamu güvenliği kuralı.
0: Siz de bunu kabul mü ettiniz?
3: Hukuk diplomanızı nereden aldınız?
0: Bakın, muhtemelen siz bir zamanlar iyi bir avukattınız. Ama şimdi karşımda emekli maaşını riske atmamak için her şeyi yapabilecek yorgun biri var. O üniformanın anlamını hatırladığınızda bana haber verin.

0: daha ne kadar devam edecek? Karnım acıktı.
1: Sabırlı ol. Sence ne yiyor?
2: Kapa çeneni.
0: Yeni mi?
2: Evet.
0: Aa, güzelmiş. Ellerini büyük gösteriyor.
2: Büyük el mi seviyorsun? Böyle devam edersen sıkı bir yumruk yersin.
0: Bir dakika. Nereye gittin?
2: Belki tuvalete gitmiştir.
0: Sen adamı görmedin mi?
2: Nasıl göreyim? Başımın arkasında göz mü var?
3: Nasıl gidiyorsun?
4: Sakın. Göreyim. Arkaya at. Parasource şirketi. İzlemekten hoşlanmam.

0: İzlenmekten hoşlanmam. Önce kaldırımda gördüm. Sonra markette.
1: Seni küçük hırsız.
0: Polis misin?
1: Polise benziyor muyum?
0: Narkotik olabilir.
1: Narkotikten anlıyorsun.
0: Saç modelinden.
1: Sağ ol. Kendim kestim.
0: Şu halde başka bir şeyin peşindesin. Hoşça kal.
1: Sen Candace Dutton'ın kızı mısın?
0: Bu defa ne yaptın?
1: Hiçbir şey. Ben eski bir dostum.
0: Öyle mi? Üzgünüm, artık o tür işlerle ilgilenmiyor.
1: Onu kastetmedim.
0: Annemi arıyorsan onunla yaşamıyorum.
1: Kiminle yaşıyorsun?
2: Haklıydınız binbaşı. Gerçekten yorgunum. Ama aptal değilim. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. 2 hafta önce binbaşı Turner onları bir soruşturma için Afganistan'a göndermiş. Ve günlük olarak rapor yazmış. 2 gün önce üssün yakınlarında ikisinin de cesedi bulunmuş. Yakın mesafeden vurulmuşlar.
1: Ertesi günde binbaşı Turner hapse atıldı. Parasource hakkında bilginiz var mı?
2: Parasource mu? O özel bir askerlik şirketi. Neden?
1: Bu işin neresindeler bilmiyorum ama buraya geldiğimden beri beni takip ediyorlar. Mirkoviç ile Sibelli'yi kim öldürdüyse Turner'ı da bertaraf etmek istiyor. Sanırım onu da öldürecekler.
2: Siz neden söz ediyorsunuz? Bu olayların birbiriyle ilgisi olduğunu söyleyemeyiz.
1: Turner'ı dışarı çıkarmalıyız.
2: İzninizle tekrar hatırlatayım. Sizin bu işe karışmanızı istemiyorum.
1: Derhal yapın şunu. Akşam sizi arayacağım.

0: İnsanlar gelişmiş sorgulama yöntemlerinin değeri konusunda sorular soruyor. Gelişmiş sorgulama yöntemleri işe yaramıyor. Ama işkence tam tersi çok işe yarıyor. Avukat müvekkil ayrıcalığının temeli Anglo-Sakson hukukunun ilk dönemlerinde atılmıştır. Dolayısıyla binbaşı Turner Afganistan'da yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgilerin büyük kısmını size aktarmakta sakınca görmedi. Jack Reacher'a ne kadarını anlattınız?
1: Onunla bu konuyu konuşmadık.
0: Konuştunuz.
1: Hayır. En fazla 10 dakika konuştuk.
0: 10 dakika oldukça uzun bir süre. Bunu birazdan öğreneceksiniz.
2: Jack Reacher, vaktiniz varsa Albay Morgan sizinle görüşmek istiyor. Beni hatırlamadınız değil mi? Anthony Aspen. Ha, buraya ilk geldiğinde siz komutandınız. Terfimi 6 ay ertelemiştiniz.
3: Neden erteledim?
2: Aceleci kararlar verdiğimi düşünen bir baş belasıydınız.
3: Demek acele kararlar vermişim.
4: Oturun. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz binbaşı.
3: Eski binbaşı.
4: Dün buradan ayrıldıktan sonra Turner'la görüşme girişiminiz oldu mu? Saat 11'de Fort Dyer'da avukat Albay Morcorf'la görüştünüz mü?
3: Bana bir şey söyleme demiştiniz.
4: Bir şey söylemek zorunda olmadığınızı söyledim.
3: Evet.
4: Evet, onunla görüştünüz.
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı anladım.
4: Kayda geçsin. Dün sabah Albay Morcorf'la görüştünüz. Peki gece 01.30 ile 05 arasında nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz?
3: Evet.
4: Evet ne?
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı biliyorum.
4: Kayda geçsin diye söylüyorum. Binbaşının elinde dünkü görüşmemizde olmayan bir yara izi görüyorum.
3: Burada işim bitti.
4: Bu sabah saat 02.30 civarında Albay Archibald Morcroft dövülerek öldürüldü.
3: Avukatım Sullivan.
5: Teğmen Sullivan. Memnun oldum.
4: Baş askeri adli müşaviri öldürme iddiasıyla tutuklandınız.
3: Nerede öldürülmüş?
4: Kendi dairesinde.
3: Üssün dışında.
4: Evet.
3: O zaman buna sivil polis bakacak. Ordunun sivil bir vatandaşı yargılama yetkisi yok. Beni Washington polisine teslim edin.
4: Ordu İç Hizmet Kanunu 10.75. maddeyi bilmiyor musunuz? Sizin gibi gizli erişim yetkisi olan subaylar acil durumlarda geri çağrılabilir.
5: Çıkış belgenizde kabul etmiştiniz.
4: Orduya hoş geldiniz binbaşı. Tutuklandınız.

0: açıklama isteyeceğim. Hakkınızdaki delilleri bize vermeliler.
1: Ellerinde delil yok.
0: Ne demek bu?
1: Turner'ın araştırmacılarını ve avukatını öldürdüler.
0: Turner'ın avukatını siz öldürmüşsünüz.
1: Onu da öldürecekler. Sonra sıra bana gelecek. Sen de bunun bir parçasısın.
0: Dinle beni aşağılık herif. Cinayetle suçlanıyorsun. Masum olduğuna dair kanıtın varsa savunurum. Aksi halde canın cehenneme.
1: Özür dilerim. Sanırım kan şekerim düştü.
0: Anlamadım.
1: Sabah bir şey yemedim. Biraz başım dönüyor. Kafeteryadan yiyecek bir şey alabilir misin? Sandviç olabilir.
0: Kapıyı açın.

0: Hanımefendi, bu baylar sizi götürmeye geldi.
1: Kim bunlar? Size bir soru sordum. Kim bunlar? Cevap verecek misiniz? Rachel! Ne? Çekil!
2: Bu adamlar seni öldürecek.
1: Ne?
2: Moorcroft'u öldürdüler.
1: Bir dakika, ne?
2: Dün gece kendi dairesinde, şimdi de seni öldürecekler.
1: Asker, kim olduğumu biliyorsun. Senin bu işe karışmanı istemiyorum.
0: Komutanlıktan alındınız hanımefendi.
2: Zaman yok.
1: Burada sebepsiz yere tutuluyorum. Emirleri dinlememe... O asker benim emrimdeydi.
2: Şimdi bunun için zamanımız yok.
1: Kartıyla belgeleri al. Bu olaya karışmaman için kesin emir vermiştim.
2: Emir mi? Bana emir mi verdin?
1: Evet. Böyle bir şey yapacağını biliyordum.
2: Ha, beni pişman etme lütfen.
1: Espin mi? Ne yaptın ona?
2: Bir şey yok.
1: Bu çok saçma.
2: Yani yemek iptal mi? Öfkeli görün.
1: Öfkeliyim zaten.
2: Tutuklu nakil.
3: Hemen salonun içeri gireceğim.
2: DA-211 açın.
4: Bir saniye durun, çabuk.
1: Anahtar, askerin kartını ver.
2: Avukatımın araba hangisi olabilir?
1: Siyah sedan.

Hoşçakalın.

0: Şimdi kanun kaçağı oldum değil mi?
1: Bir de ayrıca vatan hainisin, bunu unutma.
0: Neden bundan zevk aldığını düşünüyorum acaba?
1: Çok ilginç bir teşekkür etme yöntemin var.
0: Beni öldürecek miydin? Teşekkür ederim.
2: Aferin size.
3: Onu yakalayacağım.
4: Komutanım, araçlarımızdan biri kaçırılmış. L-67.
3: Tüm birimler, zanlılar kaçıyor. Askeri polis arabası L-67.
5: Birincisi Jack Reacher, beyaz, erkek 40'larında. Muhtemelen silahlı ve tehlikeli. İkincisi binbaşı Susan Turner, kadın. Üstünde askeri kıyafet var, beyaz, yaşı 34.
1: Gerçekten mi?
0: Kapa çeneni. Arabayı bırakıp e-postama bakmalıyız.
3: Pekala çocuklar, çabuk olun, çabuk olun. Ne cehennemde bunlar? Uzmanlar, eyalet polisi size geri döndü mü?
4: Bakıyorum efendim.
3: Tamam. Peki Kapitol polisinden haber var mı? Herhangi biri, herhangi bir şey, herhangi...

0: Buralarda bir internet kafe var mı?
1: Nor Caddesi'nin köşesinde var.
0: Tamam, oraya gidelim lütfen. Afganistan'a kendim gitmeliydim. Mirkoviç ile Sibel'i benim sorumluluğumdaydı.
2: Senin görevin emir vermekti.
0: Hiç ekibinden birini kaybettin mi Richard? Adamların Taliban tarafından öldürülmedi. Vuruldular. Kafalarının arkasından 9 milimetrelik ordu yapımı mermilerle. Katil bizden biri. Kimin yaptığını bulacağım.
2: Adamların orada ne yapıyordu? Ne arıyorlardı?
0: Silah. Çekilme sırasında hizmet dışı kalan binlerce silah. Uçak dolusu silah kayıp. Baksana, şapkanı beğendim. Netsli misin?
1: Evet, başından beri.
3: Önce adamlarımı öldürdüler. Ertesi günde beni tutukladılar. Zaman farkını düşünürsek bir rapor daha yazmış olabilirler. Görmeyeyim diye beni hapse attılar.
4: Efendim, binbaşı sisteme girmeye çalışıyor.
5: Yerini tespit et.
4: Hemen efendim. Kuzey Caddesi'nin köşesi.
6: Morgan, göreve hazır mısın asker? Yerlerini bulduk. Kuzey Caddesi'nin köşesindeki internet kafedeler şu anda. İşi hallet.
3: Mirkoviç ile Sibelli'nin bulduğu şey ölmelerine neden oldu. Kim öldürdü? Lanet olsun, beni engellemişler.

0: Aç şunu.
1: IP adresinden biliyorum. Bizi bulabilirler biliyorsun.
0: Bir saniye izin ver, tamam mı?
1: Yerimizi
0: şurada
1: tespit
0: son bir şey
1: edebilirler.
0: Lütfen.
1: Yerimizi tespit edebilirler.
0: Lütfen.
1: O yüzden...
0: Olsun. Parkın karşı tarafında bir otobüs durağı var.

0: takip ediliyoruz. Adam polis değil. Profesyonel.
1: Nerede?
0: 45 metre. Siyah kaban, kahverengi saç.
1: Şuraya. Bizi buldular.
0: Olabilir. Restoran.
2: Merhaba.
1: Biriyle buluşacağız.
0: Herkes dışarı.
1: Evet, acele edin.
0: Dışarı.
1: Hadi.
0: Hadi hadi.
1: Hadi. Hadi. Hızlı. Bu kapı bende.

yaklaşmayın.

0: Silahınızı yere atın. Size silahınızı yere atın dedim.
1: Ben askeri polisim.
2: Hayır, polis değil.
0: Bayım, silahınızı yere atın.
1: Ben askeri polisim.
0: Efendim, silahınızı yere atmanızı istiyorum.
1: Bakın, durumun nasıl göründüğünü biliyorum.
0: Ellerinizle başınızın üstünde görmek istiyorum.
1: Tamam, silahımı bırakıyorum. Beni dinleyin. Ben askeri polisim. Bu ikisi de Birleşik Devletler Ordusu'ndan iki kaçak.
0: Derhal.
1: Anladım.
0: Ellerinizi başınızın
1: dönüyorum.
0: Ellerinizi başınızın üstüne koyun.
1: Bakın. Kimlik kartım sağda ön cebimde duruyor. Lütfen biriniz gelip bakın. Bakın şuna.

0: Orada sinyallerimiz karıştı. Adam iyi. Gelecek sefere aklarız. İtiraf edeyim, konuşmalarımız sırasında seni kıskanıyordum. İstediğin yere gidiyor. İstediğini yiyordun. Kimse sana neyi nasıl yapacağını söylemiyordu. Ordudakinin tam tersi.
1: Evet öyle. Şu araç ruhsatına bakalım.
0: Parasaurus. Sence mutfaktaki adam da onlardan mıydı?
1: Serbest çalışıyor sanırım.

0: Söyle.
1: Duyduğuma göre çuvallamışsın.
0: Richard denen o adam. İlginç biri.
2: Evet, hem de nasıl. Almadığı madalya kalmadı. O yüzden bunu bir yarışmaya çevirme.
0: Çok geç.
2: Onu tek başına halledebileceğinden emin misin?
0: Merak etme, hallederim.
1: Kanıtla öyleyse.

0: Kahve?
1: Kremalı mı?
0: Hayır.
1: Doğru beden. Gözün iyi.
0: Kalan parayı harcadım. Artık kaçmaktan vazgeçip ava başlamalıyız.
2: Morgan.
0: Kötü bir zamanda mı aradım?
2: Teslim olmak için aradığınızı umarım.
0: Bu işteki rolünü henüz bilmiyorum albay. Herhalde para için girdin ama öğreneceğim.
2: Hiç kimse bir şey bulamaz.
0: Binbaşı Turner'ın e-postasına ne diyorsun? Bulamadın mı?
2: Bir şey yok ki.
0: Yeterince dikkatli bakmıyorsun.
1: Sahadan gelen raporlara bakalım.
0: Şimdi kemiğe dokunmadan tendonu koparacağım. İyileşmesi daha uzun sürer.
1: Kilitli, şifre lazım.
2: 12.09 kare.
1: Mirkoviç ile Sibelli'nin saha raporları. Burada başka neler var ha?
2: Güçlü sanıyorsun.
1: Yükleme tamamlanmak üzere.
2: Ama seni de aklamanın yolları var Richard.
1: Tamam.
0: Yardım için teşekkürler.

0: Evet, Mirkoviç ve Sibel'le gerçekten son bir rapor göndermişler. Savaş lordları. Tamam, işte burada. Konuştukları son adam Daniel Prudhomme adında bir paralı askermiş. Silah nakliyatıyla ilgileniyormuş, kaypak biriymiş. Sonra kaybolmuş. Buyurun Leach.
1: Ben Çavuş Green, eski eğitmenin, hatırladın mı?
0: Çavuş Green, aramanıza çok sevindim.
1: Yanımda bir arkadaşın var, bir şey rica edeceğiz.
2: Parasource adında özel bir askeri şirket var. Bagram'da nasıl bir rol oynadığını öğrenebilir misin?
0: Sanırım bunu yapabilirim.
2: Bir de Prudhomme adında Parasource elemanı var. Nerede olduğunu bilmek istiyoruz.
0: Prudhomme, anlaşıldı.
1: Lütfen Çavuş. Dikkatli ol.
0: Tabii efendim.
3: Rachel.

0: dakika dur. Dur.
1: Sakin ol.
2: Bırak beni. Bırak.
0: Tamam.
2: Tamam.
1: Samantha. Geçti artık. Geçti.
3: Anlamıyorum. Polis değilim demiştin.
1: Değilim.
3: Askeri polis nedir? Farklı bir şey. Ama bu arabayı çaldınız. Karışık bir iş. Beni nereye götürüyorsunuz? Henüz bilmiyoruz.
1: Telefonun var mı?
3: Neden?
1: Bana verir misin?
3: Beni kaçırdığınız için telefonumu yanıma alamadım. Biz seni kaçırmadık, tamam mı? Adam kaçırmak federal bir suçtur.
1: Bana bak evlat. Sana zarar vermek isteyen birileri var.
3: Midem bulanıyor.
1: Camı aç, başını dışarı çıkar.
3: Açılmıyor.
0: En son ne zaman bir şeyler yediğini hatırlıyor musun?
3: Bilmiyorum.
0: Ona yiyecek almalıyız.

0: Ne zamandır çiziyorsun?
1: Bilmiyorum. Neden?
0: Öylesine sordum.
1: Berbatlar.
0: Öyle diyorsan.
1: Beth ve Herb çok sevimli iki yaşlı hippiydi. Kim onları öldürmek ister ki?
0: Bir şok geçirdin. Vücudun adrenalin pompalıyor, kortizol, savaş ya da sıvış hormonu. Sakinleşmen biraz zaman alacak.
1: Hayır, yiyemem. Şu an adrenalin pompalıyorum. Güvende olacağı bir yer biliyorum.

0: Ne demek bu? O aptal okula gitmeyeceğim.
1: Kıyafet kuralları var. Orada herkes bunları giyiyor. Baş öğretmenini tanıyorum.
0: Baş öğretmen mi? Manastıra mı gidiyoruz?
2: Gel. Yaşamak istiyor musun? İstiyor musun?
0: Evet.
2: O zaman söylediğimiz yere gideceksin. Ve tamam diyene kadar orada kalacaksın. Anlıyor musun?
0: Fazla ciddi birisin. Bunu biliyor muydun? Evet, anlıyorum.
3: Burada ne işin var?
4: Richard kızı aldım.
3: O işi çoktan halletmen gerekiyordu. Böylesiniz. Üniformayı çıkarır çıkarmaz disiplini yitiriyorsunuz. Kızı nasıl buldu?
4: Çok doğru. Nasıl bulabildi?
3: Ben nereden bileyim?
4: Bugün sabah buraya uğramıştı.
3: Beni mi izliyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun?
4: Ona ne verdin?
3: Neden bahsediyorsun?
4: Ona ne verdiğini soruyorum.
3: Senin gibi herifler beni sorgulayamaz, tamam mı? Birlikte buraya geldi ve beni tehdit etti. Hiçbir şey vermedim. Komik olan ne? Seni bu pisliği temizlemen için tuttuk.
4: Haklısın. Bu telefona dokundu, değil mi?
3: Ne olmuş?
4: Yani parmak izi var. Ha?
1: Gerçekten başka bir seçeneğim olsaydı. Sadece birkaç gün için.
5: Pembroke'da seni nasıl sevdiğimizi bilirsin.
1: Ah, teşekkür ederim. Ah,
5: seni görmek güzel.
1: Benim için de öyle. Buraya gelmeyi seviyorum.
5: Seninle gurur duyuyoruz. Uzun zamandır biliyorsun.
6: Bana ne hissettiğinizi gösterin. Siz fotoğraf makinesi değilsiniz. Bu eller size ne hissettiriyor? Sizce bunlar anaç eller mi? Çocuklara dokunmuş mudur? Acı çekmişler midir? Neden resim yapıyoruz? Gördüğünüz şeyleri kaydetmek için mi?
7: Pembroke'a hoş geldin. Ben Olivia.
8: Ben de May.
0: Carla.
7: Gel oturalım. Daha önce hangi okuldaydın?
0: Farklı yerlere gittim.
8: Üniversite başvurularında buna çok faydası oldu.
7: Seviye ölçüm sınavına girdin mi?
8: Hemen başvurmalısın.
7: May, aman tanrım, küpelere bak. Nereden aldın?
8: Teşekkür ederim. Babam York'tan gelirken getirmişti.
7: Evet. Bizimkilerden ailecim Paris'e gittiğimizde bana alışveriş terapisi sözü verdiler.
8: Paris.
7: Evet.
8: İyi geziyorsunuz.
7: Harika bir yer. 3 kez gittim. Sen hiç gittin mi?
8: Ne yazık ki gitmedim.
7: Noel'le düşünüyor musun?
8: Evet. Sen kuleye çıktın mı?
7: 3 defa falan çıktım.
8: Eyfel Kulesi. İsmail'e gitmiyor musun?
7: Gidiyorum.
8: Madrid'e mi?
7: Barcelona ve Madrid'e.
8: Bayağı geziyorsunuz harika.
7: Sen ne yaptın? Evet.
1: Önceden haber veremedim.
5: O da çok rahat eder. Aklını kalmasın istedim. İyi bir çocuk.
0: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Yanına almadığını söylemiştin. Bunu kaç kere kullandın?
0: Hayatım boyunca mı?
2: Gidelim. Eşyanı topla.
0: Bir şey değildi.
1: Sadece evet, başına
0: bir
1: kötü bir şey.
2: Affedersiniz.
0: Bir şey değildi.
2: Gitmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz.
0: Neyse, bir saniye. Bekle. Bekle, ne oluyor?
2: Mesajlaşıyordur.
1: Lanet olsun.
0: Ne var bunda?
1: İzimizi bulabilirler.
0: Tanrım.
1: Hadi gidelim.
2: Atla.

0: tanrım, burası acayip bir yer. Benim hayatımı değiştirdi. Telefon için özür dilerim.
1: Söyle.
0: Parasource'la ilgili bir araştırma yaptım. Çocuklardan bazıları Afganistan'da belaya bulaşmış. Büyük devlet ihalelerini kaybetmişler. Duyduğuma göre maddi sıkıntıları varmış. O neden telefon kullanabiliyor?
2: Daniel Prudhomme denen.
1: Susar mısın lütfen? Tamam, affedersin. Daniel Prudhomme. Devam et.
0: Adamlarımızın konuştuğu şirket elemanı. New Orleans'te yaşıyor.
2: Araştırıldığını öğrenince ortadan kaybolmuş. İlk uçakta evine karısıyla çocuklarının yanına dönmüş. New Orleans Parasource'un ana üssü.
0: Geri döndüğünü biliyor ve onu arıyorlar.
1: New Orleans'a gidiyoruz.
2: Efendim, bir şey daha var.
1: Evet.
0: Albay Morgan öldürüldü.
2: Cinayette kullanılan aletin üstünde parmak izi var.
1: Yardımın için teşekkürler Çavuş. Parasource'un eline düşmeden Prudhomme'u bulmamız gerek.
0: Norfolk'ta bir havaalanı var.
1: Kredi kart,

0: bulmalıyız.
1: Kimlikte. American Express. Visa. Discovery. Babam seviye ölçüm sınavında aldığım puandan ve okul dışı etkinliklerimden o kadar memnun ki. Bizi ailece New Orleans'a götürüyor. Tamam, çenemi kapatıyorum. Seni küçük pislik.

0: Bundan emin misin?
1: Hayır.
0: Ben yapayım.
1: Hayır.
0: Açık renk montlu. Evet.
2: Affedersiniz.
1: Özür dilerim.
2: Önemli değil.
3: İyi uçuşlar.
4: Acil çıkış kapısı yanında oturuyorsanız lütfen önünüzdeki koltuğun arka cebinde bulunan güvenlik broşürünün arka sayfasındaki acil durum sorumlulukları notlarını dikkatle okuyun.

0: Daha önce uçmadın mı?
1: Şaka mı bu?
0: Üstüme kusmanı istemiyorum.
1: Ben kusmayacağım.
0: İyi.

0: Orduya gireli kaç yıl oldu? 10 yıl. Vay be. Rütben ne?
1: Binbaşı.
0: Yani adamın birine emir verirsen buna uymak zorunda. Hem de hemen.
1: Evet.
0: Ayrıca sana bulaşmaya kalkarsa her türlü hareketi yapabilirsin, değil mi?
1: İşte.
0: Ah, harika. Ben de öğrenebilir miyim?
1: Tabii.
0: Evli değilsin, değil mi?
1: Değilim.
0: Eşcinsel misin? Son derece normal. Tanıdığım bir sürü lezbiyen var.
1: Hayır, değilim.
0: Kadın askerlerin öyle olduğunu sanırdım.
1: Bazıları öyle, bazıları değil. Gerçek hayattaki gibi.
0: Peki, Richard... Sevgilin mi?
1: Hayır.
0: Çıkar arkadaşlığı mı?
1: Hayır.
0: Yani hayır istemiyorum mu diyorsun, yoksa hayır o mu istemiyor, ya da henüz o iş için erken mi diyorsun? Tamam. Ne olduğunu anladım. Babam da ordudaydı.
1: Öyle mi?
0: Onu hiç tanımadım. Ben doğmadan önce çekip gitmiş.
1: Nerede görev yapıyormuş?
0: Sanırım başkent yakınlarında.
1: Adı neydi?
0: Kendi hiç bahsetmedi.
1: Kendi mi?
0: Annem.
1: Aa.
0: Sadece müthiş bir kahraman ve adi pisliğin tekiydi dedi.
2: Birazdan inişe geçeceğiz. Lavaboyu kullanmak isteyenler şimdi kalkabilir.

0: Söyle.
1: İki adamın daha devre dışı kaldı.
0: Onlar B takımıydı.
1: Sen neydin? Özel kuvvet mi? Komando mu?
0: Onun gibi bir şey.
1: Ne zaman ayrıldın?
0: Ayrıldığımdan emin değilim. Sen özlemiyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Bence sen de özlüyorsun. Bizim gibi insanlar normal hayata dönemiyor.
2: İnsanlara zarar veriyoruz.
0: Ve çevremizdeki insanlar zarar görüyor.
2: Turner'ı bana bırak.
0: Hemen oradan çekip gidersen küçük kıza zarar vermem.
1: New Orleans'a mı geliyorsun?
0: Evet, düşünüyorum.
1: Gelince ara.
0: Ararım.

0: bu.
1: Şimdi neler olduğunu bana anlatacaksınız. Yoksa bulduğum ilk fırsatta bağırırım ya da gider polise sığınırım. Tamam bak,
0: biz
1: ben...
0: Biz seni koruyoruz.
1: Birilerini devletten
0: bak,
1: bazı...
0: Bak buna hiç...
1: Susar mısın?
0: Sadece...
1: Birilerinin bir şeyler çaldığını öğrendim.
2: Ne çaldılar?
0: Boşamada. Nasıl bilirsen. İyi.
1: Saçmalık! Kredi kartlarını ben buldum, tamam mı? Kartları olmasa o uçağa binemeyecektik. Onlar benim de peşimde. Neden? Ona söylemelisin.
0: Kızım olduğunu sanıyorlar. Komik mi?
1: Sen benim babam değilsin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Neden babam olduğunu düşünüyorsun ki?
0: Çünkü annen orduya başvurup benim için babalık davası açmış.

0: Şu an tek boş yerimiz iki odalı harika bir suite. Geceliği 35 dolar. Ne diyorsunuz?
1: Evet, nakit ödeyebilir miyim? Şimdi DNA testimi yaptıracağız.
2: Şu an çok meşgulüm.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Ama çok kızacaksın. Aslında bütün bunlar benim suçum.
2: Nasıl yani?
1: Babalık davası açması için onu zorlayan bendim. Belki bir şeyler koparır diye düşündüm. Para, çocuk nafakası. Daha rahat yaşar dedim. Hapisten sonra bayağı düzeldi. İşe girdi. Belki küçük bir ev alabilirdi.

0: kızdım. Suratından anlayabiliyorum.
1: Hayır, kızmadım.
0: Evet, kızdın. Kızın olduğumu sanıyorlar, bu yüzden bir de beni korumak zorundasın.
1: Evet. Yani?
0: Yani burada olmak istemiyorum. Sen de beni istemiyorsun, en iyisi gideyim.
1: Peki. Nereye gideceksin?

0: Bir de şöyle şeyler.
1: Evet, saçmalama.
0: Çok saçmalamış. Kadın kendi kolunu biliyor. Onu ıskaladım diye. Gerçekten komik. Ama bir daha asla, asla yapmak istemem.
1: Oo, son derece.
2: Bir şey aldım. Yiyecek.
0: Tamam. Teşekkür ederiz. Çok acıktım. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
0: Uyudu.

0: Yemeğe çıktık işte.
1: Şampanya hala soğuyor.
0: Romantik bir tip olduğunu biliyordum. Söylesene, o telefon konuşmalarından sonra tam olarak ne olmasını bekliyordun?
1: Sadece güzel bir yemek, belki biraz şarap.
0: Peki, yemekten sonra?
1: Evine giderdik, belki.
0: Senin dandik motele gidemeyeceğimiz için mi?
1: Dandik modellerin cazibesini asla küçümsemem.
0: Bana da cazip geldi.
1: Bruno'mu bulduktan sonra dandik bir motele gitmeye ne dersin?
0: Beraber arayalım.
1: Hayır, birimiz.
0: O zaman ben gideyim.
1: Hayır, birinin onun yanında kalması gerek.
0: Ne yani? Kadın olduğum için bakıcılık mı yapacağım?
1: Ben çocuk bakmayı bilmiyorum.
0: Ben çok mu biliyorum?
1: Evet.
0: Meslek hayatım boyunca hep bu saçmalıkla uğraştım.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Beni yatağa atabileceğini sanan sersemler bir yana, tanıdığım bütün erkek subaylar kendilerini benden daha güçlü ve akıllı görüyor. Burada komutan konumunda olan benim, tamam mı?
1: Askeri hapishaneye kaçaydın.
0: Sen de kaçaksın.
1: İkimiz de suçluyuz. Ben gidiyorum. Bu kötü bir fikir binbaşı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
9: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
8: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
20: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
10: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
11: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
12: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
10: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyemiyor.
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Sadece duruladım.
19: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo valla.
22: Sen de sadece Duru'la.
23: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
24: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
23: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
25: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
23: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
25: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 �faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
6: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu değil.

0: sende yer alman. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Teşekkür ederim.
5: Bayan Prudom.
4: Bakın, nerede olduğunu bilmediğimi size söylemiştim, tamam mı?
5: Bayan Prudom, ben askeri polisim.
4: Artık o işleri bıraktı.
5: Bu kendi iyiliği için. Yardımıma ihtiyacı var.
4: Evet, doğru. Her türlü yardıma ihtiyacı var. Bu konuda şüphe yok.
5: Arkadaşlar var mı? Mekanlar, takıldığı mekanlar.
4: Uyuşturucu bulunan her yer.
5: Fotoğrafı var mı?
4: Evet,

0: Peşimden buraya kadar geldiniz. Bu hataydı.
1: Kadını izlemediğimizi sandın. Asıl hata oydu.
0: Olabilir.
1: Nasıl olsun istersin?
0: Birer birer yapalım. Ben bir beyzbol sopası alayım.
1: Turner nerede?
0: Ciddi misin? Beni öldürecek olsaydın daha önce yapardım.
1: Seni öldürmeyeceğiz. Önce yalvarman gerek. Yalvaracaksın. Sağ mı? Sol mu?
0: 2 dakika sonra Turner beni arayacak. Telefonu açıp cevap vermezsem, sesim kaygılı gelirse anında toz olur.
1: Bir laf yapıyorsun.
0: Hadi sık. Şimdi Turner'ı kaçırmadan beni nasıl konuşturacağını düşünüyorsun. İşkence yapamazsın. Öldüremezsin de. Ama kesinlikle beni öldürmen gerekiyor.
1: Telefonu ver. Dur. Fırlat bana.
0: Beyler.

0: Çok iyisin Jack. Ama seni öldürmek yeterli olmayacak. O yüzden küçük kıza zarar vermeyeceğime dair verdiğim sözü geri alıyorum.
1: Asla olmayacak.
0: Olacak. Bir gün okuldan eve dönerken ya da biriyle çıktığında ya da arkadaşlarıyla takılırken sen orada olmayacaksın. Onu koruyamayacaksın.

0: Tamam, bir daha deneyelim. Bu defa silah alacaksın. Göğsünün altında tutacaksın, tamam mı? Çok yukarıda tutma.
1: Tamam.
0: Kap bakalım. Tamam, aşağı doğru. Evet, şimdi adım at, dön. Güzel, iyi.
1: Merhaba Richard. Bak şimdi. Şimdi.
0: Evet. Kap. Evet. Güzel,
1: öyle mi?
0: Hı hı.
1: Ne diyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim. Yapabileceğin tek şey o hareketse kendini çoktan ölmüş bil.
0: İyiydi. Bir daha deneyelim. Bu kez toplar atılacak, tekmeyi de ekleyelim.
3: New Orleans'a hoş geldiniz yüzbaşı. Ben Teğmen Dekodro. Elinizdeyim efendim.
4: Yeni bilgiler var mı?
3: Uçaktaki adamlar eski askermiş. Kötü dayak yemişler.
4: Kime çalıştıklarını biliyor muyuz?
3: İşsiz olduklarını söylüyorlar.
4: Evet, tabii. Her şeyi araştırın. Banka hesapları, hizmet sicilleri, yurt dışı seyahatleri, silah ruhsatları, araç ruhsatları, yumurtayı nasıl yiyorlar, en sevdikleri dondurma ne? Tüm bilgileri hemen istiyorum.
3: Emredersiniz efendim.
2: Uyudu mu? Prudhomme'ın eşiyle konuştum. Anlaşılan adam Keş'miş. Kadın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana bir fotoğraf verdi. Bana kızgın olmanın nedeni sana kadın muamelesi yapmam mı? Yoksa seni erkek gibi görmem mi?
0: Kızgınım. Sana yumruk atmadığım için. Kadınla konuşması gereken kişi bendim. Tek başıma halledebilirim. Daha iyisini yaparım.
2: Olabilir.
0: Özrünü kabul ediyorum.
2: Tüm kararları senin vermen gerçekten o kadar önemli mi?
0: Ah Tanrım, ne kadar gıcıksın.
2: Biliyorsun mu? Tamam, ben... Yalnız çalışmaya alışkınım. Yalnız olmaya alışkınım.
0: Orası kesin.
2: Senden özür dilemeye çalışıyorum.
0: Devam et.
2: Sence ne yapmamız gerekiyor?
0: Bana patronluk taslama,
2: sadece
0: tamam mı?
2: Sadece sana fikrini soruyorum.
0: Gaziler birimine gidebilirsiniz.
2: Para sorusunun ilk bakacağı yer orası.
0: Yerel askeri polise gitse?
2: Bizi anında tutuklarlar.
0: Tamam, o zaman senin planın ne Richard? Ne yapacağını bilmiyorsun. Vahşi hayvanlar gibisin. Burnuna kokuyu alıyorsun ve istediğin tek şey kan. Hala anlamıyorsun değil mi? Adamlarımı öldürdüler. İşimi aldılar, hayatımı aldılar. Ben onları senin kadar istemiyorum. Onları senden daha fazla istiyorum.

0: Bak bakalım kalkmış mı? Kahvaltımızı yapalım, sonraki adımımızı düşünelim.
1: Çocuğu ne yapacağız?
0: Çocuğun bir adı var.
1: Evet, biliyorum.
0: Neden ona sert davranıyorsun?
1: Dünya kötü. Bunu şimdiden öğrenmeliyim.
0: Sence hala farkında değil mi? Rachel, ya senin kızınsa?
1: 15 yıl önce onun yanında olmalıydım. Sam. Tanrım. Odada yok.
0: Üstümü değiştireyim.
1: Sonra nereye gideceksin?
0: Sana bir şey söyledi mi?
1: Gitmem gerekiyor demişti.
2: Ne var, ne oldu?
1: Neredeydin?
0: Dışarıda. Deli misin sen? Yardım etmeye çalışıyordum. Nasıl yardım edecektin ha? Prudhomme'un keş olduğunu söylemiştiniz.
1: Biz sana Prudhomme'un ne olduğunu...
0: Siz konuşurken duydum. Sokakta bir adam 9. semtte evsiz muharip gazilerin takıldığı bir yer söyledi.
2: Eski depo gibi bir yer. İnsanlar benimle konuşur. Çekinmezler.
0: Bu ne kadar tehlikeli, farkında
2: söyledim
0: mısın?
2: Söyledim ya, tek başıma idare edebilirim.
0: 15 yaşındasın, insanlar seni arıyor, tamam mı?
2: İşe bizi arıyorlar. İşe döndüğüm zaman alfa erkeğini seçiyorum.
0: O ne yapıyor, seni koruyor mu?
2: Hayır, gidip ona bulaşıyorum. Çünkü adamlar sana zarar vermez. O işi zayıflar yapar. Çünkü adamların hep bir kız kardeşi vardır ya da olsun isterler. Neden bilmiyorum ama insanlar böyle işte. Yorgunluktan ölüyorum.
0: Bunu yapamıyorum.

0: Büyük bir aptallıktı.
1: Biliyorum.
0: Lütfen bir daha böyle bir şey yapma.
1: Bir şey değil.

0: Hadi. Gidip Prudhomme'u bulalım. Şu fotoğrafa bakar mısınız lütfen?
1: Peki, herkes oraya cehennemin 9. dairesi diyor. Eski askerse
0: teşekkür ederim.
1: Mutlaka oradadır.
2: Teşekkür ederim.

0: Param var. Daniel Prudhomme arıyorum.
1: Kaç paran var?
0: İstemediği kadar.
1: Yani kaç para?
0: Prudhomme'u tanıyor musun?
1: Duruma bağlı.
0: Basit bir soru sordum.
2: Ondan ne istiyorsun?
0: Dedim ya, ona para vereceğim.
3: Sen Daniel Prudhomme'sun değil mi? Uzman Daniel Prudhomme.
4: Evet hanımefendi.
3: Para sorsa çalıştın. İki askeri polisle konuştun. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Bagram'da seninle görüştüler.
4: Hayır, hayır, o isimleri hiç duymadım.
3: Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Mirkoviç'in 6 yaşında bir kızı vardı. Sibelli'nin karısı ilk çocuklarına hamile. Şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın.
5: Beni öldürürler.
6: O seni öldürecek.
3: Hayır, seni koruyacağız. Ama bize anlatacaksın.
4: Parasource Bagram'ın dışında kamyonlarla mal götürüyordu. Biz üssün güvenliğinden sorumluyduk. Yapmam gereken tek şey silahların sayısı hakkında yalan söylemekti. Ağzımı sıkı tutmam için bana çok iyi para veriyorlardı. Afganistan'da başka bir savaş çıkaracak kadar silah bıraktık. Parasource silahları Birleşik Devletler'e geri getirmek yerine oradakilere satıyordu.
3: Sonra ne oldu?
4: Savaş baronları yeni bir anlaşma istedi. Parasource olmaz dedi. Ertesi gün konvoy halinde afyon tarlalarına girdik. Bütün araçlar top ateşine tutuldu.
7: Hadi kaçın!
4: Korkudan ölmek üzereydim. Ordu arama kurtarma göndermek zorunda kaldı. Arama kurtarmadan 3 adam gelirken yolda öldürüldü. İkisini önceden tanıyordum.
3: Peki ifadeni verdikten sonra ne oldu?
4: Hiçbir şey. Onlara her şeyi anlatmıştım. Bir adam vardı. Parasource çalışıyordu.

0: Bana hiç endişelenme dedi. Her şeyi halledeceğini söyledi. Sonra onların öldürüldüğünü duydum. İzinsiz ayrıldım. Otostopla Amerika'ya geldim. Orada kalsaydım kesin ölmüştüm. Kendime iğne yapmaya orada başladım. Eve dönene kadar idare ederim. Sonra da bırakırım diye düşündüm.
1: Ama olmadı.
0: Doğru. New Orleans'ın sokaklarında Afganistan'dakinden daha fazla pislik var.
2: Yanlış bir şey var. Hesap tutmuyor.
1: Bu ne demek?
2: Neden Birleşik Devletler Ordusu'nun silahlarını kara borsada satarak devlet ihalelerini riske atsınlar? Para sorsa o kadar aptal değil.
0: Evet, çok akıllılar.
1: Peki buradan alıyordu? Kasaların içine kimse bakmıyor muydu?
0: Benim gibi aptal bulmuşlardır.
1: Silah taşıyan bir uçağın içine girmeliyiz.
0: Her cuma Bagram'dan buraya sabahları uçak kalkıyor.
2: Frankfurt'a 6 saat. Mola, yakıt ikmali, 11 saatte Amerika. Tanrım, bu gece onda burada. Akşam 9'a kadar döneriz.
3: Üstelik acı sosu yoktu. Ama itiraf edin, değdi değil mi efendim?
4: Aa, merhaba.
5: Ciddi misin?
4: Biliyorsun sen harika bir peynirli sendeviçsin.
5: Hayır teşekkür ederim. Ben aldım. Yanımda hiç para yok. Hiç param yok. Sizden bir şey istemiyorum.
4: Tamam.
3: Bugün olmaz.
4: O zaman kaybetti.
3: Evet. Hadi yürü.
4: Tamam.
5: Cüzdanım duruyor mu?
3: Evet, bir sorun yok.
5: Tamam, cüzdanım duruyor.
4: Yaptın mı? Tıpkı konuştuğumuz gibi.
1: Evet.
4: Tamam.
1: Ara o zaman.
5: Senin telefon mu?
3: Hayır, benimki değil.
5: Kimsiniz?
4: Aklanmamı sağlayacak bir tanığım var. Ama yaşaması lazım.
5: Peki neden buraya gelmiyorsun? Gel konuşalım.
4: Güvenliğini sağlayacak mısın?
5: Artık sorumlu mevkide değilsin binbaşı.
4: Belli ki sen de değilsin. Diğerleri başından biri senden öndeydi. Uçaktaki adamlar kimdi? Hücrede beni öldürmeye kalkan kimdi? Sana bir isim vereyim. Parasors. Düşünmen için iki isim daha. Bağdat, Basra. Bu ilk randevumuz değil, değil mi?
5: Bu konumda olmaktan memnun muyum sanıyorsun? Yapmam gereken bir iş var ve mutlaka yapacağım.
4: Olanlarla ilgin yoksa buna en çok ben memnun olurum. Telefonun arkasına bak. Yalnız gel ve takip edilmediğinden emin ol.
6: Dekudro'dan Espin'e. Dekudro'dan Espin'e.
7: Ben Espin, dinliyorum.
6: Uçaktaki adamların kimliğini saptadık. Cayman adalarındaki bir petrol şirketinden maaş alıyorlar. Banka hesaplarının izini sürünce bir özel askerlik şirketine rastlıyoruz.
7: Parasors.
6: Evet. Nereden biliyorsunuz?
7: Boşver ha. Parasors'la ilgili bulabileceğin her şeyi istiyorum. Bütün her şeyi. Şu an bir tanığı almaya gidiyorum.
6: Destek göndeririz.
7: Hayır, 2 dakika mesafede hazır durumda sinyal bekleyin.
6: Bu prosedüre aykırı efendim.
7: Olabilir ama ben böyle emrediyorum. Richard oyunu biliyor. Kokuyu alırsa hemen toz olur.
6: Tamam, biraz uzakta bekleyeceğiz. Adres neydi?
7: Nichols Caddesi, Wharf. Espin, tamam.
8: Nichols Caddesi, Wharf. Tanık olmasın.

0: Kıpırdama!
1: Ateş etme, ateş etme ahbap! Beni öldürme, beni öldürme, ben yardıma geldim.
2: Tanık sen misin?
1: Evet, evet, evet, evet, ben tanığım.
2: Hangi cehennemdesin?
3: İstediğini aldın mı?
2: Bu yeterli değil.
3: Söyleyeceği şeyi dinlemeni tavsiye ederim.
1: Yardım edebilirim.
2: Tamam, başla. Hikayeleri severim, anlat bana.
4: Ve şimdi Cadılar Günü maratonuna geri dönüyoruz. Bu geceki gece töreni için kostümünüzü hazırladınız mı?

0: Hala cinayetten aranıyorsun.
1: Evet öyle. Ben acımasız bir katilim. O yüzden seni kurtardım.
2: Prudhomme olayı anlattı mı?
0: Neyi görünüyor?
2: Sibel'le ve Mirkoviç senin dostlarındı.
0: Doğru.
2: Öldürülmelerinin parası Ors emretti. Şimdi de seni öldürmek istediler. Orada isyancılara silah satıyorlardı.
0: Kanıt için ölü bir keşten daha fazlasına ihtiyacım var.
1: Bunun için bize yardım edeceksin.
2: Al, bizi kelepçele nezarete at. Ama önce para sorsun pistine götür bir saat içinde.
1: İşte burada acele karar vermeni istiyorum asker.
0: Evet, teşekkür ederim. Tamam, son bilgi şu. Para sorsa 6 ay kadar önce $1 milyar değerinde büyük devlet ihalelerini kaybetmiş. Tabii daha sonra gırtlaklarına kadar borca batmışlar ama şimdi birdenbire zenginleşip borçlarını ödemeye başlamışlar.
2: Peki o silahları kara borsada satarak ne kadar para kazanabilirler? Bir M4 kaç paradır? $5000 mı? Roket atar da onun yarısı kadar. Devlet ihalesiyle kıyaslanamaz bile.
0: Parayı nereden buluyorlar?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Merhaba, oda servisiniz var mı acaba?
3: Üzgünüm. Gördüğüm kadarıyla oda ücretini nakit ödemişsiniz. Bu durumda kredi kartı olmadan harcama yapamazsınız.
4: Evet. Bir saniye bekler misiniz?
3: Yalnız biliyorsunuz geçit töreni başlayacağı için servis gecikebilir.
4: Sorun değil. Açlıktan ölüyorum. Vize olur mu?
5: Efendim. Çalınan kartlardan birinden sinyal aldık. Dafın Oteli, 10-18 Royal Caddesi.
6: O kız olmalı.
1: Ben uyarmıştım.

0: Kimlikler?
1: 105 Antony Espin, 110. Askeri Polis Birimi.
0: İçeri haber vermeliyim.
2: Kasaları indiriyorlar. Oraya bakmalıyız.

0: Ne yapacağız binbaşı?
1: Bu durumda yasayı uygulayacağız. Kemerler lütfen.

0: İndirin silahları çocuklar. İndirin silahları. İndirin şunları. Tanrım. Çekil şuradan. Burada neler olduğunu söyler misin?
1: Operasyonun sorumlusu sen misin?
0: Ben General James Harkness. Bu şirketi ben yönetiyorum.
1: Burada bir suç işlendiğine dair geçerli sebeplerimiz var general.
0: Siz kimsiniz?
1: Binbaşı Susan Turner. 110. Askeri Polis Birimi.
0: Yani casusluk suçlamasıyla askeri polis tarafından aranan binbaşı mı?
2: Bizi mi kastediyorsunuz?
1: Bu kasaların Birleşik Devletler Ordusu'na ait silahlarla dolu olması gerekiyordu. Ama siz onları isyancılara sattınız. Kasalar artık boş.
0: Kim olduğumu biliyor musun binbaşı?
1: Evet, general. Biliyorum. Sen adamlarımdan ikisinin ölümünden sorumlu olan kişisin. Şimdi şu kasaları aç. Yoksa seni o ekilmiş saçlarından tutup suratındaki kendini beğenmiş ifadeyi silene kadar tokatlarım.
0: Belgelerde bu kasalarda ne olduğu yazıyor?
3: AT-4 roket atar efendim.
1: Açın hadi.
0: Aç şunu.

0: Şu kasayı açın. Açın şunu.
1: Tamam, açın.
0: Şuradakini açın. Şuradaki kasayı açmanızı istiyorum.
1: Açın. Teğmen, hadi şimdi lanet olası görevini yap ve bu lanet olası kadını hemen tutukla.

0: Üzgünüm binbaşı. Benimle gelmeniz gerekiyor.
1: Haklısın. Yanlış olan bir şey var.
2: Efendim, efendim.
3: Durdurun şu adamı.
4: Richard.
3: Durdurun dedim.
5: Yere yat. Dikkat edin.
3: Durdurun. Vurun onu. Hemen.
6: Derin nefes al evlat.

0: İşte şimdi hesap tutuyorum. Hadi götürün onu buradan.
1: Merhaba. İyi akşamlar. Ben şey arıyorum. Bir adam, bir kadın ve bir de küçük, sarışın ergen bir kız. Bana...
2: Üzgünüm, size bu konuda bilgi veremem efendim. Kusura bakma.
1: Sana iki yetişkin ve küçük, sarışın bir kız soruyorum. Oda anahtarını bul.
3: Burada tutuklu 4 yıldızlı bir general var. Görünüşe göre mal en az 500 kilo.
0: Sam!
4: Richard, o geldi, o burada.
0: Ne?
4: Otelde, çabuk.
5: Richard, ne yapacağım?
0: Sam, dinle beni. Sam.

0: Nereye gidiyorsun? Gel buraya.
1: Telefon açmıyor.
2: Bir daha dene.

0: Otelde değil. Şu anda sokakta.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ben olsam böyle yapardım.
1: Ben bu tarafa gidiyorum.
2: Gördünüz mü?
3: Üç otele daha baktık. Ona ait hiçbir iz yok. Kayıp nerede olduğunu bilmiyorum. Olmalı.
4: Richard.
0: Şu işi bitirelim. Sadece sen ve ben.
4: Senin küçük güzel kızın. Biraz eğlenmek istiyorum.
0: O benim küçük kızım değil.
4: Sesinde hissettiğim şey korku mu Jack?
0: Bana bak, kollarını kıracağım. Bacaklarını kıracağım. Boynunu kıracağım. Şu an duyduğum şey bunun coşkusu.
5: Hey sen, çabuk çık oradan. Hadi, gel dışarı.
4: İyi deneme edecek.
6: Daha önce hiç yaşamadığım bir acıyı sana yaşatmanın yolunu buldum.

0: Vursan kızı atarım. Vur beni, vur beni Jack. Ali, vur beni.
1: Para sorsun işi bitti. Ve Harkins tutuklandı.
0: Seni tebrik ediyorum Jack. Ama inan zerre kadar umurumda değil. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sana bunun olacağını söylemiştim. Ve sen de bu iş bizim aramızda demiştin. Şimdi silahını indir.
1: Tamam, tamam. Sadece... Tamam. Silahı bırakacağım. Sen de kızı bırak. Kızı bırak, beni öldür.
2: Hayır.
0: Hoşuma gitti. Anlaştık Jack.
1: Sorun değil sen. Bana bak. Tamam, sorun değil. Tek çare bu. Gerçekten. Şimdi silahımı bırakıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Şimdiden öldük demek.
0: Buraya gönder. Ayağınla buraya gönder.

0: Rachel. Durum iyi mi?
1: Evet sanırım. Rachel buraya bak.
2: Samantha.
0: Buradayım.
1: Yürüyebilecek misin?
2: Tabii.
1: Öbür yana geç.
0: Vay be, koca binadan aşağı atladın.
2: Biliyorum.
1: Canın yandı mı?
2: Evet.
1: Ne kadar yüksek olduğunu gördün mü?
2: Rica etsem bu konuşmayı daha sonra yapabilir miyiz lütfen?

0: Teşekkür ederim. Aslında komik. Buraya bir kız aramaya geldin ama sonunda başka bir kız buldun. Nasıl gittiğin haber ver.
1: Numaran hala duruyor.
0: Hoşça kal Richard.
1: Binbaşı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel İstikbal'le.
8: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve

0: olan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildini hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Koçakla Festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Dönmenize sevindik binbaşı.
2: Teşekkür ederim yüzbaşı.

0: Affedersin, otobüs trafiğe takıldı. Yeni tişört.
1: Kapa çeneni.
0: Geldiğin için sağ ol. Pekala Richard. Babam mısın, değil misin?
1: Bunu annem buraya gelince anlayacağız.
0: Onu tanıyabilecek misin?
1: Genellikle birlikte olduğum kadınları hatırlarım.
0: Bakalım o seni hatırlayacak mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Sen babam değilsin.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Şuradaki kadını görüyor musun? 3 kez kahve bardağını dolduran garson kadın. Annem o. Ama ikiniz de birbirinizi tanımadınız. Başından beri biliyordum.
1: Hayır, bilmiyordum.
0: Çok rahatladığından eminim.
1: Pek sayılmaz.
0: Şimdi gidecek misin?
1: Evet.
0: Hiç kendini yalnız hissetmiyor musun?
1: Bazen. Bazen.
0: Öyle anlarda beni arayabilirsin.

0: Yani...
1: Senin okula...
0: Gitsem iyi olur. Dersim var. Resim.
1: Evet, ona devam et çünkü... Gerçekten çok iyisin. Çok başarılısın. Her şey iyi olacak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim merhabalar, ben Belim Abelen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugünkü durağımız Güller Diyarı Isparta. Efendim gül kokuları eşliğinde Isparta'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

Arda da gül gibi devam ediyor. Efendim bereketimizle geldik. Aslında dün hava çok sıcaktı ama bugün yağmurlu. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Kirazlı Dere'deyiz. Seyir terasındayız. Seyir terastayız. Burada inanılmaz güzel bir manzara var. Efendim Isparta'yı tüm güzelliğiyle alabildiğine görmek istiyorsanız Kirazlı Dere'ye, cam seyir terasına mutlaka çıkmalısınız. Ziyaretçi akınına uğruyor. Buraya gelen turistler mutlaka cam seyir terasına çıkıyor. Buradan eşsiz manzarayı izliyor. Bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Böyle yağmur yağıyordu. Geldiğimizde birazcık yağmur durdu. Hemen çekime geçtik. Ama şu anda şapkam fırlayacak diye daha önce başıma gelmişti çünkü. İnanın çok korkuyorum. Bir yandan şapkamı tutuyorum. Bir yandan konuşuyorum. Yağmur da yavaş yavaş atıştırıyor. Belediyemize bağlı burada çok güzel sosyal tesis var. Manzara eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Efendim ben bu cam seyir teraslarda yürümeye birazcık korkuyorum. Ya son derece güvenli ama aşağı bakmamanız lazım. Yükseklik 25 metre, uzunluk 50 metre ve değerli izleyenler gerçekten çok güzel. Şehirler için cam seyir teraslar oldukça yüksek noktalarda inşa ediliyor ve şehri alabildiğine tüm güzelliğiyle görme imkanı sağlıyor. Evet bakın, manzara şahane. Isparta, göller bölgesinin güller diyarı, koku medeniyeti Isparta şu anda tüm güzelliğiyle alabildiğine gözlerimizin önünde. Buraya geldiğinizde tabii sosyal medya için fotoğraf alın, video alın. Böyle güneşli bir havada gelseydik daha da iyi olacaktı.

olacak ama şu anda da manzara çok güzel. Allah zaten her zaman yardım eder bize. Yüzümüze güler. Vallahi yağmur birazcık durdu. Ben de anonsumu aldım. Bana müsaade Isparta'yı yağmur yağsa da, yağmasa da, güneş açsa da, açmasa da sizler için keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Evet değerli izleyenler, keşfimiz sürüyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda geçtiğimiz yıl Haziran ayında ziyarete açılan Koku Müzesi ve atölyesindeyiz. Değerli izleyenler, buranın mükemmel bir ambiyansı var. İçinde bulunduğumuz Koku Müzesi ve atölyesine 275 yıllık bir kilise ev sahipliği yapıyor. Efendim 1750'li yıllarda inşa edilen kilise Ortodoks Rum Kilisesi ve buranın huzur veren inanılmaz güzel bir ambiyansı var. Kokuya dair A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz, kokunun tarihine inebileceğiniz ve bir takım etkinliklere tanıklık edebileceğiniz, aynı zamanda uygulayabileceğiniz mükemmel bir alan, mükemmel bir müze Isparta'ya kazandırılmış. Efendim Isparta belediyemizi kutluyorum ve Isparta'ya hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Efendim gezelim bakalım Koku Müzesi ve atölyesinde neler var, neler yok ve burası misler gibi kokuyor. Değerli izleyenler, keşfimiz sürüyor. Efendim Isparta'ya kazandırılan önemli bir müze, Koku Müzesi ve atölyesi. Peki yanımızda kim var? Efendim bizi buraya geldiğimiz andan itibaren tüm enerjisiyle, tüm zarafetiyle ve güzelliğiyle karşılayan müzemizin sorumlusu Meryem Hanım var. Şimdi ondan daha detaylı bilgi alacağız. Meryem Hanım, hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederiz Belma Hanım.
0: Çok beğendim. 275 yıllık bir tarihi kilisenin, Rum Ortodoks Kilisesi'nin müzeye ev sahipliği yapması ayrıca güzel olmuş. Şimdi buraya girer girmez böyle içimizi bir huzur kapladı. Her taraf zaten mis gibi kokuyor. Şimdi burada neler var?
1: Aslında bakarsanız 275 yıllık tarihi bina geçmiş hafızasını unutmamış. Yani mekan hafızasını korumuş. Kurulduğu ilk andan itibaren dini toplanma merkezi olmasının ötesinde kültürel bir toplanma merkeziymiş. Hı hı. Belki içimize geçen huzur yıllar boyunca buranın kültürel bir toplanma merkezi.
0: Aslında burası yaşayan bir müze, evet, yaşayan diyebiliriz.
1: Bir müze, bir evet. Duyulara hitap eden
0: yani
1: bir müze.
0: Hissediliyor, evet kesinlikle hissediliyor.
1: Hisler yolculuğunda aslında geçmişte, bugünde ve gelecekte iz bırakan ve hafızada en fazla kalan bir müze diyebiliriz.
0: Peki neler var, şöyle bir izleyenlere tanıtalım. Bunlar nedir?
1: Bunlar 12 tane hem Isparta için hem Anadolu için hem de tüm dünyada kullanılan önemli parfüm ham maddeleri. Bu kısımda koklanılabilecek, yani duyumsanacak kokular hemen baş kısmında yer alan yine Isparta Belediyesi Ahşap Atölyesi tarafından çizilmiş görsellerle donatılmış. Gördükleri, bizden dinledikleri ve kokladıkları, az önce sizin de belirttiğiniz gibi yaşayan müze, üç duyuya hitap eden bir müze olmasını sağlayan bir alan. Yani burada görecekler, bizlerden dinleyecekler ve koklayacaklar. Gülden başlayarak, gülü de içine alarak bir medeniyet kurmak, koku medeniyeti. Safranla devam eden, dünyada yakılan ilk tütsü olan sedirle de süren 12 tane bir ham madde.
0: 12 tane ham madde. Parfümün ham maddesi nedir? Tabii değişiyor değil mi?
1: Evet tabii ki
0: parfümden
1: değişiyor.
0: Parfümden parfüme değişiyor. Mesela efendim burası göller bölgesinin güller diyarı. Bu nedir?
1: Gül kokusu.
0: Gül kokusu, gül parfümü. Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Hemen burnunuzu lütfen yanaştırın.
0: Tamam, koku gelmesin gelecektir. Gözüme falan.
1: Hayır, sadece kokusu gelecektir.
0: Şahane. Şahane.
1: Ardıç.
0: Bu biraz keskin.

0: Yani tabii ki burada benim favori kokum gül. Çok güzel Isparta'nın gülleri. Efendim Mayıs ayında biz şu anda kaçırıyoruz aslında. Gül zamanı değil. Şöyle bir ay sonra Mayıs sonu Haziran'ın başında güller açacak. Ve Isparta'nın pembe gülleri Isparta'yı sarıp sarmalayacak. Ve burada inanılmaz güzel görüntüler olacak.
1: Gülün damıtıldığı,
0: evet,
1: geleneksel
0: nedir
1: yöntemlerle
0: bu?
1: İmbik.
0: Tamam.
1: Geleneksel imbiktir. Odun ateşinde gülün suyla beraber karışımı sonrasında ısıya maruz kalan, saatlerce kaynayan gülün ve gülün yağının üst kısmında birikip alınmasından sonuç yapılan bir işlemin, yani işlemin gerçekleştiği bir materyal.
0: Vallahi insanın içine huzur kaplıyor. Gerçekten böyle bir rahatlıyorsunuz. Burada
1: modern imbiği
0: ne yapılıyor?
1: Görüyoruz. Modern imbiği.
0: Ha, diğeri ama klasik, evet, geleneksel imbikte.
1: İmbikte, modern imbikte. Yine aynı şekilde gülün artık hem suya damla damla yağına ulaştığı bir yolculuğu simgeleyen modern imbik diyebiliriz. Bunlar dünyanın en eski parfüm formülü Belma'nın 4500 yıllık. Geleneksel, yani deneysel arkeoloji dediğimiz metotla içerisinde bulunan 16 tane ham maddeyi karıştırarak o dönemde kraliçeye ait Puabi isimli bir kraliçenin kokusunu yeniden canlandırdık. Ve literatüre de dünyanın en eski parfüm formülü olarak geçti. Bu müzede sergilenmesinin aslında en doğru yer olduğunu da söylemek gerekebilir. Hemen yan tarafında
0: aslında o formülün sergilenmesinde Meryem Hanım'ın da emeği büyük,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yanılmıyorum. Evet, gerçekten çok emek vermiş, katkısı çok.
1: Bunlar Mezopotamya dönemine tarihleniyor. Yine aynı şekilde M.Ö. 8. ve 7. yüzyıl.
0: Sayın Başkanımıza, Başkan Yardımcımız Özer Bey'e ben çok teşekkür etmek istiyorum. Özer Bey bizzat planlamayla ilgilendi. Çok güzel ağırladı bizi ve Meryem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi Meryem Hanım'ın bir çayını içeyim. Şöyle birazcık dinlenelim, soluklanalım. Ondan sonra ne yapalım? Tabii ki Isparta'yı keşfetmeye devam edelim. Buyurun.

0: ünlü Isparta kebabını bir yiyen bir daha yiyor.
1: Fırın kebabı olmasaydı Isparta bölümümüz yarım kalırdı. Mutlaka programımızda olmalıydı. Biz de efendim yılların ustası Nuri ustamızın mekanının yolunu tuttuk. 100 yıllık bir marka, 40 yılı aşkın bir ustalık. Evet, o gerçekten bir marka Isparta'da. Isparta'ya gelenlerin, Isparta'ya yolu düşenlerin, Isparta'dan geçenlerin mutlaka uğradığı bir lezzet tura. Ve fırın kebabı yemeden Isparta'ya geldim demeyin. Lütfen demeyin. Adettendir. Buraya gelince fırın kebabı mutlaka yenecek. Efendim bu tarafımda genç ustamız Emirhan ustamız var. Taşfırının başındayız. Bu tarafta da çok değerli Nuri ustam var. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Sağlıklı günler diliyorum inşallah.
1: Şimdi Nuri ustam, kaç yıllık bir lezzet?
2: Biz yaklaşık aile olarak 100 yıldan geçik bir süredir bu kebabı yapıyoruz. Isparta fırının kebabının geçmişi de en az 150 yıla kadar dayanmakta.
1: Oo, çok eski.
2: Isparta'da birkaç tane büyük bir köklü işletmemiz var. Bunlar aileden kuşaktan kuşağa geçerek bu sanatı devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz de bunlardan birisiyiz.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
2: Kuzu etinin kaburgasını işliyoruz.
1: Tamam.
2: Kuzu etinin ön kolu veya arka butu Isparta kebabında kullanılmıyor. Ve sadece kaburga kısmı kullanılıyor. Kaburga kısmını taş fırını diye sizin adlandırdığınız, içerisinde bacası olmayan bu oval fırın.
1: Bacası yok.
2: Bacası yok. Bacası
1: ne oluyor peki,
2: ön kısmında.
1: Bacasız fırın.
2: Evet,
1: ha, ön
2: bacasız
1: kısmında.
2: Ön kısmında.
1: Evet Tarık, gel bak, görüntü çok güzel. Odun ateşi taş fırında gürül gürül yanıyor ve efendim o kuzu eti Isparta'nın lezzeti dillere destan fırın kebabı burada. Kaç saat pişiyor Nuri
2: Yaklaşık
1: ustam?
2: Yaklaşık 4 saate yakın pişme süresi.
1: Ağır ağır yağları aka aka.
2: Meşe odununda is çıkmadan bu güzel alevinde közle beraber pişiyor.
1: Ay,
2: son
1: 1
2: saatine
1: güzel.
2: Yakında da ateşi kestikten sonra közle demlenmeye alıyoruz. Gördüğünüz gibi fırının içerisinde bakır tavalar var. O tavaların içerisinde bir miktar su var. Her

0: etlerin doğal olarak akan yağları o suların üzerine düşüyor. Tavalar yanmamış oluyor. Hem de oradan çıkaran su buharı pişme esnasında etin yumuşak kalmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi suya veya aleve direkt temas yok. Hepsi üstten ve karşıdan alıyor. Böyle bir şekilde etin pişme durumu var.
1: Emirhan Ustam, nasılsın?
2: Şükür, sizleri sormalısınız.
1: Bizler de iyiyiz. Yaş kaç?
2: 17.
1: 17. Kaç yıl oldu? Başlayalım.
2: 1,5 sene oldu da.
1: İyi misin?
2: Şükür.
1: Ustam iyi mi?
0: İyi, çok iyi. Eli çok iyi. Bizim
1: usta olma yolunda mı?
0: Yolunda.
1: Şu anda
0: yolunda.
1: Usta değil. Şu anda ne?
0: Şu anda ben Çırak. Usta diyebilirim.
1: Ustalaşma yolunda.
0: Ilerle.
1: Aman efendim, evet. Sizin yanınızda yani şimdi Emirhan ustamızın lafı mı olur?
0: Estağfurullah.
1: Yani öyle değil mi Emirhan?
2: Tabii ki canım.
1: Ya şu anda daha boynuz kulağa geçmez. Ben senin yerinde olsam, gel Emirhan kaçma gel. Ben senin yerinde olsam, evet. Nuri ustamdan bol bol istifade ederim. Yanında böyle bir değer var.
2: Her zaman öyle diyorum. Abi.
1: Hadi o zaman başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
2: İlk önce etimizi şöyle çeviriyoruz. Bizim şiş diye adlandırdığımız bu şişimizi ilk önce şöyle saplıyoruz ve kemik dediğimiz şu kemiğin altından sokup kürek kemiğinin altından üstünden geçirip şöyle saplıyoruz ve etimizi ters çeviriyoruz. Sonra ilerletiyoruz. Şöyle üstünden gördüğümüzde bir daha
1: Allah zor iş. Ağır mı?
2: Yok, ağır değil.
1: Kaç kilo? Alır.
2: Ya tahminim 10 kilo civarıdır.
1: Ben artık onların gözleri, elleri terazi gibi.

0: Takılı kaldım o çivide, onu unutma tamam mı çıkarınca. Ne yapıyoruz şimdi? Atıyor muyuz?
1: Aynen, şimdi fırına alıyoruz.
0: Alalım o zaman.
1: Bizim tille diye adlandırdığımız kanca şeklinde uzun bir demirimiz var. Bunu kaburgayı, çivisini soktuğumuz yerden şu kemik tarafından, kaburga tarafından sokuyoruz. Ve fırınımıza içine sokuyoruz eti. Ve karşıya havaya şöyle oturtuyoruz.
0: Of of of. Isparta kebabı yapıyoruz, fırın kebabı yapıyoruz. Fırın kebabı olmadan Isparta bölümü olur mu Nuri Usta?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Ayıp olur, haksızlık olur.
2: Sağ olun.
0: Emirhan?
1: Evet.
0: Durum ne?
1: Durum açıyoruz şimdi.
0: Pişti mi, oldu mu, tamam mı?
1: Bakacağız.
0: Bakalım. 2,5 saat taş fırında, odun ateşinde, meşe odununda bir güzel Isparta'nın fırın kebabı pişti. Sonra efendim ateşimiz sakinledi. 1 saatte ağzı kapalı bir şekilde dinlendi. Bakalım son durum nasılmış? Of of of, geliyor, gelmekte olan işte bu Isparta, bu fırın kebabı, bu nar gibi çiviyi kızarma çıkarttı. Aferin, ben unutmuştum vallahi, çiviyi çıkarttı gözünüzün önünde, şişi çıkarttı. Kokular fena, görüntü fena. Vallahi değerli izleyenler, keşke burada olsaydınız, hepinize ikram edebilseydik. Vallahi üzerinde yağları parlıyor. İnanılmaz güzel görüntüler. Şimdi genç ustamız Emirhan sunuma hazırlıyor. Peki sabahın erken saatlerinde fırın kebabını yapmaya başlıyorsunuz. Kaç evet. gibi hazır oluyor?
2: 11.30 gibi hazır oluyor.
0: Öğle yemeğine, öğle servisine hazır oluyor.
2: Öğle yemeğine hazır oluyor.
0: Akşam servisi var mı?
2: Akşam servisimiz tam manasıyla yok. Saat 8 gibi.
0: Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2: 11.30-8 arası gibi.
0: 11.30-8.
2: Evet.
0: 11.30-8 arası yediniz, yediniz. Yoksa fırın kebabı falan yok. Emirhan ne yaptın sen? Döktürmüşsün. Biz konuşurken.
1: Evet, sizin için. Hemen şöyle.
0: Ellerine sağlık canım benim. Öyle. Harikasın.
1: Şöyle.
2: Bu kaburgası.
1: Bu kaburga dediğimiz yer.
0: Tamam.
2: Bu kaburga öyle kısmı şöyle. Buradaki löpetli yerinden de koyalım.
1: Sorumu bu da yani.
2: Emirhan şuradan da koyalım. Tamam.
0: Sorumu bu ya. Isparta et sever yani. Fırın kebabıyla ünlü Isparta'da et sevilmez mi? Üzüm hoşafımız geldi. Buranın olmazsa olmaz milli içeceği ve lezzet

0: Kölenimiz tamamlandı.
1: Bakır taslarda.
0: Üzümler nereden?
1: Senirkent'ten.
0: Evet.
1: Senirkent'in üzümleri.
0: Şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Et, balık, kelle. Bunlar yenir eli. Fırın kebabı elle. Çatal, bıçak kesinlikle kullanılmıyor.
1: Dedem zamanında hiç kesinlikle çatal ve bıçak verilmezdi. Artık günümüzde biz veriyoruz da.
0: Evet.
1: Ama kesinlikle verilmezdi yani.
0: Bakın lokum gibi zaten vermeyin. Bu hemen dağılır. Lokum gibi. Lokum gibi. Gel beni ye diyor. Yok böyle bir kebap, yok böyle bir lezzet, boşuna ünlenmemiş. Misafirperverliğinden dolayı ben Nuri ustamıza çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Emirhan'a teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Bütün ekibi ben buraya almak istiyorum. Çok değerli, çok profesyonel bir ekip var. Beyaz TV ekranları başında şu anda hepiniz bizi izliyorsunuz. Onlarla birlikte şöyle el sallayarak veda edelim. Hepsinin emeği var. Evet. Bu lezzetin bu kadar başarılı bir şekilde yaşatılmasında, turistlere, misafirlere ikram edilmesinde tabii ki bütün ekibin emeği var. Başta Nuri ustamızın dededen, babadan devraldığı lezzet. İşte Isparta, işte fırın kebabı. Efendim çıkın çıkın gelin, afiyetle yiyin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Değerli izleyenler, programımız Güller Diyarı Isparta'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Isparta'da sizleri Dere Mahallesi'ne getirdik ve mükemmel bir güzellikle buluşturmak istedik. Evet, arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla Bezirgen Şelalesi akıp gidiyor. Efendim, hem yaz aylarında hem de kış aylarında Bezirgen Şelalesi inanılmaz güzel görüntüler sergiliyor ve buraya gelen turistlere tam bir görsel şölen sunuyor. Ve yaz aylarında burası inanılmaz kalabalık oluyor. Aslında Isparta'nın en kalabalık alanlarından biri. Yaz aylarında dolup taşıyor ve akşam saatlerinde burada ışıklar yanıyor, müzikler çalıyor ve şelalenin güzelliği farklı bir şekilde buraya gelen misafirlerle, ziyaretçilerle buluşuyor. Evet, bugün Isparta'da hava yağmurlu, rüzgarlı. İşte bir güneş açıyor, bir rüzgar çıkıyor, bir yağmur yağıyor. Böyle fırsat buldukça, yağmur kesildikçe çekimlerimizi yapıyoruz. Ve aslında bugün Bezirgen Şelalesi'ni çekmek için bayağı bir inat ettik. Çünkü geldik, şakır şakır yağmur başladı, çekemedik. Ve ondan sonra bir daha geldik ama mutlaka çekmek istedik. Evet, Bezirgen Şelalesi çok güzel ve bulunduğumuz yerden Dere Mahallesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Efendim, çok çok eskiden, yaklaşık 150 yıl önce burada Rumlar yaşıyormuş. Burası Rum Mahallesi'ymiş ve şu anda bulunduğumuz alanda pazar kuruyormuş Rumlar. Buraya ipekleri, kumaşları getiriyorlarmış ve satıyorlarmış. Yani bulunduğumuz alanda, Dere Mahallesi'nde ticaret dönüyormuş. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Ve değerli izleyenler, gerçekten fotoğraf, video almak için çok güzel bir alan. Bakın. Ahmet ver. Efendim, Isparta Belediyesi. Gel Ahmet, seni de gösterelim. Şöyle bir hesabla. Isparta Belediyesi Kültür Biriminden Ahmet rehberimiz yanımızda her daim bize eşlik ediyor. Ahmetciğim, çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Şapkamı kurtardın. Şapkamı kurtar. İş kazası işte. Bakın ne şartlarda çekim yapıyoruz.
1: Evet, çok
0: Ahmet,
1: zor oldu.
0: Emeğine
1: çok
0: sağlık.
1: Sizlerin de ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.
0: İnat ettik.
1: Hep
0: azmettik ama Bezirgen Şelalesi'ne çektik değil mi?
1: Çok istedik. Çok güzel bir yer burası. Başkanımıza teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Evet, çok güzel olmuş bu alan. Çok beğendim ben. Tablo gibi. Vallahi yazın çok kalabalık tabii burası değil
1: çok
0: mi?
1: Çok kalabalık. Çok rağbet alan bir yer.
0: Ve ayrıca Isparta Belediye'mize ait sosyal tesis var. Burada yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Bakın, manzara zaten şahane. Çok güzel. Ya nasıl uçtu öyle şapkam? Evet, Ahmet, teşekkürler. Seviyoruz seni. Sağ ol canım benim. Yani bu benim bir de Burdur Gölü'nde başıma gelmişti. Anons çekerken Burdur Gölü'nün yanı başına şapkamıştı ama havada yakaladım. O nasıl bir refleksi, hala inanamıyorum. Gidiyor.

0: kalmadı yani, şapkam gidiyordu. Bakın ya, diyorsunuz ya hayat size güzel. Vallahi biz sıcakta, soğukta, yağmurda, fırtınada, zor şartlarda çalışıyoruz. Hatta Denizli'den geldik, sesim de biraz kısık. Ama olsun, keyfimiz yerinde, mutluyuz. İşimizi seviyoruz. Siz değerli izleyenlerimizi seviyoruz. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Vallahi kar da olsa, buz da olsa, yağmur, fırtına da olsa biz çekimlerimizi yapıyoruz. Yani hem yazın hem kışın, hem yağmurda hem karda, hem sıcakta hem soğukta, gündüz gece yollardayız. Evet, Isparta'yı gezmeye devam. Değerli izleyenler, programımız Güller Diyarı Isparta'da tüm hızıyla keyifli keyifli neşe dolu devam ediyor. Isparta çok güzel, burada olmak çok güzel. Peki neredeyiz efendim? Isparta'da şu anda yeni sanayi sitesindeyiz. Ahmet ustamızın misafiriyiz. Diğer tarafımda da Dımbıllan dayımız var. Birazdan Dımbıllan dayıyla sizi tanıştıracağım. Efendim şov var ekranlarınızın başından, sakın ayrılmayın. Burada şov var, sohbet var, eğlence var, mükemmel lezzetler var. Her şey var. Vallahi bu bölüm kaçmaz. Evet, Ahmet Ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim. İlk önce Isparta'mıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Her şey güzel, enerjimiz güzel, lezzetimiz güzel. Dımbıllan dayımız da var. Bugün bomba gibiyiz.
0: Dımbıllan dayıcım, nasılsın?
2: Var ol, ömürlü ol, sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Ben geldiğiniz hemen sormak için istiyorum, Dımbıllan ne demek?
2: Dımbıllan ne demek? Köyün birine düğüne gittim ben, kendim çalgıcıydım.
0: Evet.
2: Elektrikler kesildi.
0: Eyvah.
2: Eyvah dediler ya, vallahi düğün kaldı, eyvah.
0: Yapma.
2: Gelin başladı ağlamaya, yandım anam ne olur ki diye. Gelin dedim, kızım ağlama, ben dımbıldarım. Adamları yine oynadım, amca nasıl oluyor? Siz bir iki tane löküz bulun gelin dedim ben, löküzü buldular geldiler.
0: Ben ne buldular?
2: Löküz.
0: Ne demek o löküz?
2: Lamba yani.
0: Ha, lamba. Ha.
2: Onları yaktırdım. Elektrikler gelene kadar bir saat, bir buçuk saat kadar bir elektrik yetti.
0: Ne yaptın?
2: O esnada ben dımbıldadım. Olan seyircinin hepsini oynattım.
0: Düğün devam etti. Gelin sustu.
2: Gelin sustu.
0: Ağlaması kesildi.
2: Allah razı olsun amcam ya. Senin hakkın ödenmez. Dımbıllan dayıcım benim dedim.
0: Şimdi.
2: Ben de vurdum darbakaya. Bıraka gibi bak, bıraka gibi bak diye. Anadırın

0: Dımbıldan da kaç yıldır dımbıllıyorsun?
1: Bayağı 60 senedir falan dımbıldan aşağı
0: 60 yukarı. Senedir dımbıllıyorsun. Evet. Evli misin?
1: Evliydim. Geçen sene Nur'da Yatasya hanımım vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin. Ama
1: Nur içinde yatsın. Ben yani hanım öldü de ben de ölen diye şey etmedim. Kendimi koyamadım yani.
0: Hayat devam ediyor.
1: Hayat devam ediyor. Allah razı olsun Gürküyem'den.
0: Hanımına dımbılladın mı?
1: Hanımıma dımbılladım. Çok dımbılladım. Allah razı olsun benim diye çok severdi.
0: Burada Ahmet, kim var?
1: Ahmet evet, bir oyunu bakalım.
2: Isparta'mızın namı diğer deli Ahmet'i.
1: Evet.
2: Hadi babacığım.
0: Ispartalı deli Ahmet. Isparta'nın hurdacısı. O da şovmen. Valla bunların hepsi şovmen.
1: Ahmet. Dımbıldan dayı. Güzel şöyle bir Konyalı oyunu Ahmet'le.

0: Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz Ahmet ustamızla birlikte. Masamızı donattık. Masamız şahane. Tam bir lezzet şöleni, tam bir görsel şölen. Yok yok. Evet. Ahmet ustam, bu ne?
1: Bu ne?
0: Tam
1: bu
0: böyle
1: ne,
0: çekim ne, masası. Ne? Hem göze hem damağa.
1: Baştan aşağı lezzet.
0: Lezzet, lezzet. Lezzet fışkırıyor. Masamızdan lezzet fışkırıyor.
1: Evet.
0: Efendim şimdi yelpazeye geniş. Şimdi her anlamda geniş. Şimdi çorbalar çeşit çeşit. Nedir bunlar?
1: İlk önce şunu sabah
0: çorba. Tabii
1: çorbayla
0: çorba.
1: Başlıyoruz. Evet, vitaminli. Tamam. Şöyle bol tereyağlı şöyle.
0: Bu neydi şimdi?
1: Kelle paça.
0: Kelle paça. Bu nedir döktüğün? Tereyağı mı?
1: Evet, tereyağı. Tamam. Köy
0: tereyağı olacak mı mutlaka?
1: Evet.
0: Çok güzel koktu. Evet, bu nedir?
1: Karnımız ağrıyorsa işkembe.
0: Buna da mı döküyoruz?
1: Evet.
0: Tamam, onu da karıştırayım. Tamam.
1: Şimdi ayağımız ağrıyorsa ayak paça.
0: Tamam. Onunla mı karıştırıyoruz?
1: Evet.
0: Yok, ben yanlış almışım, buymuş ayak paça. Bu ayak mı?
1: Evet.
0: Neyin ayağı bu?
1: Kuzu ayağı.
0: Vallahi ayak. Oo. Vallahi ayak.
1: Şöyle yapabiliriz istersen. Bir sağdan bir soldan şöyle kaldırabiliriz.
0: Yani ayak paça da genelde böyle etler minik minik olur ya. Sen direkt ayağı almışsın, kondurmuşsun.
1: 42 numara.
0: 42 numara. Ay çok güzel. Vallahi ustam çok esprili.
1: Evet. Şimdi kolajen deposu pöş çorbası.
0: Tamam, bunda iki
1: kendi başından. Suyundan böyle.
0: Tamam. Kolajenler bakın üstünde hemen katman katman birikmiş. Tavuk.
1: Tavuk çorbamız
0: terbiyeli
1: da var.
0: Terbiyeli tavuk.
1: Of. Pirinçli böyle nohutlu.
0: Sana tereyağı dayanmaz.
1: Evet.
0: Hem şimdi, pirinç hem de nohut mu var bunların
1: yaptık.
0: İçinde?
1: Bunları yaptık. Evet, bunlar var. Çorbaların yanında artık neyi veriyoruz? Bazı şeyleri kahvaltıdan da ödün vermiyor. İnsanlar hem çorba hem kahvaltı yapıyor. Acılı biber turşumuz,
0: tamam.
1: Tereyağımız, tulum peynirimiz, kırmızı mamız, zeytinim. Kahvaltı denilince akla böyle geliyor.
0: Daha ne olsun?
1: Güveçte kuru fasulyemizle başlıyoruz. Dananın en hassas halinden tas kebap, patlıcan kebap, isparta lokumundan daha yumuşak Arnavut ciğeri.
0: Isparta lokumundan daha yumuşak Arnavut ciğeri.
1: Protein deposu olarak tavuk but, kızarmış tavuk olarak.
0: Her şey var, yok yok.
1: Ispartamızın şişi. Evet, yanında kuru fasulye neysiz gitmez, pilavsız. Ama bizim pilavımızda gabine pilavı. Gabine pilavı da var.
0: Bir dakika, pirinç pilav deyince var. Duracaksın evet. Zaten Isparta'da. Bu pilav öyle bildiğiniz sıradan pilavlardan değil. Gabine pilavı lütfen.
1: Evet, şöyle bakalım bak. Nohutlu,
0: karıştır,
1: etli.
0: Karıştır Ahmet. Oh. Tamam. Ya çok güzel yapmışsın. Vallahi çekimini yaptık ustamla birlikte. Yemeğe doyamadım. Salatalar zaten şahane. Ekibin şahane ve burada sürekli çay var. Taze çay var. Geldiğim andan itibaren sürekli
1: et
0: çay içtim.
1: Et yemeyen ister ister. Pirinç pilavımız da var şehriyeli. Ve yemeklerin ortasına mevsim salatamız ve Antalya'mızın özgün piyazı. Evet Cihat Baba, senin için bunlar. Of. Bol döküm. Bol döküm dediği gibi yani.
0: Elini ağza alıştırma.
1: Hop.
0: Her zaman böyle mi yapıyorsun?
1: Aynen.
0: Çekimde.
1: Evet, her zaman böyle.
0: Zaten ben biliyorum Cihat'tan. Onun da malzemesi boldu. Yani bunun sosunun bol
1: bu
0: olması lazım.
1: 4 kişilik, 2 kişilik büyük masalara.
0: Tamam. Bu nedir?
1: Evet. Cihat ustamızın dediği gibi analık yağı, ama bizim analık yağımız yok. Bazen Cihat ustadan getiriyoruz. Analık yağını da döküyoruz. Ne diyor? Döküyorum. Dur deyinceye kadar döktü.
0: Dur. Çok oldu.
1: Evet.
0: Dur.
1: Durduk. Artık üzüm hoşafımız.
0: Bir dakika şimdi, gabune pilavının yanında üzüm hoşafı olacak mutlaka.
1: Evet, mutlaka.
0: Onu koy Ahmet ustam, gabune pilavının yanına.
1: Koydum.
0: Onlar mükemmel ikili.
1: Evet.
0: Bir kere o olmadan olmaz, gabune pilavı yenecek, yanında üzüm hoşafı içilecek. Sonra tatlıda ne yenecek?
1: Tabii ki tereyağlı irmik helvası.
0: Evet, yine buranın olmazsa olmaz yöresel tatlısı.
1: Isparta'da, başka bir yerde bulamazsınız.
0: Evet, pilavın üstü mutlaka yeniyor mu?
1: Evet, mutlaka.
0: Yani gabune pilavı yapılan şimdi, yerlerde, mekanlarda oluyor.
1: Düğünlerimize muhteşem üçlü. Yanında çorbası da var, yeşilliği de var. Düğünlerde olmazsa olmazımız bu.
0: Kadayıf var orada.
1: Evet.
0: Yani her şey var işte, çorbayla başlayın efendim. Öğlen arzuya göre sulu yemek var. İşte ızgara var, tavuk var, üzerine tatlı var. Taze demlenmiş çay var. Ahmet ustamızın tatlı dili, hoş sohbeti var. Daha ne olsun?
1: Ne diyoruz?
0: Taklitlerinden sağlık sakınınız
1: için,
0: değil mi?
1: Sağlık için sulu yemek. Sabah çorbayla başlayın, sulu yemekle bitirin. Daha dinde ve daha dinamik olun.
0: Valla benim tercihim sulu yemek. Yani ben ete düşkün değilim. İzleyenler bilir, sürekli izleyenler beni tanıyorlar. Ben ete düşkün değilim. Çorba seviyorum.

0: yapıyoruz tabii ki ama şey, gabune pilavı benim şimdi bu masada gerçekten favorim. Ve Isparta şiş. Burdur'da da yapılan Burdur şiş. Coğrafi işaret Burdur'da. Evet. Onu da özellikle belirtelim. Tabii Burdurlar ki. Kızmasın. Hakikaten bu da çok güzel bir şiş. Bunun içinde sadece kıyma var ve tuz var. Başka kıyma hiçbir şey yok ama buna rağmen inanılmaz lezzetli bir şiş. Evet Ahmet Ustam, gerçekten buraya geldiğimizde hani böyle bir ortamla karşılaşacağımızı düşünmedik. Yani biz çok keyif aldık çekim yaparken. Eminim Beyaz TV ekranları başında bizi izleyenler de keyif aldılar. Çünkü her şey vardı. Yok, misafirperverliğin için çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Lezzetlerin şahane. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Isparta'ya yolunuz düşerse Yeni Sanayi Sitesi'ne mutlaka gelin. Isparta merkeze mesafemiz nedir?
1: 10 dakika.
0: Şimdi gelin yemeklerini yiyin. Gabune pilavının tadına bakın, her şey lezzetli. Yani gabune pilavıyla sınırlamıyorum bu lezzeti ama sohbet de şahane, mutlaka tanışın kendisiyle, sohbet edin. Zaten birebir ilgileniyor misafirleriyle, müşterileriyle. Evet. Ve aslında biz gül zamanına denk gelmek istedik ama bu bölgedeydik. Bu yüzden de uzun zaman olmuş, Isparta'yı özlemiştik. Biz Isparta bölümü yapalım dedik. Gül zamanına yetişemedik. Bir ay sonra artık güller çıkmaya başlar. Isparta tamamen gül kokar. Gül şehri Isparta.
1: Gül tarlasında kabuneler yapacağız, şehri. Helvalar yapacağız.
0: Ama şu anda da güllerin içinde gibiyiz. Ya, o gül kokuları şu anda gül olmasa da geliyor. Çünkü efsane yemek kokuları gerçekten gül kokusunu andırıyor. Ahmet ustamızın, pardon, Ahmet Baran ustamızın mekanında.
1: Evet.
0: Evet ustam, ne söylemek istersen?
1: Ne diyoruz?
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Çıkın çıkın gelin. Sağlıklı yemek için, sohbet için, her şey için Ahmet Baran'ı tercih edin.
0: Hepsi burada. Vallahi burada, billahi burada. Çıkın çıkın gelin.

0: Kabune pilavı Isparta'da sofraların baş tacı.
1: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, türküleriyle, her yönüyle elimizden geldiğince Isparta'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim şu anda Yeni Sanayi Sitesi'ndeyiz. Çok değerli Ahmet Usta'mızın misafiriyiz. Bilirsiniz efendim, Yeni Sanayi Sitelerindeki mekanlarda çıkarılan yemekler inanılmaz lezzetli olur. Ama şimdi Yeni Sanayi Sitesi'nde yemek yenebilecek gerçekten son derece doğru, son derece lezzetli bir mekandayız, lezzetli bir adresteyiz ve Ahmet Usta'mızın mekanındayız. Yıllardır ama yıllardır Ahmet Usta'mız burada lezzet dağıtıyor. Efendim şimdi onun çorbaları, kelle paçası, işkembesi, mercimeği, sulu yemekleri, ızgarası, kabune pilavı, kabune de deniyor, kabune de deniyor. Şimdi kabune ne diyeceksiniz? Isparta'nın yöresel pilavı. Şimdi çok besleyici, lezzetli, coğrafi işaret belgesi var. Ve Ahmet Usta'mız hepsini inanılmaz güzel yapıyor. Bakın şu anda mutfak kısmındayız. Sabahın erken saatlerinde ciddi bir üretim, hazırlık başlamış. Kocaman kocaman tencerelerde etler, İşte ne bileyim, kelleler, ayak paçalar, tavuklar hepsi pişiyor ve servise hazırlanıyor. Ahmet Usta'm gel. Evet. Bunlar nedir?
2: Bunlar kelle, dananın ense ve yanakları böyle, kelle paça.
1: Şöyle bir göster Ahmet Usta'm, şöyle bir kaldır. Lokum gibi olmuş. Şimdi kabune pilavı aslında Isparta halkının gönlünde taht kurmuş bir pilav.
2: Evet.
1: Isparta halkının, Isparta mutfağının, sofralarının olmazsa olmazı.
2: Olmazsa olmazı. Düğünlerimizin de olmazsa olur. Düğünle...
1: Ne zaman yapılıyor? Düğünlerde.
2: Düğünlerde yapılıyor.
1: Mevlütlerde.
2: Davet, mevlütlerde yapılıyor. Artı bizim gibi lokantalarda yapılıyor. Dışarıdan gelen insanlar bizi tercih ediyor. Kabune pilavı, Isparta'nın neymiş? Kabunesi, tereyağlı irmik helvası. Bu da nerede inilir? Tabii ki Ahmet Baran'da diyoruz.
1: Çok mütevazıyız ama yani iyi yaptığın işte mütevazı olmanın bir anlamı yok. Yani hakikaten iyi yapıyor, işin hakkını veriyor. Evet, zaten efendim müşterileri sadece ve sadece sanayiden değil, sanayi dışından da çok sayıda müşterisi geliyor. Sabah servisi var, öğle servisi var, akşam servisi
2: akşam
1: var mı?
2: Akşam servisi yok.
1: Yeter zaten, akşam sanayi.
2: Sabah bizde yesin, öğlen bizde yesin,
1: akşamda nerede yerse yesin, evinde yesin.
2: Evinde hanımıyla yesin.
1: Yani aynen ya, değil mi? Evet, hadi başlayalım şu kabune pilavını yapmaya.
2: Bunu da söylerim, biz bu işe pazartesi başlamadık, biz babadan aldık biz bayrağı ve bu bayrağı dalgalandırmak için devam, devam, devam.
1: Yani ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Evet.
1: Değil mi Ahmet Usta? Hadi başlayalım o zaman.
2: Dana etinden yapıyoruz.
1: Evet.
2: Ondan sonra haşlanmış nohudumuz, pirincimiz ve kolajenli kemik suyumuz, ilik suyumuz da yapıyoruz.
1: Şimdi bunlar kolajen değil mi böyle?
2: Evet.
1: 10 parmağında 10 marifet, maniler, şiirler,
2: biraz
1: değişler
2: böyle,
1: çok.
2: Altını biraz yağlıyoruz böyle.
1: O nedir? Tereyağı mı?
2: Tereyağı. Köyümüzden getirdiğimiz, Asar köyümüzden getirdiğimiz tereyağla şöyle yağladık bir.
1: Of of
2: evet,
1: of.
2: Şimdi şöyle altına biraz soğan çekiyoruz.
1: Tamam.

0: kadar kıymetli.
1: Evet, biraz
0: anneler,
1: da karabiberimizi.
0: Bakın çok değişik. Gabune pilavının yapılışı çok değişik. Anlamı ne gabunenin?
1: Gabunenin anlamı ne? Gelin kaynanı bir ara gezmeye gidiyorlar böyle. Gezmeye gidiyorlar tabii hanımlar gezmeyi çoğuyor. Koca eve geliyor. Yemek var mı? Yok. Ondan sonra kayınlasıyla gelin hemen mutfağa gidiyorlar. Haşlanmış et var, piriş var. Bunları hepsini karıştırıyorlar böyle. Ondan sonra adam açıyor. Bu gabune şey, gıbune diyor. Gıbune derken gıbuneden gabuneye dönüyor.
0: Bu arada karabiberi serptim, boğazım yandı.
1: Karabibersiz olmaz.
0: Valla genzi ben kaçtı.
1: Hadi başladık. Şimdi soğanı serdik.
0: Tamam.
1: Altına şimdi haşlanmış soğuğumuzu da seriyoruz bu şekilde.
0: Tamam, şöyle sevgini kat.
1: Of, aşk.
0: Ustalığını kat.
1: Aşkı verdik.
0: O eller işte. Sihirli eller, aşkı. O eller lezzet dağıtıyor. Şimdi, yeni sanayi sitesinde kaç yıldır?
1: Kaç yıldır? Şu anda bulunduğumuz yerde 24 yıldır buradayız.
0: Maşallah. Hadi o zaman devam edelim.
1: Devam edelim.
0: Şimdi bütün malzemelerimiz çiğden. Çiğden evet. Derken zaten bunların hepsi haşlanmış, pişmiş.
1: Evet.
0: Bir tek pirincimiz herhalde.
1: Bir tek pirincimiz.
0: Suya yatırılmış.
1: Pirincini de seriyoruz şöyle.
0: Soğanımız, karabiberimiz, etlerimiz, nohutumuz.
1: Şimdi evet. Şimdi
0: altında kaldı pirinci. Da... Tuz attık mı?
1: Tuzu da atacağız şimdi.
0: Atacağız. Hani böyle et pişirirken tuzunu öyle baştan atmamak lazım falan derler.
1: Evet. Et sert olur. Şimdi altına tereyağı, üstüne tereyağı yaptık, mühürlüyoruz böyle.
0: Yani bu pilav lezzetli olmaz mı? Et var, pirinç var, nohut var, tereyağı var, senin sevgin var.
1: Aşkla yapılan,
0: ustalığın var,
1: her şey
0: Isparta'nın
1: güzeldir.
0: Havası var, suyu var, ben varım.
1: Evet.
0: Ben de sevgimi kattım.
1: Tuzumuzu atıyoruz.
0: Tadımız, tuzumuz kaçmasın.
1: Evet.
0: Nasıl her böyle şey göz kara? Çok olmadı mı?
1: Ayar.
0: Ya ben de yılların ustasına çok olmadı mı diyorum.
1: Ayar ile şeyi.
0: Ben karışmasam
1: şimdi
0: bilir.
1: Üzerine biraz da et suyunu vereceğiz.
0: Tamam. Evet. Evet.
1: İlikli kemik suyunu da döküyoruz.
0: Vallahi çok vitaminli, of, lezzetli, şifalı, daha ne olsun. Pişti mi?
1: Evet, demlendi pilavımız, kabunemiz, gıbunemiz demlendi.
0: Açalım mı?
1: Açalım.
0: Efendim 20 dakika sabırla gabune pilavımızın pişmesini bekledik. Ondan sonra ustam ne yaptı? Üzerini böyle
1: gelin
0: sardı.
1: Gelin poğaçası gibi sardık.
0: Hanımlar bilir zaten, evet. Kadınlarımız bilir. Pilavın dinlenmesi için böyle annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz aslında geleneksel bir yöntem bu. Üzerine böyle tencerenin örtüyle kaplardı.
1: Düğünlerde şu olur, aşçı yapar böyle yemekleri. Düğün sahibi gelir, kapak açılmıyor denir. Evet Berman Hanım, kapak açılmıyor.
0: Kapak açım, vallahi çekimdeyim yanımda. Para falan yok.
1: Evet, açtık
0: ben
1: şöyle.
0: Ben misafirim ama biraz heyecan yapsaydın Ahmet Usta. Hemen kapattı.
1: Açayım
0: hemen.
1: Mı?
0: Kimse görmedi, vallahi görmedi. Görmedi hiç kimse. Görmediniz değil mi?
1: Açıyorum.
0: Açalım. Vallahi koku geldi, koku efsane. Açalım. İşte bu efendim. Coğrafi işaret almış Isparta'nın lezzeti dillere destan Ahmet Ustamızın da çok güzel yaptığı gabune pilavı.

0: Şimdi evet. Tadım zamanı. Ben bunu yemez miyim? Ben bunu yemez miyim?
1: Ama
0: Ahmet ustamız elleriyle yapmış.
1: Vitamin
0: Ahmet
1: deposu.
0: Ahmet ustam sen ne yaptın? Ahmet ustam aşırı iyi.
1: Babadan yani öğrendiğimiz şeyle yolumuza devam ediyoruz.
0: Babanın tarifi mi?
1: Evet.
0: Şimdi Ahmet ustam gerçekten şahane yapmışsın. Ellerine sağlık, ustalığını, sevgini, aşkını katmışsın. Evet. Nasıl anlatayım? Hani şu anda böyle bir kaşık aldım. Kızgın kumlardan serin sulara atladığınızda ne hissederseniz. Vallahi şu anda onu hissediyorum. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Ellerine sağlık. Evet. Ellerinden lezzet damlıyor. Bal damlıyor.
1: Bunu
0: ne diyoruz?
1: Tatmadan
0: Isparta'dan gitmez. Dünyada ölmeden önce evet, mutlaka tadılması önce gereken evet lezzetler evet var. İşte onlardan
1: bu
0: biri
1: bir
0: de
1: gabune.
0: Gabune pilavı. Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet şifa olsun. Şifa lezzet olsun. Güzellik olsun.

Değerli izleyenler, sizler için Isparta'yı gezmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi teker teker anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, Isparta söz konusu olduğunda Isparta programında mutlaka olması gereken unsurlar var, semboller var. İşte Isparta'nın fırın kebabı var, lokumu var, efendim gabune pilavı var, Isparta'nın halıları var, Isparta'nın dünya cönlü el dokuması, yün halıları. Evet, onlar da programımızda tabii ki var. İşte şu anda tam da o noktadayız. Efendim, bulunduğumuz yer Profesör Doktor Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi. 2013 yılında ziyarete açıldı ve şehre gelen turistlerin yolu mutlaka buradan geçiyor. Etnografya Halı ve Kilim Müzesi mutlaka ziyaret ediyor. Burada müthiş bir koleksiyon, müthiş bir hazine var. Binlerce eser var. Efendim, ağırlıklı olarak Isparta'nın halıları yünden dokunuyor. Hepsi tamamen el dokuması. Bu yüzden ünlü. Zaten bu yüzden hem dünyadan hem de Türkiye'den talep görüyor. Ayrıca yörelere özgü, ülkemize özgü çok değerli halılar da burada sergileniyor. 10 katlı bir müze. Oldukça büyük. Tabii her katını tek tek size anlatmaya program süremiz yetmez. Biz şu anda giriş katındayız. Burada gerçekten çok güzel bir alan oluşturulmuş. Dekorlar şahane. Efendim, hemen girişte geleneksel bir dokuma tezgah dikkatimizi çekiyor. Zaten Isparta'nın halılarının özelliği tamamen el dokuması olması. Ağırlıklı olarak yünden dokunuyor. Bakın, herhalde çok eski bir dokuma tezgahı ve değerli izleyenler, şunu da söylemek istiyorum. Burada binlerce eser var. Artı depolarda burada sergilenemeyen, sığmayan ürünler var, eserler var. Bunların hepsi bağışlar yoluyla müzede yerini almış durumda. Yani Isparta'dan, Isparta'nın ilçelerinden, köylerinden bağışlar yoluyla bu eserler, bu halılar müzede müthiş bir koleksiyon oluşturmuş. Burada etnografik eserleri de görebilirsiniz. Yani geçmiş yıllarda Isparta'da kullanılan eşyalar, onlar da burada sergileniyor. Aslında efendim, müze Isparta'nın geçmişine, tarihine ışık tutan bir müze. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosu. Bakın, Ulu Önderimiz Isparta'nın o muhteşem halısıyla bütünleşmiş ve mükemmel bir görüntü oluşturmuş. Hemen müzenin girişinde 3 boyutlu. Nereden bakarsanız bakın, Atatürk size bakıyor, sizinle göz teması kuruyor. Efendim, Ispartalı sanatçı Ahmet Aksakal işte bu tablonun mimarı, yaratıcısı. Birçok siyasetçinin, işte şeyhin, kralın bu şekilde tablolarını yapmış. Önemli bir isim Isparta için, hem Ahmet Aksakal hem de Profesör Doktor Turan Yazgan. Aynı zamanda tabii ki 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'i de unutmamak lazım. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine Isparta'nın alısıyla Sayın Süleyman Demirel'in portresi buluşmuş. Bir vali konağı için özel olarak dokunmuş ve yine bağışlar yoluyla buraya gelmiş. Çok büyük bir halı, çok büyük bir halı. Yani binlerce halı var burada ve coğrafi işaret belgesi bulunuyor. Üzümlü deseninin, bunu da belirtmek istedim. Özellikle rengarenk muhteşem halılar. Bunlar antika niteliğinde çok değerli halılar, çok eski halılar. Geleneksel, yöresel Isparta kadını, bakın, dokuma tezgahının başında işte yünleri sarıyorlar. Üzerlerinde yöresel kıyafetler. Evet, koltuklar çok güzel. Özellikle böyle güllerle bezenmiş kumaşlar inanılmaz güzel. Ve burada da çok güzel bir oda takımı var. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Oo, şahane. Duvarda yine el dokuması, yünden bir Isparta halısı var. Koltuklarda yine gül desenleri, güllerle bezenmiş koltuklar, antika sehpalar, şifonyerler, radyolar, gramofonlar, televizyonlar, dolaplar. Evet, evet, halı, kilim ve etnografya müzesi görünümünde etnografik eserlerin sergilendiği bir müze. Bakın, burada da

sütun var. Üzerinde de çok değerli yine bağışlar yoluyla müzeye gelmiş olan halılar var. Heybeler var, kilimler var. Şimdi Isparta halısıyla ünlü tabii kilim de dokunuyor. Hem halı dokumacılığında hem de kilim dokumacılığında Isparta gerçekten başarılı bir ilimiz. Evet, yani sembolleşmiş bazı unsurlar var. Halı da Isparta için onlardan biri.

0: Efendim masamızı donattık. Isparta Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin sorumlusu Uğur Bey ile birlikteyiz. Efendim şimdi masamızda neler var? Uğur Bey ile konuşacağız ve Isparta'nın yöresel lezzetlerini sizlere tanıtacağız. Tabii yöresel yemeklerimiz bunlarla kısıtlı değil.
1: Değil tabii ki.
0: Ama efendim bizim masamızın aldığı kadarıyla yöresel lezzetleri sizlere tanıtacağız. Uğur Bey merhabalar.
1: Merhabalar Berma Hanım. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel şehrimizi ziyaretinizden dolayı sizin adınıza, ekibimize çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Yöresel mutfak başarıyla tanıtılıyor.
1: Elimizden geldiği kadar lezzetiyle, görselliğiyle tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Evet, şimdi burada sofraların baş tacı fırın kebabı.
1: Evet.
0: Fırın kebabı mı deniyor sadece yoksa tandır kebabı falan
1: tandır
0: da deniyor
1: mu? Tandır kebabı da deniliyor, Isparta kebabı da deniliyor. Yani ama hepsinin ortak noktası aynı, fırın kebabı.
0: Sonuçta Isparta'nın kebabı,
1: evet,
0: fırın kebabı, taş fırında, odun ateşinde pişen efsane bir kebap.
1: Aynen.
0: Şimdi efendim masamızda kebap yok ama programımız içerisinde fırın kebabı var. Gabuna pilavı zaten programımız içerisinde yapılışının olduğunu söylemiştik. Şimdi evet burada neler var? Şimdi ilçelere özgü lezzetler var,
1: evet.
0: Uğur Bey. Burada bir bamya yemeği var.
1: Bu Selimkent ilçemize ait bamya yemeği. Bu bamya çok özel bir bamyadır. Tüysüzdür. Bir de sallanma yapmaz yani. Kenarlarında herhangi bir akışkanlık yoktur. Bazı bamyalar böyle akışkanlıdır. Böyle salyalanma yapar. Bunda
0: evet.
1: Kesinlikle öyle bir durum yoktur. Tüylenme zaten yoktur.
0: Banak.
1: Banak.
0: Onun da yapılışını sizlere
1: tanası,
0: gösteriyoruz.
1: Evet, süt tanasından hazırlanıyor. Altındaki pideler özel kızartılmış
0: Isparta
1: pidesi.
0: O da çok
1: kendi
0: iyi.
1: Taş fırınımızda yapılıyor.
0: Evet, ben tattım.
1: Etler
0: şahane.
1: Özellikle seçilmiş zaten gerdan kısmı ve sırt kısmından yapılır, yumuşaktır. Bu da Isparta şiş köftesi. Safi, içinde baharat yok, herhangi bir baharat yok.
0: Evet. Bu tamamen da, kıyma ve
1: tamamen
0: tuz.
1: Tamamen kıyma ve tuzdan.
0: Çok lezzetli.
1: Biraz da iç yağ koyuyoruz içeri. Lezzetlidir.
0: Evet.
1: Alasolu yenir. Beyaz peynir pidemiz inek peynirinden, taze tuzsuz inek peynirinden yapılır. İçine biraz maydanoz karıştırır.
0: Buraya özgü.
1: Evet. Ve aynı zamanda bu köfte bu peynir pidenin arasına alınıp o şekilde de bir lezzet olabilir.
0: Nasıl oluyor Uğur Bey?
1: Ben çatalınızı rica edeyim.
0: Gösterelim. Tamam.
1: Şöyle yapalım.
0: Evet.
1: Bir tanesinin arasına bu şekilde koyuyoruz.
0: Ha böyle mi yeniyor
1: Isparta'da? Evet. Koyuyoruz ve bu şekilde dürüm yapıp.
0: Ooo peynir
1: böyle,
0: özel.
1: Evet peynir özel.
0: Şişi
1: evet,
0: özel.
1: Bu şekilde dürüm yapıyoruz. Bu şekilde yenilebiliyor.
0: Afiyetle yeniyor
1: afiyetle
0: bu şekilde.
1: Yenilebiliyor.
0: Vallahi çok iyi. Vallahi çok iyi. Şahane. Efendim tadını biliyorum. Çekimden sonra. İnşallah yiyeceğiz.
1: Bu da kıymalı pidemiz. İnceliği ve altlarının temizliği, kıymasının özel olması, çıtır çıtır yenmesi. Özel bir Isparta pidesidir bu da.
0: Evet,
1: her yerde
0: güzel.
1: Bulamazsınız.
0: Sinir yok, yağ
1: evet,
0: yok. Gayet
1: kuşbaşını
0: güzel.
1: Kuşbaşını yine aynı şekilde bıçak arası da denilir çoğu yerde. Bizim de yine taş fırında yaptığımız özel etlerden karıştırılmış.
0: Yani pide zaten olmazsa olmazımız.
1: Aynen.
0: Hani seviyoruz, eti seviyoruz,
1: evet.
0: Pideyi, lahmacunu seviyoruz ve kıymalı pidede öyle domates, biber falan
1: çok
0: yok
1: az sayıda,
0: değil mi?
1: Çok az sayıda.
0: Soğan var mı?
1: Çok az. Çok az miktarda. Böyle
0: çok
1: kokusunu
0: az,
1: hissetmeyeceğiniz şekilde.
0: Ağırlıklı olarak
1: ağırlıklı
0: kıyma
1: olarak
0: var.
1: Kıyma. Tamam. Evet, kıyma var.
0: Isparta ne çorbası yapar?
1: Isparta özellikle tarhana çorbası yapar. Tarhana çorbası
0: milli
1: çok meşhur.
0: Milli çorbamız, tarhana
1: evet,
0: çorbası. Ben
1: yok,
0: çok seviyorum.
1: Top tarhana deriz özellikle. Bunu kuzu
0: evet.
1: Etiyle, lahanayla veya uzun kabakla beraber çok güzel bir çorbası olur.
0: Evet.
1: Biz onu sunmadık.
0: Burada da efendim yöresel tatlılarımız var.
1: Bu da Senirkent'in Samsa tatlısı.
0: Senirkent'in
1: Samsa tatlısı.
0: Evet.
1: Bu içinde ceviz ve pekmez var. Hamuruyla beraber üçgen tatlı da denir. Kızartıp şerbetliyoruz. Çok lezzetli. Yalnız bunu Belma Hanım, genelde biz misafirlerimize şu şekilde elle yemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü

0: İçindeki yani, dağılmasın diye şekil köşelerinden tutup.
1: Uğur Bey denir ya et falı evet, kelle bunlar aynen, yenir elle.
0: Özellikle ama, tatlımız da böyle.
1: Samsa tatlısı da yenir elle.
0: Çok, çok hafif bir tatlı. Kesinlikle insanda böyle bir ağırlık yapmaz. İçi dolu.
1: İçinde malzemesi, ne var şimdi?
0: Ceviz var, biraz da pekmez var. Ve bunu Sevilkent'teki girişimci bayanlar yapıyor. Girişimci hanımlar yapıyor. Kooperatiften tedarik ediyoruz biz. Hem onlara destek oluyoruz,
1: evet,
0: hem tanıtıyoruz.
1: Kesinlikle. Kadınlarımız yaparsa en iyisini aynen, yapar. Hı-hı. Merhabalar. Bu arada burası çok kalabalık, hoş bulduk. İzleyenlerimizle işte Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da buluşuyoruz, selam veriyorlar. Yani bizim izleyenlerimizin şöyle bir samimiyeti var. Hani çekim yaparken de geliyorlar, Belma Hanım hoş geldiniz evet, diyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Biz de hiç kesmiyoruz çekimi. Gayet doğal. Bakın geldiler, selam verdiler. Gayet doğal bunlar. Hayatın
0: teşekkür
1: içinde
0: ederiz,
1: olan şeyler.
0: Teşekkür ederiz. Oyun dolayı.
1: Ben çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
1: Çok güzel bir tatlı.
0: Çok hafiftir. Bu ürünleri, yediğimiz ürünlerin hazmettiricisi bu. İçerisi hazmettiricisi.
1: Üzüm hoşafa efendim. Üzüm hoşafa. Isparta'nın milli içeceği.
0: Milli içeceği kesinlikle.
1: Üzüm yetişiyor mu burada?
0: Tabii o da buranın yine tabii Sevilkent üzümünden yapıyor. Sevilkent'te
1: ne yetişiyor şimdi? Bamya yetişiyor. Üzüm yetişiyor.
0: Bamya yemeği meşhur. Bamya yetişiyor. Tamam. Üzüm yetişiyor. Elması var.
1: Tamam.
0: Bu üzüm hoşafının muhteviyatı. Karanfil, mersin yaprağı ve kabuk tarçın. Tamamen doğal, bitkisel. Bunları kaynatıp bir kese içerisinde kaynatıp bu hale getiriyoruz. Üzümle kaynatıp üzümle beraber.
1: Ne kadar doğal. Ellerinize emeğinize sağlık. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada samsa tatlısı elimde kaldı. Bunu tamamlamam lazım. Çok güzel, bayıldım. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese Isparta'ya davet edelim. Isparta'ya gelmek için çok fazla neden var.
0: Çıkın çıkın gelin deriz.
1: Yani bu mükemmel lezzetler tabii, bile Isparta'ya gelmek için önemli bir neden.
0: Gezip
1: değil mi
0: dolaştıktan sonra gelip bizim bu ürünlerle de bir keyif çatıp dinlenmeleri ne güzel.
1: Keyfinize ne güzel, keyif aynen, katın. Ellerinize sağlık, afiyet yiyenlere olsun, afiyet olsun efendim, tüm ekibe, ustalarımıza, şeflerimize, serviste görevli olan arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun Uğur Bey.
0: Ben de tekrar
1: misafirperverliğiniz
0: çok sağ olun, teşekkür. Ben de tekrar çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık ekibinizle beraber ve bu imkanları Isparta'mıza sunan Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdemir'e de sizin evet, nezdinizde tekrar herkes adına tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bu eşsiz doğa manzarasında eşsiz güzellikleri sunduğu için.
1: Evet, Sayın Başkanımıza buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gerçekten Isparta'ya evet, güzel tesisler kazandırmış, güzel müzeler kazandırmış. Koku Müzesi'nin çekimini yaptık. O da son dönemde geçtiğimiz yılda Isparta'ya kazandırılmış önemli bir müze. Buraya gelin. Gerçekten gelmek için çok fazla neden var. Afiyet olsun.

0: Tamamen gül ürünleriyle donatılmış masamız çok güzel görünüyor.
1: Efendim şu anda rengarenk, aslında pes pembe, mükemmel bir showroom'dayız. Murat Bey'in misafiriyiz ve içinde bulunduğumuz showroom'da inanın gül adına, gülün yan ürünleri adına yok yok. Tabii lavanta ürünleri de var ama gül ürünleri, güller diyarında böyle daha ön planda tutulmalı diye düşündük. Şöyle minik bir sunum hazırladık. Çünkü ürünlerin çoğunda reklam var, malum Rütük. Ama inanın showroom'a girince enerjimiz arttı. O kadar güzel, o kadar cıvıl cıvıl ki. Pembe hediye paketleri, işte ne bileyim gülün burada güzel bir maketi. Evet, burada gülün yan ürünleri, sunumumuz şahane. Hem kendi ekibimin hem de Murat Bey'in ekibinin ellerine emeğine sağlık. Murat Bey nasılsınız? Uzun zaman oldu.
2: Berma Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Dünyanın gül bahçesine Isparta'ya hoş geldiniz.
1: Hakikaten dünyanın gül bahçesi.
2: Evet, çok uzun zamandır.
1: Yani şimdi Isparta özellikle bir şehir. Hani güller diyarı olarak anılan Türkiye'de tek şehir değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
1: Allah'ın bir lütfu.
2: Evet. Gelen bütün müşterilerimiz diyor ki bizim başımız döndü. Bu kadar çeşitli gülden ürünler yapmışsınız. Kremimiz var. El ve vücut kremlerimiz var.
1: Evet.
2: Gülden üretilen.
1: Gül kremi.
2: Kesinlikle. Doğal gül sabunlarımız var.
1: Hepsi
2: gül
1: pembe.
2: Gül reçelimiz var. Doğaldır. %100 doğal, katkı karışımı yok.
1: Tamam.
2: Güllü kahvemiz var.
1: Şimdi buraya gelen

0: Yiyenler mutlaka lokum alıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Gül lokumu hangisi?
1: Gül lokumu iki çeşidimiz burada. Normalde bizim 50 çeşit gül lokumumuz
0: aslında
1: var.
0: Aslında imalatınızı defalarca çektik. Ciddi bir üretim var ve çeşit inanılmaz fazla. Yani inanın nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama efendim sunum masamız böyle minik, showroomumuz büyük. İşte buraya böyle sevimli bir sunum hazırlamak istedik. Bu nedir?
1: Bu zereşk üzümü. Dışındaki üzüm İran üzümü diye geçer.
0: Evet.
1: Mayhoşu bir tat vardır. İçindeki lokum narlı lokumdur. Yiyen müşterilerimizin favorilerindendir. Çok harikadır. Bu lokumu tanıtmak istiyorum. Dışındaki orijinal Isparta kuru gül yaprakları. Sezonda evet. Biz bahçelerden topluyoruz. Fırınlarda kurutuyoruz el değmeden. Ve soğuk havalarda saklıyoruz.
0: Peki,
1: bir sene boyunca.
0: İzleyenler eminim merak ediyorlar. O gül yaprakları, kurutulmuş gül yaprakları böyle yediğimizde ağzımıza sert geliyor mu?
1: Yok.
0: Bizim, yumuşak mı?
1: Evet. Gıda elverişli dünyada da tek gül olan Isparta kuru gül yaprakları lokumla birleştiği zaman enfes bir harika lezzet bırakıyor.
0: Ama dozunda yemek lazım
1: evet,
0: değil mi? Neden?
1: 3 tane arka arkaya yediğimiz takdirde sindirim hızlandırıyor.
0: Aman dikkat. 3 tane arka arkaya yemiyorsunuz kesinlikle. Şöyle bir tane atın yeter tamam. Evet. Dozunda yiyin bırakın. Bağırsakları müthiş çalıştırıyormuş. Lokumlar çeşit çeşit ve Türk kahvesi Türk halkının olmazsa olmazı. Isparta'nın bu lokumları özellikle gül lokumları kahvenin yanında inanılmaz güzel oluyor. Pembe gül sabunumuz var, gül kremimiz evet. var, magnetlerimiz var. Gerçekten mükemmel. Bakar mısınız? İçinde
1: hepsi
0: ne var?
1: El yapımı.
0: Lavanta ve gül mü var?
1: Lavantamız var ve tomurcuk gülümüz var.
0: Ay çok güzel. İşte bakın efendim hiçbir şey almıyorsanız yani alın küçük bir magnet, Isparta hatırası yanınızda götürün. Önümüzde festival var tabii. Haziran
1: Kesinlikle.
0: Sonu Gül Festivali geleneksel olarak her yıl düzenleniyor. Ve tamamen Isparta pembeye boyanıyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Türkiye'nin her tarafından katılım oluyor.
1: Her taraftan
0: oluyor.
1: Turlarımız geliyor.
0: Ve mutlaka hediyelik bir ürün alınıyor. Şimdi magnetler şahane. Bu nedir?
1: Bu gül gazozumuz.
0: Tamam.
1: Bu da dünyada bir ilk.
0: Gül gazozu.
1: Evet.
0: Yani Murat Bey siz ne yapmışsınız? Her geldiğimde yeni bir ürün ekleniyor.
1: Biz biraz abarttık.
0: Çeşit artırmış. Bunlar nedir? Abartmışsınız ve hakikaten güzel abartmışsınız.
1: Evet.
0: Bu nedir bu?
1: Bunlar sabunlarımız.
0: Bu sabun.
1: Evet.
0: Gül sabunu.
1: Gül sabunu.
0: Hepsi pembe. Ay çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ne yapıyoruz bunu? Asıyor muyuz banyoya
1: Bunları
0: falan?
1: Bunları banyoda, lavaboda asıyoruz. Güzel bir koku bırakıyor.
0: Ay çok güzel kokuyor ve çok dekoratif. Bakar mısınız banyonuza? İnsanın enerjisi yükselir ayol. Bunlar peki hediyelik sabunlar.
1: Tekrar orijinal hediyelik sabunlarımız.
0: Evet bakın
1: İçinde
0: gül var.
1: Gül motifleri var.
0: Kullanmıyoruz bunu.
1: Kullanabilirsiniz ama bu şekilde dekoratif olarak kalması daha güzel.
0: Ay bence kullanmayın bunu. Sabununuz vardır. Gayet dekoratif. Bu nedir? Lifli
1: Kabak
0: mi?
1: Kabak lifli. Evet.
0: Evet.
1: Bu da cilt bakım için birebirdir. Bayanların Aynen. özellikle.
0: Tamam. Ay kahveye şaşırdım. Gazoza şaşırdım. Ve bunlar.
1: Gül
0: bunlar
1: tesbihlerimiz.
0: Bunlar oldum
1: evet.
0: olası var.
1: Evet.
0: Açalım mı? Açılıyor
1: tabii ki,
0: mu?
1: Tabii ki.
0: Pembe şöyle gül tesbihini açalım. Murat Bey
1: Hemen
0: yardımcı
1: oluyorum.
0: Olsun. Gayet güzel hediyelik bir ürün. Fiyatlar da makul değil mi?
1: Bunlar gayet uygun. 35 TL bunların fiyatı.
0: Evet.
1: Biz de açamadık.
0: Ay val
1: Hemen şuradan deneyelim. Şu şekilde efendim.
0: Evet şimdi ben özellikle pembeyi açmak
1: Hemen
0: istedim. Çünkü o pembeler gül kokuyor. Bu ne kokuyor? Bu gül kokmuyor.
1: Evet onlar da
0: Bu
1: gül
0: neli?
1: Yok.
0: Lavantalı mı değil, lavantalı değil. Bu gül kokuyor. O inatla
1: evet.
0: açılmıyor. Bakın. Ay çok güzel. Şöyle kutusunda görün değerli izleyenler. Şöyle ben hemen koklayayım. Gül kokuyor. Ay çok güzel. Neler yapmış Isparta gülden? Kaç yıllık firma?
1: 1972'de kurulduk Belma Hanım.
0: Maşallah.
1: 54. senemize giriyoruz nasip
0: Maşallah
1: olursa.
0: Maşallah size. Aile işletmesi.
1: Evet,
0: evet. evet efendim. Isparta'nın halıları dönülü programımız içerisinde var. Halı müzesi, halı kile müzesi.
1: El dokuması.
0: El dokuması, geleneksel dokuma tezgahı ve Isparta'nın gülü. Bu nedir?
1: Ve gül şerbetimiz.
0: Gül şerbeti.
1: Bunu suyla karıştırıp içiyoruz.
0: Tamam.
1: Bu da sindirimi rahatlatır.
0: Evet.
1: Gül kolonyamız.
0: Gül kolonyası. Pembe pembe.
1: Evet.
0: Ay çok güzel. Barbie'nin evi gibi.
1: Orijinal gül suyumuz. Bunu tanıtmak isterim. Bayanlar cilt bakımında özellikle bunu olmazsa olmazları. Bunu cildimizi temizliyoruz.
0: Evet.
1: Makyaj temizliğinde kullanıyoruz. Gece yatmadan önce kullanıyoruz.
0: Tonik gibi.
1: Tonik şeklinde.
0: Tamam.
1: Ve kapanan gözenekleri tekrar açıyor. Belma Hanım. Özellikle onu tavsiye ederim.
0: Tamamen doğal bir tonik.
1: Hiç
0: katkısız,
1: katkı yok.
0: Organik.
1: Doğaldır.
0: Evet.
1: Ve gül sirkemiz.
0: Gül sirkesi.
1: Evet. Kilo vermek isteyen bayanlara sevindirici bir
0: Vallahi
1: haberimiz var.
0: Valla şu anda
1: var.
0: Herkes sipariş verecek.
1: Evet.
0: Murat Bey. Yani şimdi kadınlar bence hem kadınlar hem de erkekler pür dikkat dinliyor.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
6: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusu

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: havada serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: ve Isparta'da şimdi de yöresel lezzet banak zamanı.
1: Değerli izleyenler, programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, burası Isparta Mutfak. Zengin et yemekleri, kebaplar, inanılmaz lezzetli banak yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Mehmet şefimizle yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Efendim, Isparta Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Dere Mahallesi'ndeyiz. Ve burada her şey inanılmaz lezzetli. Evet, banak. Buranın olmazsa olmaz yöresel yemeği. Şefim, merhabalar.
2: Merhabalar. Öncelikle Isparta'mıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Banak nedir? Ne zaman yapılır?
2: Banak genellikle Isparta'da düğünlerimizde yaparlar. Bir düğün yemeği olarak bilinir.
1: Eski bir yemek değil mi?
2: Eski, çok eski.
1: Çok böyle geleneksel,
2: evet.
1: Yöresel.
2: Yöresel bir yemeğimizdir. Banamız şu şekilde göstereyim.
1: Evet.
2: İneğimizin, yani danamızın, süt danamızın sırt tarafından yapılır bu.
1: Etimiz sırt çok bölgesinde. Güzel yaptık.
2: Etimizi aldık, tencereye koyduktan sonra bunu kemiğiyle birlikte 5-6 saat boyunca kaynatıyoruz.
1: Tamam. Etimizin suyu.
2: Etimizin kendi öz suyu. Hiçbir tamam. Şey karışımı yoktur
1: katkısı,
2: içinde.
1: Katkısı, sağlıklı, şifa niyetine. 5-6 saat etimizi kaynattık. Suyunu aldık. Etimizi pişirdik.
2: Evet.
1: Sonra ne yaptık?
2: Ben sizi bekletmemek için 5 saat önceden bunları pişirdim.
1: Ya ve... tabii zamandan kazanmak için
2: tabii
1: sağ olsun
2: de.
1: Mehmet şefimiz etimizi 5-6 saat pişirmiş, hazırlamış. Şefim, ellerine emeğine sağlık. Bu nedir?
2: Bu da Isparta'mızın taş fırında, odun ateşinde pişen pidemizdir.
1: Şimdi evet. Burada ne var? Yöresel mutfak mı? Yoksa her damak zevkine uygun lezzet var mı?
2: Burada Isparta şişimiz var.
1: Evet.
2: Kıymalı pidemiz, peynirli pidemiz, kuşbaşılı, banak, bamya yemeğimiz var. Yine bu da Isparta'ya ait. Kabune pilavımız var. Düğünlerin olmazsa
1: evet.
2: Olması. İrmik helvamız.
1: Her şey var.
2: Her şeyimiz var.
1: Her şey var. Efendim, her damak zevkine uygun lezzet var. Evet. Banak diyoruz. Yöresel bir yemek. Başlayalım o zaman.
2: Öncelikle
1: kolay gelsin
2: kuru pidelerimizi tabağımıza şu şekilde koyuyoruz.
1: Efendim, Isparta yöresine özgü pidemiz. Tamam, devam edelim. Şimdi şefimiz bir güzel minik minik
2: şöyle
1: doğramış. Fırında kızartmış, kurutmuş.
2: Şu şekilde ip gibi ayrılır.
1: Lokum
2: bunlar.
1: Gibi tabii 5-6 saat pişince. Tuzun dışında herhangi bir
2: hiçbir
1: baharat falan
2: yok.
1: Ben şimdi etçi değilim. Benim ete düşkünlüğüm yok. Şimdi et zaten belli, lokum gibi. Yani şu anda etten anlayanlar, et severler. Tarık, sen de anlıyorsun herhalde. Lokum gibi. Et gayet güzel. Ben pidemizi şöyle et suyuyla ıslatıyorum. Zaten o etin lezzeti, o et suyunun lezzeti zaten o pideye geçmiş durumda. Vallahi çok güzel.
2: Afiyet olsun.
1: Hani nasıl biliyor musunuz değerli izleyenler? Hani böyle ekmeği pideye alırsınız, et suyuna bandırırsınız, tuzlu et suyuna. Mükemmel bir lezzet. Aynen öyle. Banak ve düğünlerin olmaz.
2: Evet.
1: Yemeği. Normal zamanda yapmıyor musunuz peki hiç?
2: Normal zamanda tabii isteyen evinde yapabilir,
1: hani
2: ama
1: Kurban Bayramı'nda falan böyle.
2: Yapabilirsiniz tabii o zamanlar.
1: Her zaman yapılabilir.
2: Taze taze.
1: Ama düğünlerde mutlaka oluyor.
2: Düğünlerde olur.
1: Başka ne oluyor düğünlerde?
2: Kabune pilavımız var.
1: Hoşaf.
2: Hoşafım, üzüm hoşafımız, irmik helvamız. Yani bunlar bizim düğünlerimizin önemli şeyidir.
1: Evet.
2: Kuru fasulye.
1: Ya aslında efendim bu lezzetler Isparta'nın yemek kültürünü, geleneksel kültürünü yansıtan lezzetler. Banak ben çok beğendim. Özellikle et severler için, hamur işi severler için son derece ideal bir yemek. Yalnız et suyunun tadına bayıldım. Mehmet şefim, ellerine emeğine sağlık.
2: Afiyet olsun.
1: Yiyenlere afiyet olsun. İşte Isparta, işte banak.

0: Evde çocuklarımıza zeka testi yapabilir miyiz? Yaramaz çocuklar zeki midir? Dikkat! Ejderha sıcakları geliyor. Yaz aylarında nelere dikkat etmeliyiz? Kablolu kulaklık mı? Kablosuz kulaklık mı? Kablosuz kulaklıklar kanser mi yapıyor? Z kuşağı, dikkat! Yaşlanıyorsunuz. Yeni nesil neden daha çabuk yaşlanıyor? Yaşlanmayı durdurmanın bir yolu var mı? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi
1: Beyaz TV'ye Nilüfer Zamanı'na hoş geldiniz. Dün yayınımızı kaçıranlar, biz Nilüfer Zamanı'na yine Beyaz TV ekranlarında başladık. Ve salı günlerimizin klasiği değişmedi efendim. Profesör Doktor Oytun Erbaş bizimle. Hocam çok özledim sizi.
2: Ben de. Bu arada çiçekler çok güzel.
1: Evet. Bir de şu kulaklığı alalım mı ya? Çiçek, bundan müzik geliyor.
2: Çiçekleri kim gönderdi efendim? Eşiniz
1: ailem
2: mi gönderdi?
1: Ailem, eşim, annem, annen babam.
2: Gönderdi, baban gönderdi.
1: Evet, kardeşim sayılan dostum. Ne güzel. Gene çok yakın arkadaşım.
2: Sevilmek güzel bir şey.
1: Evet.
2: Yani ben bile şey yaptım yani çok güzel olmuş.
1: Beğendiğinizi götürün
2: çok,
1: sevgili
2: yok,
1: hocam.
2: Yok hayır yani sonuçta ha, güzel olmuş. Hayırlı olsun tekrar.
1: Çok teşekkür ondan sonra
2: ben
1: ederim.
2: Ben de seni seviyorum biliyorsun. Hem insanlığını hem de duruşunu hani her yerde söylediğim bir şey bu Nilüfer. Ya yani bu biraz da şöyle bir şey söyleyeyim. Senden bağımsız bir şey bu. Yani senin kişiliğinle bağımlı bir şey. Buradan da şunu öğreniyoruz insanlarda. Her insanın çok iyi ya da işte çok ne diyelim komşusuyla ya da eşiyle çok iyi geçinmesi gerekmiyor ama kişilik çok önemli. Yani kişilik bir duruşu. Onun için herkese daha ılımlı, gerçekten daha güler yüzlü, ondan sonra daha ortaya bulan insanlar nasip etsin diyorum Allah
1: evet,
2: her zaman
1: çok
2: ben.
1: Doğru.
2: Çünkü çevremizdeki insanlar bizim şeyimizi çok değiştiriyor, duygu durumumuzu. Bir cümle söyleyerek sizin şeye geçelim sorulara. Çevrenizde negatif insan bulundurmayın. Her zaman olumlu, her zaman olumluya yönlendiren. Çünkü şöyle bir şey biliniyor. Kötü olacak diye başladığın zaman her şey kötüye gidiyor. Bu doğru. Ondan

0: sonra kesinlikle biraz optimist olmak lazım. Yani nasıl? Elindekiyle yetinmek gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman insanlara, ha şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Benim arabam neden eski model? Takmaya başlarsanız bizim ev eski. Bizim çocuk da şöyle başladığı zaman bunun sonu gelmez. Ama öbür yandan bakarsanız şükür bir arabamız var.
1: Evet.
0: İşte çocuğum var sağlıklı. İşte ben varım sağlıklı bir sorunumuz yok. Her şeye iyi yönden bakmak lazım. Yani klasik bir örnek var. Bardağı dolu ve boş kısmından bakabilirsiniz.
1: Doğru.
0: Dolu kısmından bakmak lazım. Çünkü insanlar hep bir boş kısmından bakmak öğretiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Bütün sosyal medyada insanlar daha çok negatif yönden bakan insanları retweet ediyor. Yani siz şimdi yazdığınız zaman işte Nilüfer çok iyi bir insan. İşte ondan sonra güzel program yapıyor ya da özel işte iyi şeyler
1: Bir
0: yazdığınız
1: haber
0: zaman
1: değeri yok.
0: kimse bunları sallamıyor. Ama
1: Doğru.
0: işte altına şöyleydi, böyleydi, dişi takmaydı, işte burnu şöyleydi, saçı yazdığınız zaman insana bunları birden insanlar kötümser olayları çok daha seviyor. Onun için bunları da farkında olmanızı insana tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten böyle bir yapay bir şeyin içine girdi insanlar. İnşallah bundan çıkarlar. Yani bu normal bir dünya değil şu andaki.
1: Evet, başta söylediğiniz hocam işte arabasını başkasıyla kıyaslıyor. Kaynağını unuttum ama Amerika'da bir çalışma yapılmış. Mutluluğun formülü olarak şu kanıya varılmış: kıyaslamamak. Bir şeyi bir şeyle kıyaslamayan insanlar çok mutlu oluyormuş.
0: Kesinlikle.
1: Kıyaslayanlarda kortizol hormonu, yani stres hormonu
0: Tabii.
1: inanılmaz artıyormuş.
0: Tabii bu kıyaslama tabii şöyle oldu. Eskiden insanlar elindekileri komşusuyla kıyaslıyordu. Yani işte tanıdıkları, akrabaları 10 kişiydi bu, 20 kişiydi. Ama şimdi bakıyorsunuz Instagram'da milyonlarca kişi var. Bu sefer hatta milyarlarca. Bu sefer o reel'ları şey yaptıkça, okudukça
1: Kaydırdıkça,
0: bu
1: evet.
0: sefer şöyle diyor işte bak bu tatile gitmiş. Bunun karısı da yazlık almış. Bunun sonu yok. Yani dünyanın sonu yok. Burası ölümlü bir yer. Hani her nefis ölümü tadacaktır. Bugün ölmeyeceksin, yarın öleceksin. Burası bitecek. Yani burada mal hastalığı çok kötü bir hastalık. Öyle bir hastalık var biliyorsun. Mal mülk hastalığı diyorum ben buna. Bu mal
1: Anladım.
0: mülk hastalığı bu. Bir obsesyon. Yani bu şimdi eskiden biriktirme hastalığı vardı. Mesela çöp ev ortaya çıkardı. Ben şimdi onları daha masum görüyorum.
1: Evet.
0: Ya yani bir kadın atmıyordu işte deterjanın kutusunu atmıyordu ya da bisküvinin
1: Paketini
0: poşetini
1: atmıyor.
0: atmıyordu. Şimdi bakıyorsunuz insanlar işte daha çok evim olsun, daha çok arabam olsun. Bunun sonu yok ki bugün 5 eviniz olsa da hikaye. Oturmadığın ev senin değil ki. Binmediğin araba senin değil.
1: Doğru.
0: Ya da şöyle söyleyeyim, kullanmadığın buzdolabı senin değil. Kullandığın şeyler bir de arkadaşlar da öyle. Temas etmenin arkadaşım bir anlamı yok ki. Mesela insanların 1 milyon 200 bin takipçisi var. Ne oluyor onlar? Yani orada
1: Onlar
0: duruyor.
1: senin arkadaşın değil
0: Acaba
1: oysa ki.
0: hasta olunca kim elini tutacak? Acaba kaç kişi gelecek? Ben hep onu
1: Ne
0: söylüyorum.
1: kadar takipçi, o kadar
0: Nazar değil mi? Katılıyorum sana da. Evet,
1: nazar.
0: hani negatiflerle geliyor.
1: Vallahi.
0: Katılıyorum.
1: Evet,
0: Ve
1: herkes
0: her
1: iyi
0: zaman
1: bakmıyor ki.
0: negatif duygular pozitif duygular önüne geçiyor. Yani bu bir gerçek. Her zaman negatifler daha güçlü. Bu da bir
1: Bu
0: gerçek.
1: fiziksel bir şey mi hocam?
0: Tabii fiziksel bir şey. Her zaman negatif daha öndedir. Yani olumsuz şeyler her zaman mesela
1: Olumluları
0: şöyle tabii mesela
1: yutar.
0: şöyle düşün. Ağrı mı yoksa ağzına aldığın bir çileğin tadı mı? Her zaman ağrı daha güçlü.
1: Daha baskın
0: Yani
1: oluyor tabii.
0: ağrı her zaman. Yani negatif şeyler yani bütün esasında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Canlılar aleminde negatif şeyler yani ağrı, acı bunlar daha ön plandadır ki mesela bulantı hissi daha ön plandadır. Çünkü bunları unutmasın diye. Hani o canlı işte kedi zehirlendiği şeyi yemesin. Çünkü bulantı ağır bir his. Ya da kedi ağrı duyduğu bir yere gitmesin. Yani gibi şeyler işte bu
1: Caydırmak
0: nedenle
1: için
0: esasında
1: aslında.
0: caydırmak için bu fıtratta var ama işte bu fıtratı bilmek lazım. Yani şunu bilmek lazım. Her zaman negatif şeyler daha ön planda olacak hayatınızda. Onun için bunu şöyle bilmek lazım. Negatif şeyler fıtrattan daha ön planda. Ben pozitiflere odaklanmalıyım. Bu çok önemli. Hani yıllardan beri yapılan şeyler var. İşte mindfulness mesela. Hani işte o şeyden sirayet etmiştir. İşte Budistlerden işte diyor ki Budist rahiplere diyor ki siz neden mutlusunuz? Budist rahip diyor ki ben diyor oturduğum kilimi hissediyorum, biliyorum onu mesela. Ben şimdi buraya oturuyorum. Esasında bir süngere oturuyorum. İşte bu sünger şu anda benimle bir temas etti. Onun işte üstünde bir doku
1: Dokusu,
0: var. Bunu hissetmeniz
1: etraftaki
0: gerekiyor.
1: koku.
0: İşte Nilüfer işte bugün saat takmışsın, işte yüzük takmışsın, iki elinde yüzükler var. Ondan tek taşlarım var. Bunu görmeniz gerekiyor. Birçok insan buna bakmıyor. Bakmadığı zaman da gözün önünde hayat akıyor.
1: Vallahi parmağımdaki yüzükleri

0: söyleyince fark ettim.
1: Ama öyle ama ya şimdi bunu hepimiz bunu hata yapıyoruz. Mesela düşünsenize metrobüse biniyorsunuz ya da çocuk servise biniyor. Hı-hı. Evle okul arasında gidip geliyor ama çocuk
0: ne bak, gördün şey, desen evet, değil mi?
1: Bilmiyor yani bir ağaçlar bakmıyor onlara. Yani gözünün önünden bir şey akıyor. Bu sefer çocuk eve geldiği zaman bu nerede cami var, nerede ağaç var, nerede kedi kulübesi var soruyorsunuz mesela yolda ne gördün diye. Çocuk hiçbir şey görmemiş. Bazı insanlar öğlen yediğini hatırlamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü düşünmeden ya da tadını almadan yemiş.
0: Bir de şöyle
1: yemiş,
0: yani. Hocam artık yemek yerken de elimizde telefon var
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: Yani yediğimizin farkında olmadan yiyoruz.
1: Bravo,
0: tadına
1: bravo.
0: Varmadan yiyoruz.
1: Çocuklar
0: aslında.
1: Da mesela çocuğun önüne bir monitör koyuyorsunuz. Hı-hı. Tablet ya da telefon. Çocuk ona bakarak bir şeyler yiyor. Bu stil alışan bir çocuk asla şey ne yediğinin farkına varmıyor. Bu sefer hatırlamıyor da. Mesela insanlar birçok şey bunu hatırlamıyor. Mesela evin kapısını kilitledim unutuyor. Neden? Çünkü anahtarın deliğine soktuğunu düşünmüyor. Otomatik bir hayat yaşama var. Mindfulness bunu öğretiyor işte. Diyor ki daha yavaş düşün. Mesela eve gittiğinde ya da işte iş yerine gittiğinde iş yerindeki bilgisayarına düşün. İş arkadaşlarını düşün. Klimaya bir odaklan bakalım. Yani hı hı. Bir bakmanız lazım. Mesela işte burada ışıklar var. İşte burada stüdyo şefi var falan filan. İşte çiçekler gelmiş.
0: Evet, buradan bir koku geliyor
1: evet,
0: aslında
1: bir koku.
0: Bize.
1: Yani bunun bir farkındalık gerekiyor. Hı-hı. İnsanlar farkındalığı kaybettiği zaman ikinci bir sıkıntı daha var. Hayatın değeri de olmuyor bu sefer. Şöyle düşünün insanlar. Ben neden yaşıyorum?
0: Evet.
1: Çünkü her şey blur. Yani hı-hı. Net bir görüntü yok. Çünkü bakmıyor ki. Çiçeklere bakmıyor, koklamıyor. Eline almıyor. Sadece bakıp geçiyor. Yani mesela bugün buraya bir konuk çağırın. Çoğu çiçeği görmez.
0: Hı-hı.
1: Yani bu şu çiçek mesela mor bir çiçek var mesela şurada. Ona bakmadığı için
0: evet, doğru.
1: Bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Sizi de algılamıyor emin olun. Kıyafetinizi soruyorsunuz dışarıda. İşte sunucu ne renk giyiyor diyor. Bakmadım diyor, görmedim diyor.
0: O anlatacaklarını sadece düşünüyorsun.
1: Sen görmüyorsan hayatı nasıl algılayacaksın? Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Zaman da hızlı geçmeye başlıyor. Çünkü zamanı da algılamıyorsun. Zamana da bakmıyor. İnsanlar şöyle bir sıkıntıya düştü. Saate bakmıyor insanlar. Geçiyor, işe gidiyorlar. Hı hı. Sabah 8 dönüyor. Akşam 6 çıkıyor.
0: Aradaki
1: bu sefer
0: ne
1: aradaki
0: yok.
1: Bu sefer şunu diyor. Eve gidiyorum, işe gidiyorum, uyuyorum. Ben bir şey yaşamıyorum.
0: Hocam peki sizce zaman hızlandı mı? Çünkü fiziksel olarak böyle
1: hayır,
0: şeyler de diyorlar.
1: Hayır.
0: Eski zaman gibi
1: olur
0: değil
1: mu?
0: Diyorlar.
1: Zaman şundan hızlandı. O kadar çok uyaran var ki. Hı hı. İnsanlar cep telefonuna bakıyor. Onunla zaman geçiriyor. Oradan çıkıyor bilgisayara bakıyor. Zaman geçiriyor. Yani hep eğlendirici şeylerle. Hı hı. Oradan çıkıyor mesela kahve içiyor ama kahvenin tadına varmıyor. Herkes kahve içtiği için o da mutfağa gidiyor. Yani şöyle bir şey var. Bir güruhlar var.
0: Hı hı.
1: Bu güruhlar onlara verilmiş otomatik işleri yapıyorlar. Bu sefer hayatın farkına varmıyorlar. Bu sefer de erken ölüyormuş gibi geliyor. Çünkü devamlı ev, iş, ondan sonra işte uyuma, hafta sonra kahvaltıya gidiyorlar. Yani şöyle kahvaltıya da kahvaltı yapmak için gitmiyor esasında.
0: Sosyallik
1: kahvaltı
0: olsun, gezme olsun.
1: Yapmış olmak için gidiyor. Hı hı. Yani dediğin gibi Instagram'a paylaşmak. Yoksa orada o kahvaltıya gidip bir her zaman bir zeytin ağzıma alayım da nasıl bir şeymiş diye kesinlikle düşünmüyor.
0: Evet, orada şöyle bir şey oluyor. Para harcadım, bir yere gittim. Ben bunu duyurmadan mı şimdi bırakacağım gibi bir algı
1: oluyor,
0: oluyor maalesef.
1: Eş de şöyle diyor. Benim eşim beni kahvaltıya götürebiliyor. Yani bu paraya sahibiz biz. Bunu bir sosyal ön planda olmak gibi düşünüyor. Yani biz bu kahvaltıya gidiyorsak paramız var herhalde. Çünkü kahvaltıya gitmek için arabamız olması lazım. Benzinimiz olması lazım. Pahalı bir kahvaltı görüyorsunuz. Demek ki biz güzel bir aileyiz. Yani her şeyi bir şeye endeksliyor esasında. Ne o? Zenginlik maddiyata endeksliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Maddiyat bir süre sonra şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Buna alışıyor süreçte. Bir süre sonra bunları paylaşmak ona bir şey ifade etmiyor. Çünkü her şeye karşı vücutta bir şey gelişiyor. Körlük gelişiyor. Mesela bugün siz bir tane boğazda yalı alın. Diyorsunuz ki her gün boğaza bakacağım. Bir süre sonra boğazı görmüyorsunuz.
0: Tabii.
1: Çünkü alışıyorsunuz. İşte insanların en büyük sıkıntısı da bu. Alıştıkları şey onlar için
0: bir şey
1: banal
0: ifade etmiyor.
1: Ve sıradan geliyor. Esasında her gün kahvaltıya değil, ara sıra gitmek önemli. Her gün çiçek almak değil, ara sıra önemli. Her gün iyi şeyler yemek değil, bazen geçiştirmek önemli. Yani bugün şunu söylemek istiyorum. Bazen kokoreç yersiniz, bazen kuru fasulye yersiniz, bazen de çok güzel biftek yersiniz. Hayatınızı bölüp şey yapmanız gerekiyor. Riskleri dağıtmanız gibi düşünün bunu. Yani arkadaşlarınız da öyle. Kimi depresif olacak, kimi çok neşeli olacak, kimi melankolik olacak. Yani her kesimden arkadaş. Düşünsenize çevrenizdeki herkes mutlu. Bu sefer mutluluğa karşı bir körlük gelişiyor. Hı hı. O nedenle insanın şey yapması lazım. Hani insanlar şey yaparlar. Tatlıdan sonra bir tuzlu yerler. Neden? Çünkü tatlıya karşı...
0: Ben öyle bir ringe giriyorum hocam. Tabii. Çikolata zeytin, ama, çikolata zeytin.
1: Ama öyle. Çünkü diliniz bir süre sonra tat almıyor.
0: Evet, doğru.
1: Hatta bir lokantalarda bunu yaparlar. Hani bir tatlıdan sonra bir tuzlu gelir ki diliniz tekrar şey olsun diye. Hani refresh olsun ya da yenilensin diye. Ben de hayatta böyle. Mesela saçlar mesela. Bazen uzun kestirmeli, bazen kısa bırakmalı. Yani aynı stilden uzak kalmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de son bir şey söylemek lazım. Hayatı çok anlandırmanın anlamı yok. Mesela ben öyle bir şeye insanlara giriştiğini gördüm. Hı hı. Mesela birçok insan şunu anlatıyor. Hayatın anlamı var mı? Anlam arayışı çok tehlikeli bir şeydir. Hı hı. Yani neden bu programdayız? İşte insanlara faydalı olmak için. Hayır. Burada olmayı seçtiğimiz için. Yani biz bugün burayı seçtik. Bunu anlandırmak, işte onu seviyordum, bunu seviyordum, şunu yapmak için insanları işte daha çok bilgilendireyim, işte para kazanmak falan filan. Hayır. Siz burayı seçtiniz. Bunu anlandırması, okullara da böyle oluyor. Bir adam bir okula gidiyor, onu anlamlandırmaya çalışıyor. Hayır. Sen oraya mimar olmak için gittin, doktor olmak için gittin. Çok anlandırmak çok büyük hatalar yaratır. Çok anlam aramayın. Mesela neden ben bu kadınla evlendim?
0: Zaten o süreçte kayboluyor birçok insan.
1: Kayboluyorsunuz. Şimdi mesela bu da çok büyük bir şey oldu. Anlandırmak yani. Mesela bu çiçeği bana neden gönderdi acaba? Ya boş ver bunu. Bu çiçek burada artık.
0: Gelmiş, tadını çıkar.
1: Gelmiş, tadını çıkar. Kokla, elle, onu gör, yaşa. Mesela insanlar şeye çok büyük anlamlar yüklüyorlar. Mesela biri size bir hediye aldı. Neden bunu aldı? Hani hep arkasında anlam süreci. İşte bu hediyeyi aldı, işte benimle tanışmak istiyordu, işte şu, buna girmeyin.
0: Arkadaşın aldıysa benden kesin bir şey
1: aynen
0: isteyecek.
1: Ya da işte iki tane, bir alana bir bedava veriyordu, ondan almıştır. Sana ne? Ha. Bence çok güzel bir laf var. Üzümü ye, bağını sorma. Yani insanlara bunu öğretmek lazım. Bizim insanlar çok bağına takılıyor.
0: Bugün günümüzün sloganı efendim. Üzümünü ye, bağını sorma.
1: Bir de ikinci laf da çok güzel. Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Mesela şimdi televizyona çıkıyorsunuz. Size bir sürü insanlar eleştiri yazıyor. Tabii. Ya boş ver. Sen buradan alacağını al. Ne yaptın onun dişini, saçını, küpesini? Boş ver bunları. Bu da bir anlamlandırma ifadesi. Zaten ben çok anlamlandıran insanların beyinlerinin tekrar formatlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani çok zor bir hayat bu. Düşünsene çocuk, karınız geliyor. O gün yüzü asık. Siz şunu anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Neden yüzü asık? Kötü bir şey mi oldu? Bana karşı tavrı mı gelişti? Boş ver.
0: Bir de üzerine alınma bizde çok var ya.
1: Çok gereksiz, hayatın boşa harcandığı olaylar olduğunu düşünüyorum.
0: Allah hocam bugün evet. Çok güzel hayat dersleri veren bir girişle başladı. Bugün istiyorum ki sevgili izleyenler, sizler sorun, Oytun hocam cevap versin. Ben de sizin sorularınızı aktarayım. Elimdeki sorular da aslında bugüne kadar Oytun hocama sorulmuş sorular. Çoğu yanıt almamış sorular. Bugün burada yanıt alacağız ve tabii ki sizden gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Şöyle bir soru gelmişti hocam. Çocuklara evde zeka testi yapmanın bir yolu var mı diye.
1: Şimdi
0: herkes çocuğu zeki olsun
1: bir kere,
0: istiyor ya.
1: Şöyle bir sıkıntı var. Bir kere zeka testleri, hani bu Whiskerlar falan var. Hani profesyonellerin yaptığı. Onlar bir şey ifade etmiyor. Neden? Şimdi çocuk diyelim ki gecekondu mahallesinden gelebilir ya da köyden gelebilir. Eline hiçbir zaman bir üçgen ya da küp almamış. Şimdi o çocuğa üçgeni veriyorsunuz. Üçgen delikten geçirmesini istiyorsunuz. Bu çocuk bunu yapmadığı için, bu çocuk bunu beceremiyor. Ne yapacağını da bilmiyor. Korkuyor. Bu sefer testler kötü puan çıkıyor. Ama öbür çocuğu annesi çalıştırmış. Her gün işte kübü küp gibi bir yerden attırmış.
0: Ya da izletmiş belki
1: izletmiş,
0: bir yerden. Evet.
1: Çalıştırmış. Bu çocuğa bakıyorsunuz yüksek çıkıyor. Bu birinci sıkıntı zeka testlerinin. Zeka testlerinin ikinci sıkıntısı şu. Bir anne çocuğuyla ilgilenmişse iyi çıkıyor. Yani nasıl? İşte Türkiye'nin yerini öğretmiş şeyde küre atlas haritasında. Ondan sonra ağaçları öğretmiş adlarını. Bu sefer bu çocuk sanki çok şey biliyormuş havası veriyor. Bu da yalancı bir şey. Şimdi bir çocuğun zekası kendi içinde öznel. Bazılarının sayısal zekası vardır. Mesela bu çocuklar çok rahat 15 ile 25'i kafadan çarpabilir. Bazı 3 basamaklıyı çarpabilir. Bazılarının sözel zekası var. Bunlar çok düzgün, hiç alakası bir konuyu anlatabilir. Mesela siz dersiniz ki.
0: Kompozisyon yeteneği oluyor
1: aynen.
0: Ya.
1: Aynen. Mesela şimdi bir çocuk evde kulak çalıyor.

çalışmışsa buna kulak anlattırmanın bir anlamı yok. Zaten çalışmış, antrenman yapmış. Ama bir çocuk geldiği zaman ya sen bu çiçekleri bize anlat dediğinde, işte ben şu anda karşımda 4 tane çiçek görüyorum. Ve bunlar bir tanesi fiyonkla bağlanmış. Ve bu fiyonk beyaz bir fiyonk olduğunu gördüm. Keşke işte bunların kokularını da duyabilseydim. Ama burnum pek koku almıyor ya da çok uzak. Bunları sıralayabiliyorsa bu çocuk, bu çocuğun sözel zekası da var demek. Naim Süleyman

0: zekası vardı.
1: Kas
0: O zaman
1: hafızası diye
0: tabii
1: bir şey
0: kas
1: var
0: hafızası ya da kas zekası. Mesela bazı çocuklar kendinden beklenmedik ağırlıkları kaldırabilirler. Yani dersek bu çocuk daha 5 yaşında iki büyük poşeti kaldırabiliyor şeklinde. Bazı çocukların görsel zekası vardır. Görsel zekası unutmaz. Mesela bir yere gidersiniz. Der anne burada hatırlıyor musun işte? Burada işte siyah benekli bir kedi vardı. Yani aklınızdan çıkmıştır. Ama o lokantaya gittiğinde o kediyi tekrar görür ve bilir. Ondan sonra insanların evlerindeki nesneleri ezberleyebilir. Bu da görsel zeka. Demek ki zeka çok çeşitli. Bazı insanların müzik zekası vardır. Notaları çok hızlı öğrenebilirler. Bu çalışarak kazanılmayacak bir şey. Biz buna yetenek diyoruz. Bu geliştirilir. Onun için siz çocuğunuzun zekasını evde ölçemezsiniz. Sizin çocuğunuzun zekası zaten ortaya çıkar. Yani çocuk bir dalda iyidir. Mesela bir çocuk çok iyi köpeklere bakabilir. Onun duygusal zekasını gösterir. Yani öyle bir köpek bakar ki onun baktığı köpekle hızlı büyüyordur. Saldırgan değildir. Empati yapmıştır onlarla. Yani şöyle dersin ya bu köpek herkese havlıyor.
1: Bu
0: çocuk gelince bu böyle bir... Çünkü o çocukla bir göz teması öğrenmiştir. Ondan emir almayı öğrenmiştir. Hatta bazı çocuklar var mesela bakıyorsunuz. Çocuk 20 tane koyuna bakabiliyor. Küçücük çocuk. Çünkü o koyunlara nasıl hareket ettireceğini çok iyi öğrenmiştir. Ama siz çocuğunuzu götürün beceremez. Örnekleri artırsa şunu demek istiyorum. Çocuğunuz birçok konuda yetenekli olamaz. Ama bir konuda yeteneği vardır.
1: O yüzden yarıştırmamak lazım
0: gidip
1: çocukları
0: bunu evde ölçmeye çalışmak, bunları sayılara dökmenin bir anlamı yoktur. Bu çocuğunuzu daha çok travmatize eder. Onun için ben sınavları eleştiriyorum. Mesela ben lise giriş sınavının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes matematik bilmek zorunda değil. Yapmak zorunda değil. Sonuçta hesap makinesi diye bir şey var. Ya şu sıkıntı, yapay zeka var. Yani herkes işte fonksiyonları ya da oradaki logaritma gibi şeyleri alır, matematik denklemleri bilmek zorunda da değil. O nedenle ben bu konuda biraz ızdırap çekiyorum. Çünkü ben birçok çocuğun çok yetenekli olmasına rağmen sınav sisteminde harcandığını biliyorum.
1: Doğru.
0: Gerçekten böyle bu. Mesela köpekleri çok seven bir çocuk, duygusal zekası çok yüksek. Neden bunu biz veteriner yapmıyoruz? Yani bu çocuk balığa da bakar, köpeği seviyor, hayvanı seviyor çocuk. Şimdi ben ama veteriner olmak için bu çocuğun matematik ve fen bilmesi gerekiyor.
1: Lazım.
0: Peki veterinerlik matematik mi? Lan ne alakası var? Veterinerlik hayvanı sevmek. Şimdi doktorluk. Biz fizik yaparak, matematik yaparak tıbba girdik. Ama benim işim insanı sevmek. Empati kurmak. Sizi anlamak. Yani siz bana ağrınızdan bahsediyorsunuz. Ben bunu dinlemem lazım. Çünkü dinlersem ben size çözüm bulacağım. Ben diyorum ki al şu ilaçları git. Sen diyorsun ki doktor benimle ilgilenmedi. Siz ne bekliyorsunuz matematikle, fizikle?
1: Doktor olmuş
0: yani
1: benimle.
0: Mekanik şeylerle doktor olmuş bir çocuk. Bence bu çok sıkıntılı. Dördüncüsü avukatlık. Mesela avukatlık şeyle alınıyor. Sosyal bilim gibi. Matematik esasında avukatlık. Yani çünkü davanın durumuna göre olasılıklar var. Orada matematik var mesela. Yani
1: ama olmuyor.
0: Ya öyle bir şey ki şöyle bir şey düşünülüyor dünyada. İşte veterinerlik ya da doktorluk hücre, çekirdek, endoplazmik retikulumsa tamam diyorlar biz buraya fen bilimleriyle alalım. Bu yanlış. O nedenle sınav sistemleri dünyada çok rezalet durumda. Onun için ben sınav sistemleri olsa bile mülakatların olması taraftan. Çünkü bugün siz çocuğu sevmeyen bir çocuk asistanı alıyorsunuz. TUS diye bir sınav var. Yapıyor çocuk. Tıbbi bilgisi iyi. Ama bir sıkıntısı var. Çocukları sevmiyor. Çocukları sevmiyorsa nasıl çocukça davranacaksınız?
1: Nasıl empati
0: onunla
1: kuracak,
0: empati kuracaksınız? Nasıl bebeği elinize alacaksınız? Sonuçta bugün prematür doğan bir bebek 500-600 gram oluyor. Nasıl ona? Düşünsenize bebekleri sevmeyen bir hemşire. Ama yeni doğan neonatal hemşiresi. Bu korkunç sonuçlara yol açar. Çünkü orada sevmeniz gerekiyor. Bence bir insanın en büyük zekası sevebilmesi. Yani sevgi zekası çok önemli. O nedenle bazı çocuklar sever, sevebilir. Bu zekası, duygusal zekası ön plandadır. Onları insanlarla iç içe olan mesleklere koymak lazım. Mesela onlar iyi kasiyer olur, iyi aşçı olur. Düşünsenize yaptığı yemeğin sevilmesini isteyen bir insan. Hani şunun için yapmıyor. Para kazanayım değil. O yüzü görmek için siz tadıyorsunuz, gülümsüyorsunuz ve diyor ki işte harika. İşte şunu söylemek istiyorum. Zeka ölçmek bir geri zekalıktır. Bakın zeka ölçmek bir geri zekalıktır. O nedenle zekayı ölçmemek bir ileri zekalıktır. İnsanları kategorize etmeyin.

0: onları sınıflandırmayın. Bu en büyük hata olacaktır. Kim hangi yönde yeteneği, becerisi varsa onun üstüne bir şeyler kazandırın. Bugün ben şunu hiç unutmuyorum. Siz bilimi sevmeyen bir çocuğu bilim eğitimi vermeye çalıştırmak o çocuk için bir azap oluyor.
1: Doğru.
0: Matematik de öyle. Mesela bakıyorum çocuk çarpamıyor. Bütün aile onu çarpsın diye uğraşıyor. Yani ya o çocuk da çarpmasın kardeşim.
1: Evet, biraz aileler tabii kendi yapamadıkları şeyleri de çocuklar meslekleri yapsın istiyorlar. Evet. O hiç doğru olmuyor. Çünkü ama hayatının gidişatını belirliyor bir meslek insanı.
0: Şöyle bir şey var lütfen. Bir çocuk zeki ise araştırmacı olur. Kendi öğrenir. Bir insanın zeki olduğunun en önemli göstergesi kendi kendine öğrenmektir. Evet. Buradan bilebiliriz. Yani dili, matematiği, ondan sonra sayıları. Çocuk şunu diyecektir. 3 gösterdiği zaman elini 3 yapan bir çocuk ve bu çocuk 3 yaşındaysa bu çocuk çok zeki demektir. O nedenle siz şunu yapacaksınız. Hiç öğretmediniz, hiç ilgilenmediniz ama çocuk kendiliğinden iyi. Siz mesela bir çiçek de öyle. Bir çiçeğin iyi soydan geldiğini nasıl anlıyoruz? Bir çiçeğe bakmışsınız, gübrelemişsiniz, budamışsınız. Öbürsünü hiçbir şey yapmamışsınız. Hiçbir şey yapmadınız iyi durumdaysa o genetik olarak, miras olarak iyi özellikle sahiptir. Oradan bilin ya yani bir çocuk evde kendi kendini öğrenebiliyorsa bu ne demiyorsa yani bir çocuklar şöyle zeki çocuklar çok soru sorar ama cevabını almak için sizinle uğraşmaz. Sorar ve daha sonra gider kendisi araştırır, öğrenir.
1: Harika. Yine hocam şunu sormak istiyorum size. Ejderha sıcakları geliyor dedik. Avrupa'ya geldi aslında. Topukları bile eritmiş Milano'da. Ülkemize de geliyor. Sıcaklarda ne yapmak gerekiyor hocam? Yani bu böyle çok basit bir soru gibi geliyor ama ölümle sonuçlandı Avrupa'da.
0: Şimdi sıcak havalardaki en büyük sorun su kaybı. Su kaybı yaşadığınız için kanınız koyulaşıyor. Yani
1: pelte oluyor
0: halk arasındaki
1: resmen,
0: evet pelte oluyor. Halk arasındaki adıyla kanın cıvıklığı azalıyor yani. Kan daha koyu akmaya, pekmez gibi oluyor. Bu sefer de pıhtılaşır. Kalpte pıhtılaşırsa kalp krizi. Beyinde pıhtılaşırsa inme. Ayaklarda pıhtılaşırsa da bu sefer de bacak damarlarında pıhtı ve onun yer değiştirme sonucu toplar damarlardan gelen kan akciğere gittiği için
1: akciğer
0: embolisi. O zaman yazın yapacağınız en iyi hareket yanınıza su taşımak olmalıdır. Su sizi kurtarır. Neden kurtarır? Çünkü sizin aşırı su kaybını çoğu insan hissetmez. Burada en büyük sorun iki insanda oluyor. Bir tanesi bebekler. Çünkü söyleyemiyor. Özellikle ilk iki yaş çocuğunuza özellikle biz şimdi çocuklara şunu diyoruz ailelere. İlk 6 ay sadece su verin. Yani şey olarak anne sütü verin. Ama ilk 6 ay sadece anne sütü ama çok sıcak yerlerde ek su gerekebilir. O nedenle özellikle yaz aylarında ilk 2 yaş çocuklarda evet su takviyesi gerekiyor. Yani mesela düşünsenize Adana'dasınız ya da Urfa'dasınız ilk 6 ayda bile
1: orada
0: su takviyesi gerekiyor.
1: Orada şey inanmış oluyor ya hocam anne sütü her şeyin yerine geçiyor
0: doğru,
1: deyip vermiyorlar ya.
0: Ama sıkıntı şu. Sadece anne sütüyle suyu koruyamazsınız. Anladınız demek istedim. Yani
1: tamam,
0: şunu söylemek istiyorum.
1: Aslında.
0: Su bile vermeniz gerekir. Suyu vereceksiniz. Ya bebek susuz. Ne yapacaksınız? Yani çok basittir. Dili kurumuş bebeğin. Ondan sonra bebek rahatsız ağlıyor. Buna bu şekilde. Hele ishal olduğunu düşünün. Çünkü yaz ishalleri başlayacak çünkü.
1: Tabii.
0: Yaz gelmesiyle beraber mikropların taşınması.
1: Başladı bile. Herkes
0: falan
1: acayip
0: falan.
1: Zehirleniyor
0: İkinci,
1: şu anda.
0: İkinci sıkıntı da yaşlılar. Yaşlılar çok hızlı su kaybederler. Yaşlılar bir de isteyemez suyu. Çünkü susama refleksi azalıyor. Hocam yaşlıya da su içirmeniz gerekiyor. Çünkü düşünün evde bir yaşlı var. Bir de sıkıntı şöyle bir şey. Mesela KOA hastaları daha çok nefes alıp verir. Bu sefer
1: kalıyor çünkü.
0: Çünkü oksijenlenemiyor vücudu. Bu sefer ne oluyor? Daha çok nefes alıp veriyor. Bu sefer buharlaşmayla atılan ne olur? Su miktarı artar. Mesela konuşan bir mesleğiniz varsa öğretmensiniz. Atılan su miktarı ne olur? Nefesle kaybettiğiniz artar. Dönercisin, fırıncısın. Bunların bugün en az 2,5 litre su içmesi lazım.
1: Evet o da bir muamma bir konu ya hocam. Kimi diyor 3 litre iç, 5 litre iç, 2 litre iç.
0: 2,5-3 litre iyi yani yaptığınız mesleğe göre değişmekle beraber. Ben size bir
1: siz
0: şey önereyim.
1: Siz kaç litre içiyorsunuz?
0: Ben 2 litre içiyorumdur. Geçiyorum. Bir kere ben sabahleyin 1 litre içip öyle çıkıyorum evden. Yani 1 litre çok mu diyeceksiniz? Yani ben bir kere 2 litre alıyorum. Yani 1 litrenin, yani 2 litrenin 1 litresini
1: sabahtan
0: sabahleyin.
1: Alıyorsunuz.
0: Çünkü mesela şu anda mesela burada unuttunuz bunu.

0: Şimdi ben sizinle konuştum. Su kaybettim ben burada. Ben burada şu anda en az 200 mililitre su kaybettim. Bu, o zaman su içme bir alışkanlık. Türkiye insanın en büyük hatası. Su içmeme.
1: Hocam kahve de su kaybettiriyor diyorlar. Tabii, Türk kahvesinin yanında su verilmesinin sebebi o mu acaba?
0: Kafein su kaybettirir. Diüretik etkisi var. Çay da su kaybettirir. O nedenle şöyle bir şey var. Kahve çay içebilirsiniz. Ama bol miktarda su tüketmeniz lazım. Bir de elektrolit de kaybediyorsunuz. Suyun içerisinde çok fazla miktarda elektrolit yok. Yani sodyum, terle, klor kaybediyorsunuz. Magnezyum, kalsiyum. Arada bir tane iki tane soda için. Yani şey diyor, mineral water
1: evet,
0: gibi.
1: Tansiyon olanlar biraz soda içmekten korkuyor.
0: Ama
1: yükseltir
0: yazın,
1: mi?
0: Yazın bir tane iki tane için. Çünkü elektrolit kaybediyorsunuz. Yani siz mesela şöyle bir şey var. Tuzlu ayran bir tane içmeniz lazım. Yani çünkü nereden alacaksınız sodyumu? Tek başına suyla bunu telafi edemezsiniz. Bence çayın, kahvenin yanına mutlaka ayran da günde bir tane. Bir tane ayran ne kadar? 200 mililitre.
1: Yani
0: çok tuzlu olmayan.
1: Bütün,
0: biliyorsunuz Türkiye'deki ayranlar olur. Şu anda 1/8'lik hale getirildi. Eskiden %1'likti. Daha da sodyum. Yani hipertansiyonlar da günde bir tane
1: içebilir
0: tabii
1: ki. Evet, daha tuzsuz şu anda ayranlar.
0: Evet, daha tuzsuz ayranlar. Evet, evet. Daha tuzluydu. Hoca evde yaparken de daha tuzsuz yapmaya dikkat ederseniz yazın iyi olacaktır.
1: Yine elimdeki soru bununla çok doğru orantılı hocam. Bir izleyicimiz demiş ki ben çayı çok seviyorum. Günde de 10 bardak içiyorum. Kansızlık yapar mı demiş.
0: Ya şöyle,
1: belli ki suyun yerine de içiyor
0: ya şöyle,
1: izleyicimiz.
0: 10 bardak çay ya iyi mi? Açıksa sorun yok. Sıvı da alırsınız. Çok koyu çay biliyorsunuz. Tavşan kanı içtiğiniz zaman diüretik etki oluşuyor. Ve su kaybediyorsunuz. Bu kadar fazla çay demir emilimini önler mi? Şöyle, bir erkekte bir sıkıntı yaratmaz. Çünkü erkekler kan kaybetmiyor. Demir ihtiyaçları kadınlar gibi değil. Ama kadınlar adet olduğu için demir ihtiyaçları çok fazla. Bugün bir kadının günlük demir ihtiyacı yaklaşık olarak 2-3 miligram bulur. Yani özellikle genç kızsa, adetleri düzenliyse. Bu sefer 10 bardak çay içerse o kadar demir emilemez. Onun için eğer genç kızsanız ve adet dönemi olarak aktifseniz, yani menopozda değilseniz, bu kadar çay her gün içiyorsanız sizi anemiye sürükler. Yani 10 bardak çay sizi demir eksikliği anemisine sokar. Kimlerde ama? Adet gören genç kızlarda.
1: Evet, ben gerçekten yıllardır inanılmaz bir demir eksikliği olan biriyim. Hiç de bir ara ara işte o takviyelerden falan alıyorum. Ama hiçbir zaman böyle çok agresif yükselmedi. Ama benim şöyle bir deneyimim oldu. Belki izleyicilerim, tabii bu bir tavsiye değil. Ben kendi deneyimimi paylaşıyorum izleyicimizle. Değil. Bitki mi diyeyim artık, o bir probiyotik
0: alk
1: mi? Alk aslında, evet. Yosun yani da demek doğru
0: yosun
1: değil.
0: Yosun diyelim.
1: Tatlı
0: hadi.
1: Su yosunu gibi diyelim. Böyle yemyeşil bir şey. Benim ferritinim hocam, yani böyle doktorların da şaşırdığı derecede 2. Yani nasıl yaşıyorsun sen, nasıl hani bu kadar yorulmuyorsun diyorlardı. Ve böyle 12-13'lere çıktı o düzenli kullanımdan sonra. Ama sonra okudum, birçok kişi aynı şeyi yaşamış. Bu benim kendi deneyimim. Ben mesela böyle bir çare bulabildim ancak.
0: Ya tabii demir, bugün baktığınız zaman demirin olduğu yer biliyorsunuz en çok bulunduğu yer kan ve et. Hemoglobin ve miyoglobin. Onun için kırmızı et yemeniz gerekiyor yani demir almanız için. Yeşil sebzelerde beklendiği kadar yüksek değil demir ve bağlı bir demir var. İşte yanında oksalat falan da var. Yani burada en iyi yöntem işte yine kırmızı ete geliyor. Yani kırmızı et kadınlarda yenmesi gerekiyor. Ama tabii ki de işte dereotunda da var, işte semizotunda da var.
1: Hurmada var galiba, evet, bildiğim kadarıyla.
0: Hurmada ya da beklendiği gibi olması da ıspanakta var. Hani demir şeyde var. Tabii demir en çok nerede var? Toprakta var. Eskiden insanlar testiyle su içtiği için böyle bir sorunları yokmuş. Çünkü tek testi topraktı. Ama testi de sıkıntılı özellikleri vardı. Bazı içinde asbest de bulundurabiliyordu yapılan toprağa göre. Bu insanlar kalın bağırsak ya da mide kanseri de oldular. Ama yapılan toprak iyiyse. Yani şimdi eskiden toprak analizi mi yapılacak? Şimdi ama iyi kil bir topraktaysa, ki insanlar hep killi toprak kullanmışlar. Güveç mesela. Onun içinde demir var, selenyum var, çinko vardı. Yani o su demir eksikliğini önlüyor idi. Yani testi suyları. İkinci demir eksikliğini önleyen de demir kaplardı. Eskiden demir kaplar vardı. Ama demir kap bitti.
1: Doğru.
0: İlginç olarak eskiden bakır da vardı. Bakır da beyin için çok iyi. Alzheimer önleyen bir şey. Bakır da bitti ama. Yani şimdi esasında bakıyorsunuz. İnsanlar eskiden oldukça fazla miktarda metal alıyordu hayat tarzından dolayı.
1: Bir de hocam bakır bileklikler var ya mesela insanlar bakır eksikliği olanlar oradan almıyor. Tenden emebilir mi
0: çok
1: bakırı?
0: Çok küçük miktarlar. Yani onlar insanı telafi etmez. Yani bugün bakırın alınması için dışarıdan telafi etmeniz gerekebilir. Yani bakır almanız gerekebilir. Bunu da en iyi alacağınız şey işte maden suları falan filan olabilir. Yani bir miktar mineral water almanız gerekiyor. Bir de toprakla temas etmiş şeyleri yemeniz gerekiyor. O ne bitki.
1: Aha.
0: Yani bugün
1: pancar mesela en pancar, çok toprak tadı işte, bana oradan gelir.
0: Çilek yani toprakla patates ondan sonra. Yani bir miktar toprak almamız gerekiyor. Sonuçta biz hani toprak kökenli bir canlıyız.
1: Bir de hocam
0: şey,
1: şimdi
0: canlıyız.
1: Siz de fark ediyor musunuz? Instagram'da kırmızı patates çok böyle popüler oldu. Mesela ben de hiç öyle bir algım yoktu. Şimdi algıda seçicilik ben de sofralarıma çok kattım. Hakikaten bu kadar çok övüldüğü kadar değerli bir şey mi? 100 yaşına kadar yaşayanlar da diyorlar ki ortak özellik kırmızı ve mor patates yemeleri.
0: Şimdi şöyle bu patatesler tatlı patates aynı zamanda.
1: Bayağı havuç gibi tadı.
0: Evet havuç gibi. Bunlar sirayet etti bize. Yani bunlar yurt dışında. Bunlar İngilizler, Amerikanlar ve Avrupalılar ya böyle şeyleri. Bir sıkıntısı yok. Yani mesela ben tercih etmem çünkü ağız tadımda değil. Ama alışıyorsanız da güzel. Yararlı mı? Yararlı. Onu da söyleyelim.
1: Beta karoten herhalde
0: beta
1: çok var.
0: Beta karoteni var.
1: Çünkü
0: doğru söylüyorsun. Rengi
1: gibi.
0: İyi. Onun için hani turp gibi tüketilebilir. Kullanabilirsiniz. Bir ağız alışkanlığı. Mesela patatese göre artısı var mı? Var işte beta karoteni var. Doğru söylüyorsun. Nişastası daha düşük.
1: Evet.
0: Hani
1: doğru.
0: Obezite
1: tatlı olmasına
0: şeyi,
1: rağmen.
0: Evet. Evet. Şimdi çünkü patatesi kızarttığınız zaman çok kalorili oluyor. Çünkü yağdan kalori kazandırıyorsunuz. Bir de nişastayı yakıyorsunuz. Mesela patates kızartması çok uzun süre yendiğinde obezite yapıyor. Ama kırmızı patatesi haşlayabilirsiniz belki.
1: Fırında çok güzel
0: fırında
1: olur hocam.
0: Olur.
1: Şöyle biraz zeytinyağı,
0: evet.
1: Biberiye, sarımsak.
0: İyi
1: benim tarifim bu.
0: İyi bir alışkanlık. Yani hani kötü değil. Yani iyi bir şey. Yani Türkiye'ye gelmesi iyi bir Türkiye'deki ya kızartma alışkanlığı Türkiye'deki ne yazık ki. Ya kızartma yenir. Yani haftada bir yenir. Hani iki yenir. Ama,
1: her
0: gün,
1: yemekte.
0: Tabii her yemekte kızartma. Hani bir de insan şey düşünüyor yanlış olarak. İşte yoğurt dökeriz onun şeyini alır. Öyle bir şey yok yani sonuçta. Kızartma kızartmadır. Yağlı bir içerik. Çok yüksek kalorili kızartma yani.
1: Doğru.
0: Yani bu kızartma demek.
1: Hocam sen artık bizim programı biliyorsun. Reklama
0: demek.
1: Gideceğiz baskı var kulağımda.
0: Evet.
1: Kısa ara sonra tekrar buradayız. Sizlerin sorularıyla buradayız. Şimdi mesela yaşlanmamak mümkün diye bir sürü başlıklar görüyoruz. Oytun hocama soracağım. Hakikaten yaşlanmamak mümkün mü? Ne gibi gelişmeler var? Ve dahası biraz sonra yayınımızda.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Kestik.
3: Koçak.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Ayol çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından beri. Yaylanan geldi belli. Obseso.
2: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylanan geldi
4: belli. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik havaların dünyası. Burası tavuk dünyası.
9: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
9: iyi gelecek. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder.

0: hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için...

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Profil odam X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, profile yapmış.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekebisi yok.
9: Beyaz giymeye bayılırım.
10: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
15: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
16: Hız peşindeyim.
15: Oo.
16: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
15: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
17: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
18: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
15: Hep önde olacaksın değil mi?
16: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
19: Benim bankam iş bankası.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Evet, Oytun Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasında ben hemen sizlerden gelen sorulara şöyle Instagram'dan göz attım. Hemen bir tanesini sevgili hocama soruyorum. Hayırlı olsun demiş. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Enfeksiyondan benim mesanem çok hasar görmüş. Sıkıntım çok, ne yapmalıyım? Doktora gidiyorum ama bir çarem kalmadı demiş. Mesela sistit olan kadınlar da buna dahil olabilir mi
1: tabii
0: hocam?
1: Bunlar,
0: Bu soruyu biraz daha genelleyeyim.
1: Şöyle, kronik sistit dediğimiz uzamış, yani devamı şey yapan, nükseden. Yani sistit ne? Mesane iltihabı. Nasıl bulgu verir? İşte idrar yaparken yanma, sızlama ve tuvalette yetişememe. İşte urgency ile bulgu verir. Şimdi kadınlar ayda bir ya da 6 ayda bir, 3 ayda bir mesane iltihabı olurlar. Özellikle cinsel aktifse bir kadın. Çünkü her cinsel ilişki sırasında bir miktar bakteri mesaneye doğru
0: kaçar.
1: Havuza giriyorsa, denize
0: tam
1: giriyorsa
0: da
1: bunlar yapar. Küvet yapar. Çünkü kadınların idrar borusu, yani üretrası çok kısa. İşte 3 santim, 4 santim bir şey. O nedenle geriye doğru su kaçma oluyor. Şimdi sıkıntı şu. Bazı kadınlar daha çok idrar yolu enfeksiyonu olur. Bir kere şunu bilmeniz lazım. İdrar yolu enfeksiyonu olmamak için pamuklu giymeniz gerekiyor. Kesinlikle.
0: İç çamaşırının
1: tabii
0: dokusu
1: ki polyester
0: önemli.
1: Giyerseniz bakteri kolonize oluyor. 2, iç çamaşırınızı değiştirmeniz gerekiyor. Her gün. Her gün duş almanız gerekiyor. Çünkü duş almadığınız zaman da kolonize oluyor. Perine, yani iki bacağın arasındaki bölgeye bakteri kolonizasyonu oluyor. En çok bakteri de etken olarak E. coli, Escherichia coli. Bunlar dışkıda bulunan bakteriler. Ve bu dışkı bakterileri idrar yolu enfeksiyonuna sebep oluyor. Şimdi tabi burada az su içme de çok büyük etken. Su içmeniz gerekiyor. Portakal yemeniz gerekiyor. Limon yemeniz. Çünkü C vitamini.
0: Onlar da iyi
1: tabii
0: geliyor.
1: Tabii idrar pH'ını düşürdüğü için
0: iyi
1: geliyor.
0: Bir de hocam kremböri, yani kızılcık diye galiba
1: aynı
0: çevriliyor.
1: Aynı şey hepsi. Hepsi kızılcık da.
0: Çok C vitamini var çünkü.
1: Ekşi olan her şey. Ekşi olan her şey ne? İçerisinde sitrik asit ya da asetik asit var. Turşu da olur mesela. Böyle şeyleri yemeniz gerekiyor. Tabii turşunun probiyotik özelliği de var. Oradan da artı özellikleri var. Neyse. Şimdi idrar yolu enfeksiyonu gerçekten de üst üste olmaya başladı mı hayretmiyor. Yani bakıyorsunuz kadın bir hafta iyi,
0: bir hafta
1: kötü.
0: Bir de habire antibiyotik içmek
1: habire
0: zorunda
1: antibiyotik
0: kalıyor.
1: İçiyor. Şimdi biz eskiden idrar antiseptiği olarak nitrofurantoin veriyorduk. Yani tozu var, veriyoruz. Sonra işte trimetoprim, sülfametoksazol veriyorduk. O da bitti. Neden bitti bunların işleri? Direnç gelişti. Çünkü insanlar her sızladığında yuttuğu için şimdi en çok kullandığımız ciprofloxacin bile İyi gelmiyor. Yani idrar yolu enfeksiyonu artık bakteriyel direnç kazandı. Bu sefer hastaya biz ne yutturursak yutturalım iyi gelmiyor. Bu sefer bakteri mesanede mesanenin sadece yüzeyine değil et tabakasına doğru da kolonize oluyor.
0: Dokuyu bozuyor böylece.
1: Bu sefer kadında şöyle bir sıkıntı oluyor. Geçmeyen mesane ağrısı. Yani şurada hep bir his var.
0: Bir doluluk,
1: hep bir doluluk, rahatsızlık. Özellikle öksürünce, aksırınca burada mesane hissediyor. Normalde mesaneyi ve kalbinizi hissetmemeniz gerekiyor. İç organlar hissediyorsanız bir sorun var demektir. Yani bugün siz midenizi hissetmeyeceksiniz. Kalbinizin attığını hissediyorsanız bir tansiyon, bir koroner problemi. Ya da düşünün, gözünüzü hissediyorsunuz. O zaman bir glokomunuz var demektir gibi düşünün. Peki bu insanlar ne yapacak? Şimdi kronik sistit gerçekten de, hani bazı hastalıklar vardır. Gerçekten de can sıkıcıdır. Mesela birisi hemoroid.
0: Ay evet.
1: Bir tanesi varis. Bir tanesi migren. Bunlar can sıkıcıdır. Bunların spesifik tedavisi yok. Bu da aynı şekilde. Kronik sistit. Bazen ne yaparsanız yapın başınıza derttir. Bir de bunun adı interstisyel sistit deniyor. Yani mesanenin duvarına kadar işlemiş bir iltihap. Bu bazı kadınlarda endometriyozisle beraber oluyor. Buna kronik pelvik ağrı deniyor. Yani bu kadının peritonunda da endometriyozisi demek. Rahim içi dokunun, yani o kanayan yerin karın boşluğunuzda mesanenin üzerinde olması demek. Bu sefer adet döngüsüyle beraber sürekli siz idrarda yanma, işte şey hissi, mesane.
0: Çünkü doku oralara da
1: doku
0: karışıyor.
1: Doku oralarda var. Şimdi bu hastanın bir kere kronik sistitte o kadar az şey var ki yapılacak. Bir kere antibiyotik bunlara iyi gelmez. Kronik sistitte mesanenin içini yıkamamız gerekiyor bazen.
0: Öyle bir yöntem
1: evet,
0: var.
1: Evet, öyle bir yöntem var. Bazen mesaneden kuyruk sokumuna gelen sinir liflerini yakmak gerekiyor. Yani bu kronik sinüsit baş belasıdır. Bir de sıkıntı şu.

0: antibiyotiklerin kendisi de kronik sistit yapıyor. Yani şöyle söylemek lazım. Antibiyotikler de mesaneyi bozuyor bazı ilaçlarda. Yani
1: ağrı kesicilerin migreni daha da çok tetiklemesi gibi aslında.
0: Bu kısır bir döngü. Yani gerçekten de kronik sistitiniz varsa başınıza iş çıkartmış demek. Kronik sistitte bulgular var. Biz mesaneye stetoskopla baktığımız zaman beyaz renkli lekeler görüyoruz. Bunlara malakoplaki adı verilir. Ondan sonra kronik sistitteki en önemli şey ne biliyor musunuz? Sistit olmayı sonlandırmamız gerekiyor bir. Diyetini düzenlememiz gerekiyor. İki.
1: Yediklerinle de alakalı.
0: Ben genellikle bazen enasetil sistein veriyorum. Balgam söktürücü. Çünkü antioksidan özelliği var. Mesaneyi adam gibi yıkıyoruz. Bir de şuna söylüyoruz insanlara. Artık senin diyoruz mesane iltihabı olacak bir şansın yok.
1: Lüksün kalmadı.
0: Lüksün kalmadı. Şunu söyleyelim. Kronik sistit bir de bazı enfeksiyonlar var. Bir tanesi tüberküloz. Türkiye'de nadir değildir. Kronik sistit yapar.
1: Özellikle tabii canım
0: kanlı bazen hiç kan olmuyor idrarda. Şimdi kadınların idrarında kan oluyor. Adet oluyor ya. Doktor bakıyor 5 tane eritrosit var. Bugün herhangi bir kadına idrar tetkiği yapın. Erkekte olmaz. Erkekte taş düşürüyordur. Ama kadında hematüri oluyor çok az da olsa. Çoğu doktor bunu şeye bağlıyor. Adettendir. Ama tüberküloz olabiliyor. O zaman kronik sistitlere tüberküloz bakmak lazım. Klamidya diye lanet bir bakteri var. Kronik sistit yapıyor. Başka mikoplazma, üryoplazma. Bunlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Bunlar bir defa girdim vücudunuza çıkmıyor biliyor musunuz? Gerçekten ben
1: çok uğraştırıyor.
0: Ya erkeklere prostat iltihabı yapıyor. Yok çıkmıyor, tedavisi yok. Mesela bana deseniz ki neyin tedavisi yok? Cevap kronik prostatit. Niye bağlı? Klamidya, mikoplazma, üryoplazma. Bunlar cinsel yolla bulaşan hastalık. Aynılarını kadına bulaştırdığı zaman bu da başınıza dert. Onun için şunu söylemek istiyorum. Cinsel partnerinize dikkat edin. Bunları bir defa kaptığınız zaman gerçekten vücuttan çıkmıyor. Diyeceksiniz ki üstünde mi yazıyor? Yazmıyor. Evet. Yani sizin çok önemli bir şey söyleyeyim. İdrar tetkikinde de çıkmıyor bunlar. PCR'la bakmanız gerekiyor. O zaman şöyle bir şey gerekiyor. Cinsel hijyen çok önemli bu konularda. Çünkü bu bakterilerin net bir ilacı yok. Yani keşke E. coli olsa. Hani bir şekilde onlara direnç kazandı. Ama bunlar gibi değil. O nedenle size tavsiyem şöyle olacaktır. Bu hastamızda, bu hastamızın bir sistoskopi yapmamız gerekiyor. Mesane içine bakmak gerekiyor. Tüberkülozu ekart etmek gerekiyor. İyi bir antibiyotik tedavisi vermek gerekiyor. Bu işte klamidya ve üryoplazma için. Son çare olarak endometriyose bakmak gerekiyor. Karın içine son çare olarak da sinir liflerini yakmak. Hipogastrik sinirin ablasyonu ya da oradaki plexusun ganglionu var. Onun ablasyonu yapılabilir. Çok zor bir durumdur. Yani bunu çeken bilir.
1: Yine bir izleyicimiz şunu sormuş hocam. Kablosuz kulaklıklar kanser yapıyor diyorlar. Hocama sorar mısınız doğruluk payı var mı diyor.
0: Kablosuz kulaklık kanser yapmaz. Yani böyle bir şey yok yani. Bugün siz şunu telefona kulağınıza dayıyorsunuz ya. Orada aldığınız radyasyon Bluetooth'un 10 katı. Bir kere bunu bilin. Bluetooth her zaman daha güvenli. Ama daha az zarar veriyor.
1: Bunu ama şimdi bilin. Mesela ünlüleri arkadaşlarım gösteriyorlar. Ünlülerde bir yani kablolu kulaklık trendi başladı. Bu haberlerden ya sonra böyle, mesela çok bunlar, rahatlıkla işte, Bluetooth takabilirler. Duyuluyor.
0: Ben de mesela kablolu kullanıyorum. Yani kablosuz bir şey değil. Peki o zaman evdeki wireless'ı ne yapacaksınız? Yani Bluetooth şöyle. Ben her zaman bir kafamda bir şey var. Günde kullanılan 6 süre saati mi? 5 saati geçmeyen telefon zararsız. Günde kullanılan 5 saati geçmeyen Bluetooth zararsız. Benim bir 5-6 saat kafamda bir süre var. Siz derseniz 3 saat, 3 saat daha iyi tabii. Ama benim kritik 5-6 saat. En sıkıntılı ne? Günde 15-16 saati geçen.
1: Mesela operatörler yani var.
0: Onlar sıkıntılı.
1: Mesela,
0: ya o zaman eğer böyle çok telefonla bu adam şey miydi? Ronaldo muydu?
1: Değil evet. Galiba. Ronaldo mu? Değişik geldi. Ronaldo'ymuş evet.
0: Evet. Yaşlanmış. Adam bildiğin yaşlanmış ya.
1: Çökmüş.
0: Bildiğin amca olmuş ya. Ronaldo amca olmuştu.
1: Harcadık Ronaldo'yu da.
0: Ama öyle bu dünya böyle. Her nefis demek ölümü tadacaktı.
1: Demek hocam yaşlanmaya hikaye, bir çaresi yok.
0: Yaşlanacaksın amca olmuş. Bizim mesela şeyde, kahvede oturan amcalara benzemiş. Yani şimdi ben bir de mesela bazen böyle bazen efsaneleşmesine çok karşıyım bunu bilerek yapıyorum. İşte şu adam şöyle işte Leonardo DiCaprio şöyle.
1: Bir bakar mısınız Ronaldo'nun kaç takipçisi var şu anda? Çok acayip bir rakamdı ben en son bakmıştım.
0: Bütün mezarlıklar galiba. Çok takipçi olanlarla doludur diye bir laf vardır. Yani sonuç şu, kablosuz kulaklık kullanabilirsiniz. Bluetooth güvenli bir teknolojidir ama bana göre 5 saati geçmemek gerekiyor. Size bir şey daha söyleyeyim. Sizce burada elektromanyetik enerji yok mu? Var. Çünkü kulağınızın içerisine hoparlör koyuyorsunuz. Orada da bobin var. Bobin olan her yerde manyetik alan vardır. Siz bunu çok mu şey olduğunu düşünüyorsunuz? Ama Bluetooth'a göre daha iyi. O zaman şöyle söyleyelim. Kablolu kulaklık Bluetooth'a göre iyidir. Ama masum da değildir. Şunu söylemek lazım. Teknoloji, evinizdeki televizyon da elektromanyetik bir enerjidir.
1: Doğru.
0: Yani şimdi insanlar elinde dev televizyonlar var. 5 tane, 3 tane. Onlar ne olacak? Yani bunlar böyle çok da abartılmış gereken şeyler
1: değil. Hani kendin kapattın Wi-Fi'ni. Komşununki var, altta var, üstte var, yanında 40 kişi var. Hocam bir tahmin etsenize kaç takipçisi var Ronaldo'nun? Bir rakam söyleyin.
0: Herhalde 7-8 milyon vardır. 20
1: çok,
0: milyon.
1: Çok üstünde.
0: 100 milyon mu?
1: Çok daha üstünde.
0: 1 milyar.
1: 670 milyon.
0: Çakmadır o.
1: O olabilir kadar. Mi o kadar?
0: Tabii canım, alınmış takipçiler onları. Bot. Siz 1 milyon takipçiye inanıyor musunuz? 2 milyon takipçiye.
1: Ben inanmıyorum ama Ronaldo'yu çok kişinin takip ettiğine inanabiliyorum. Belki 670 milyon değildir.
0: Ya işte bunlar da rap müzik gibi yeni efsaneler olmuşlardır. Anlamsız.
1: Hocam izleyicimiz şunu sorar. Nilüfer Hanım, gözaltı morlukları hatta kararması var, neden olur?
0: Şimdi gözaltı morlukları bir irsidir. Yani anne babanızda vardır. Bazı insanların göz altındaki cilt derisi incedir ve altındaki damarları gösterir. Orada bir toplar damar, venöz plexus var. Beyaz kadınlarda olur, ince tenlilerde olur ve sizi kötü gösterir. Yani nasıl? Ya sanki hiç uyumamış gibi böyle gözünüzün altında morluk olur. Göz altları siyahlaşabilir. Tabii bunu hızlandıracak etmenler var. Bir, alerjik durumlar. Alerjik rinit. Saman nezlesi yani. Ondan sonra sinüzitler. Bunlar göz altında torbalanmaya ve kararmaya sebep olurlar. Yine insülin direnci karartır. Üzgünüm ki bazı kanserler çıkmadan yıllar önce göz altında morarma oluyor. Özellikle akciğer kanserleri, pankreas kanserleri ve kalın bağırsak kanserini gördüğüm olmuştur.
1: Yani hani böyle çok gençlikten beri yok ve birden olduysa biraz dikkat etmek gerekiyor.
0: Aynen, birden gözaltı morarması iyi bir şey değil. Başka tabii ki uykusuzluk, madde kullanımı. Bunlar tabii ki göz altında morluk yapar. Dünyada gözaltı morluktaki en ünlü ilaç Paris ışıltısı adı verilen amino asit çözeltisidir. Ya iyi gelir mi? Gelir. Onun içerisinde amino asit çözeltisi var. C vitamini var. Yani oraya bir, çünkü biliyorsunuz kolagenin en önemli vitamini C vitaminidir. Evet. Kolagenin içerisinde amino asitler var. Prolin, lizin gibi. Bu bölgeye bunu verdiğiniz zaman cilt gerçekten de kalınlaşır ve altındaki görüntü yok olur. İkinci kullanılabilecek şeyler de lazerdir. Lazerle oradaki toplar damar, venöz plexusu yaktırabilirsiniz. Yani bunu bir nevi varis gibi düşünün. Varis ilaçları da işe yarıyor. Onu da söyleyeyim. Evet, biz varis ilaçları alırsanız, ben yazıyorum mesela, diozmin hesperidin karışımı var. Bunlar jenerik isimler ya, yani etken maddeler, şey
1: kesmeyin
0: söylemeyeyim.
1: Diyorsunuz.
0: Kesmeyin. Yani diozmin yazarsanız basur ilaçları var. Onlar da işe yarıyor.
1: Bir ara ne popülerdi, çok ama ünlüler kullandı onları.
0: Yani şöyle, basur ve varis ilaçları mesela at kestanesi de işe yarar. Ondan sonra
1: bunlar morluğa mı daha çok böyle pufidik gözüken
0: morluğa yararlar. Yani çünkü bunlara venoprotektör deniyor. Yani bunlar genişlemiş toplar damarları büzerler. O kötü, o morluk görüntüsünü keserler. O zaman burada yapacaklarımız belli. Amino asit solüsyonu, Paris ışıltısı. Ondan sonra lazer. Üçüncüsü olarak da varis bölü basur ilaçları, ağızdan alınan ilaçlar bunu keserler.
1: Evet. Evet, somon DNA'yı arkadaşlarım sorarlar rejiden. Biz böyle güzelliğimize meraklı bir ekibiz.
0: Şimdi şöyle, somon pürü fiyatlarında fazla miktarda omega var. Somon DNA'sı pek bir işe yaramaz, fragman, ama şöyle bir şey var. Vücutta
1: pDRN miydi değil mi, evet, içeriği?
0: Evet, ekstratlarda bir miktar messenger RNA falan oluyor. Yani onlar biraz kollageni, şunu bunu toparlar mı? Evet, doğru. Hani hiç de sıfır etkisiz değil. Ama ben yaptırmam. Hani o verilen para, hani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez. Ama paranız vardır. Yaptırabilirsiniz yani.
1: Bir de şimdi kalsiyum içerikleri çok moda oluyor. Yani ben mesela kalsiyum dıştan bir şey kullanıyorum. Hakikaten fark ediyor yani. Enteresan bir
0: tonik
1: şey.
0: Tonik etkili yani kalsiyum. Çünkü düz kasları kastığı için gergin bir hal kazandırır. Yani kalsiyum öyle bir özelliği vardır. Mesela kalsiyumun en klasik etkisi kabızlıktır mesela. Neden kabızlık yapıyor? Bağırsağı kasıyor. Aha. Bu sefer peristaltizm, yani dışkı aşağı doğru ilerleyemiyor. Yüzünüzü de öyle. Kalsiyum alırsanız ya da ampul yaptırırsanız düz kaslar kasılır ve gergin bir hal alırsınız. Esasında botoksun yaptığının tam tersini yapıyor. Botoks gevşetiyor. Kalsiyum da kasıyor ve size böyle diri bir hal kazandır. Doğrudur bu.
1: Hocam artık birçok böyle dünyaca ünlü doktorda, özellikle genetik üzerine çalışanlarda diyor ki şöyle bir 10 yıl daha sabredin, sonra diyor kimse yaşlanmayacak. Hakikaten yaşlanmanın önüne geçecek bir şeyler çıkacak mı?
0: Şimdi buna çocuk inanmaz. Yani 10 yıl daha dayanın. Bu her 10 yılda bir söylenen bir şeydir. Evet, yaşlanma karşıtı ilaçlar vardır. Ama yaşlanmayı durdurmak öyle kolay bir şey değil. Bir de yaşlanmaya karşı yaptığınız her şey yan etkilerle gelir. Ben mesela yıllardan beri kendime yaşlanma karşıtı ilaçlar kullanmaktayım. En az 10 yıldan beri. Tabii ki.
1: Yayın sonrası alırım sırrını.
0: Yok ama bu bir kontrol gerektirir. Mesela ben yaşlanma karşıtı ilaçlar kullandığım zaman bazen şekerim düşüyor. Bazen reaktif hipoglisemi yaşayabiliyorum. Yan etkilere de karşı gelmeniz gerekiyor. Bu profesyonel bir şey olabilir. Ben kendim doktorum.
1: Bu bir prosedür aslında.
0: Yani bu sadece cildine iki tane şey yaptırmak, enjeksiyon yaptırmak değil. Yani vücudunuzun yaşlanmamasını istiyorsunuz. Yani kıllarınız beyazlamayacak, yüzünüz tazeliğinizi koruyacak, cinsel fonksiyonunuz eksilmeden devam edecek. Yani falan falan. Dışkılama aynı erişkin gençlerdeki gibi olacak. Çünkü şöyle oluyor. Bağırsak da yaşlanmayla beraber yaşlanıyor. Onun için dışkılamanız da zorlaşıyor. Kabızlık başlıyor. Bugün gençken kabız olmuyordunuz çok. Doğru. Ama yaşla beraber kabızlık başlar. Ondan sonra yol yürümeniz. Eskiden siz 10 kilometreye gidebiliyordunuz.
1: Doğru.
0: Şimdi ne yapıyor? Yok, ayağım ağrıyor, bacağım ağrıyor. Yatmak zorunda kalıyorsunuz. Yani gençliği korumak kolay bir şey değil. Size ben bir şey anlatayım. Bir tane milyarder vardı. Dikkat edin, milyoner değil. Brian Johnson.
1: Brian Johnson. Takip ediyorum ben.
0: Bir IT'ci, yani bilgisayarcıydı. Çok paralar döktü kendine ve çok sıkıntılar geçirdi. Şöyle oldu. Rapamisin diye bir ilaç kullanıyordu. mTOR inhibitörü. Bu ilacın solucanlarda hayatı uzattığı biliniyor. mTOR yolunu bloke ediyor. Bu adam o kadar çok hayatına dikkat edip bu ilacı kullandı ki 2 senenin sonunda sperm sayısı daha kötü, yarıya inmiş. Kemik iliği fonksiyonları bozulmuş. Ölüyordu bu adam. Ve en sonunda şu kararı alındı. Hiçbir yaşamı uzatıcı ilacın kullanılmamasını söyledi. Adam bildiğin ölüyordu. Böbrek fonksiyonu da bozulmuştu. Şunu söylemek istiyorum. Yaşlanmama için kullandığınız ilaçlar yan etkilerle size gelir. O nedenle hani bu böyle gidip orada iki bir şey yutayım değil. Bugün yaşlanmama için kullandığımız birçok ilaç var. Bugün metforminle başlayan bu serüven.
1: Onu diyeceğim, şeker ilacı değil mi? Olarak.
0: Şeker ilacı. Ama siz metformin içersiniz, hipoglisemiye girersiniz, kafanızı şeye çarparsınız.
1: Bir de dozunu da bilmeniz lazım.
0: Tabii
1: belki
0: ki.
1: Bir yarım, belki çeyrek, nasıl
0: aynen
1: olması
0: öyle.
1: Gerekiyorsa.
0: Şimdi buradan hani şunu söylemek istiyorum. Yani bunlar gelişi güzel değil, hepsi doktor kontrolünde yapılması gereken şeyler. Daha birçok ilaç çıktı ve şey oldu.
1: Hocam
0: fail.
1: Yeni trend olan bir şey de sormak
0: oldu.
1: İstiyorum. Şimdi özellikle kadınlar için menopoz çok büyük bir sıkıntı. Özellikle menopoza veya menopoza girmek üzere olan kadınların şu kollarını şuralarına sürdükleri jel, ya yani hormonal bir jel çıktı şimdi.
0: Evet.
1: Onlar için ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi hormon replasmanı şöyle. Hormon replasmanı dünyada ünlü bir şeydir. Kadının tazeliğini korur mu? Evet. Yani nasıl? Şimdi bir kadın menopoz 52 yaşla beraber ortalama yumurtalıklarını kaybeder. Östrojenini kaybeder. Östrojeni kaybetmiş kadın çöker. Neden çöker? Çünkü kollageni azalır. Kas kitlesi azalır. Kemik kitlesi azalır. Kas azaldığı için idrar kaçırmaya başlar. Çünkü pelvik taban dediğimiz yani oturduğunuz, koltuğa oturduğunuz o bölge zayıflar. O zaman hapşurunca idrar kaçırırsınız. Kemik erimesi olursunuz, bu sefer sırtınız ağrımaya başlar. Daha büyük sıkıntı, kırıklar oluşmaya başlar. Kompresyon kırıkları. Saçlarınızı kaybedersiniz. Kolajeni kaybettiğiniz için yüzünüz çökmeye başlar. Kıkırdak dokuyu kaybettiğiniz için burnunuz sarkmaya başlar. Östrojen olmadığı için kıllanmaya başlarsınız. Hemen bıyıklar çıkmaya başlar. Meme dokusu canlılığını kaybeder. sarkmaya başlar. Yani yazın yazın yazın bunları. Östrojen kötü bir şey değil. Hormon replasmanı dünyada ünlenmiştir. Ama bir sıkıntısı var. Dışarıdan hormon verdiğiniz zaman, yo meme kanseri değil sıkıntı. En büyük sıkıntı pıhtı atmayı arttırıyorsunuz. Ha. Bunu bilin bir kere. Çünkü östrojen dışarıdan verdiğiniz zaman karaciğerden pıhtılaşma faktörlerini arttırıyor. Emboli riskini arttırıyorsunuz. Kalp krizi riskini arttırıyorsunuz.
1: Beraberinde onu regüle edecek bir
0: yok.
1: Kombinasyon yapılamıyor.
0: Yani bir de sigara içiyorsanız.
1: Ha, evet o zaten.
0: Bu sefer ikisi birleşiyor. Zaten bir de egzersiz yapmıyorsanız, hantal bir insansanız pıhtı atma riskiniz artıyor. Ama dokularınız diri kalır mı? Kalır. Yani burada şöyle bir ayrıma gitmek istiyorsunuz. Riski almak mı? Ki bu risk 1,5-2 kat daha fazla ölüm riskiniz var. Güzel görünmek mi? Yani ama sizin aktif bir hayatınız vardır. Emboli riskiniz yoktur. Ondan sonra sigara kullanmıyorsunuzdur. Aktif spor yapıyorsunuzdur. Obez bir insan değilsinizdir. Yani risk faktörünüz azdır. Kullanabilirsiniz. Tabii burada rahim yoksa sadece östrojen veriyoruz. Çünkü sadece östrojen, rahim varsa sizi bu sefer rahim kanseri yapar. Çünkü östrojen rahimi kalınlaştırır. Her ay onu döken östrojenle progesteronun uyumudur. Her ay dökülüyor çünkü.
1: Ama zaten
0: çünkü
1: galiba östrojen verince progesteron da artık veriyorlar.
0: Aynen öyle. Eğer rahim duruyorsa östrojenle progesteronu beraber veriyoruz. Ben veriyor muyum? Şöyle eğer ilk 2 yıl 3 yıl kullanmanızda fayda var. Çünkü en çok kas ve kemik kaybı ilk 2 yıl oluyor. Bence ilk 2 yıl kullanın. Onun için böyle insanlara da rahatlıkla jel formları da var, bir de yapıştırma da var. Ya yani bant da veriyoruz. Transdermal terapötik sistem TTS deniyor. Yani şöyle TTS'nin bir özelliği var. Ağız yolundan almadığınız zaman ilacı karaciğerden geçmediği için pıhtı attırma riski daha düşük oluyor. Onun için bence jel ve yapıştırmalar ağızda almaya göre daha avantajlı.
1: Hocam size ilginç bir görüntü izlettireceğiz Kocaeli'nden, arkadaşlarım da bu arada hazırlasınlar. Şimdi artık herkes şu soruyu birbirine soruyor. Teknoloji nereye gidiyor? Yapay zeka nereye gidiyor? Bizim yerimizi alacak mı? Her mesleğin yerini alacak mı diye. Bir robot var Kocaeli'nde, bir oto ekspertizinde çalışıyor. Ve yapay zekası öyle gelişmiş hale geliyor ki zam talep ediyor hocam. Bir izleyelim mi eğer hazırsa? Hazır mı arkadaşlarım?
2: Usta bugün cuma, haftalığımı verir misin?

0: Not ettin mi koç bunlara?
1: Tamam. Kutalarım bana çok iyi bakıyor. Meslek öğreniyorum, gelen misafirler de beni çok sevdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum.
0: Koç, yağ kaçaklarını gördün mü? Ön takımdaki boşluğu yaz.
2: Anlaşıldı usta.
1: Hoş geldiniz. Aracın anahtarını ve ruhsatını alabilir miyim?
3: Teşekkür ederim koç.
1: Beklerken çay kahve içebilirsin.
4: Korkutuyor mu hocam geldiği nokta sizi?
5: Alışın.
4: Teknolojinin.
5: Alışın, alışın.
4: Alışın. Evet. Daha da artacaklar.
5: Tabii, her yer bunlardan olacak. Yani ya bunlar şöyle
4: yemek
5: söyleyeyim.
4: Yemek servisi yapanları görüyorum
5: hayır,
4: ben
5: hayır,
4: mesela
5: daha restoranlardan. Daha ben size söyleyeyim. Ya bu konuyu çok uzatmayayım. Eşiniz olacak yani.
4: Eşimiz mi olacak?
5: Evet, evet.
4: Robottan tabii, eş. Tabii. Japon işi vardı Kemal evet. Sunal'ın hocam yani hatırlar mısınız?
5: Şu anda şöyle söyleyeyim. Çin'de milyonlarca robot üretilmiş durumda. Ve her saat bir robot üretiliyor. Bu zamanla bu dakikaya düşecek. Hı hı. Çin bundan bir ordu kuruyor. Yani ordu dediğim kapılarını açtığı zaman biz şunu göreceğiz. Tamir eden, hı hı. İşte ondan sonra evi boyayan ve daha da şey üstü karbonla, fiberle kaplanmış kılları yani
4: gerçekçi
5: evet ve ısısı da var. Çünkü ben bunları gittiğim için fuarlarda görüyorum, özel robotik fuarlar var. Üst giydirmelere baktığım zaman ya şöyle düşünün, aynı sizin parmağınız gibi dokusu var. Parmak izi var robotların. Şu anda robotlar 2030 civarında 28-29'da 25 bin dolara insansızlar satılığa çıkacak.
4: O zaman arkadaşımız, kız arkadaşımla tanıştıracağım diye tutup bir robotu dolara, getirebilir.
5: Ama daha sonra bu 2035'lere doğru, 40'lara doğru 5000'e kadar düşer. Yani hı-hı. Dolara doğru. Ve herkes evinde bir tane yardımcı personel çalıştıracak. Yani yemeği yapacak, bulaşıkları yıkacak ve tonlarca yükü kaldırabilecek. Bugün çok rahat 350-400 kilo kaldırabilir haldeler.
4: Hocam ama mesela şöyle
5: olacak.
4: Filmler vardı. Onlar bilmiyorum komplo teorisi mi yoksa o da gerçekleşebilir mi? Şimdi bu yapay zeka dediğiniz şey sabit kalmıyor. Öğrendiğiyle sürekli üzerine bir şey katıyor. Yani öyle bir seviyeye çıkıp bizi yönetir hale gelebilir mi öyle bir şey?
5: 5G bunun için yapıldı. Avrupa 6G olacak. 7G, 10G'ye kadar çıkacak ve bütün robotlar otomatik sonuçta internete bağlılar, hı-hı. Ve birbirlerine de bağlı olacaklar. Yani hı-hı. Siz 20 tane personel çalıştırabileceksiniz ve ustabaşlar olacak. Yani siz bir emir verdiğinizde o ustabaşları, o 20 personeli götürecek. Şu anda bütün fabrikalarda bugün otomotiv sektörü %99 robota geçti. Ama hı-hı. Oradaki robotlar sanayi robotları. Sıkıntı şu, çok büyükler. Hı-hı. Ama insansız robotlar evin içinde her yerde olacaklar. Böylelikle şöyle olacak. Fabrikaların tekrar dizaynı sona erecek. Çünkü robotlar için şimdi çok büyük geniş yollar yapmanız lazım. Ama gelecekte insansı oldukları için. Ben size şöyle söyleyeyim.
4: Kapladıkları alan küçülecek.
5: Ben geçenlerde bir robot fuarına gittim. Orada insan olmadığını kanıtlamak için robotları kestiler yani.
4: O kadar gerçekçiydi.
5: Evet, yani kesme şöyle yani açtılar için yani bu insan değildi. Biz bunu inanamazsınız ya yani, o kadar insansı.
4: Japon evet. işi geldi ya. Evet. Bu aslında bu, kaç yılın filmi yani tabii
5: film,
4: ki orada.
5: Bu film gerçek. Öyle düşünün. Yani bu film 2030'dan sonra 35'lerde bu evlerde bunlardan hepiniz ne olacak?
4: Aynı bu kadar aynı, gerçekçi aynı, olacak.
5: Aynı aynı. Şarj olacaklar. Aha. Yani şarj bu da şöyle otomatik şarjlar var. Hani temassız şarjlar var ya. Temassız şarj evin içerisinde otomatik de temassız olarak şarj edilebilecek.
4: Evet zaten işte süpürgeler falan yerini almaya başladı ama onlar şu an korkunç değil.
5: Eşleriniz efendim, eşleriniz bunlar. Yani bunu bilin de hani onu hayal edin.
4: Hocam bir de Y kromozomunu yani erkek olmayı belirleyen kromozom da çok azalıyor ve gelecekte erkek kalmayacak gibi haberler okudum. Tabii şu an bana çok ütopik geldi ama şunu da biliyoruz mesela özellikle kızlar diyorlar ya biz çok fazlayız erkekler az evlenecek erkek bile bulamıyoruz diye. Böyle bir şey var mı?
5: Y kromozomu 50 yaşından sonra aynı andropoz oluşturur. Nasıl siz kadınınızı kaybediyorsanız, daha doğrusu overlerinizi kaybediyorsanız erkekler de Y kromozomunu kaybederler. Hepsi değil ama %35-40'ı. Y kromozom erir. Erkekler yok olmaz. Y kromozomları eriyor. Onun için 50 yaşından sonra erkeklerin sperm sayısı azalır. Hafızaları azalır. Özellikle Y kromozomu gidenler. Mesane kanseri riski artar. kalp yetmezliği ve damar sertliği artar. Yani bir erkek 50 yaşına geldiğinde yıpranmış görüyorsanız, ona gidip genetik test yaptırsanız şunu görürdünüz. Y kromozomunun yok olduğunu, eridiğini görürdünüz.
4: Ne sebep oluyor acaba
5: bu? Çok faktör var burada. Kötü hayat tarzı, alkol, sigara, madde kullanımı, uykusuzluk. Ama şöyle bir şey de var. Siz ne yaparsanız yapın, bazı insanların Y kromozomu gerçekten yok oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Bir erkek kötü duruyorsa, hani bir adam vardır. 64 yaşındadır, 65 yaşındadır, emeklidir. Ya dersin bu adam gençlere taş çıkartıyor. Onun Y kromozomu duruyor hala. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Yıpranmış bir erkeğin Y kromozomu yok. Ama daha cam gibi duran, hani oluyor ya 65'lik ama hala çok yakışıklı erkeklerin Y kromozomları duruyor. O zaman bu yakışıklı erkekler mesane kanserinden muaf gibi, yani daha az görüyor tabii muaf değil. Kalp yetmezliğinden, damar sertliğinden daha muaflar. Yani bir erkek iyi duruyorsa sadece dışı değil, iç organları da iyi duruyor demektir.
4: Evet. Yine izleyelim.
5: Yani şunu söylemek istiyorum. Y kromozomunu koruyabilseydik erkekler 80'ine kadar böyle taş gibi dururdu. Çünkü bizim testosteron da gidiyor. Y kromozomu gittiği zaman. Onun için yaşlanma çalışmalarının en fokus olduğu yer Y kromozom kaybını önlemektir. Yani Y kromozomu dursa erkekler çok çok iyi durumda kalabilirler.
4: Onu durdurmanın bir yolu yok mu? Yani replasman gibi, nasıl östrojen gibi.
5: Yani işte
4: gibi
5: sıkıntı
4: onu...
5: şu. Yani bir genden bahsediyor. Y kromozom esasında küçücük bir şey. İçinde bir tane gen var. Testis geni var. Ama o testisinizi kaybettiğiniz zaman erkek her şeyini kaybediyor. Ya yani biz de şöyle oluyoruz kadınlar gibi. Kemik erimesi, kas erimesi, zekanın kaybolması, saçlarımızı kaybetmek bize bunları getiriyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Yaşlanma bir hormon yetmezliğidir. Bunu ilk bulan Ruslardı. 1940'lı 50'li yıllarda şöyle bir şey oldu. Hani ilginç bir hikaye ama Lenin ve Stalin ölünce dediler ki ya bunlar daha uzun nasıl yaşayabilirdi? Lenin daha doğrusu ölümüyle Stalin uzun yaşam enstitüleri kurdurdu. Bugün dünyada en çok uzun yaşamla ilgilenen yer Rusya'dır. Ve şunu kanıtladı. Bir hormon var böbrek üstü bezinden yapılan DHEA, dihidroksiepandrosteron. DHA dışarıdan verildiğinde insanların çok daha iyi göründüğü ortaya.

0: Daha canlı, daha güzel
1: Ben bazı
0: bakıyorlar.
1: takviyelerde sanki
0: Var.
1: bunu görüyorum.
0: Görürsünüz. DHA takviyesi yapar, yazar. Ama tabii onların içerisinde DHA ne kadar vardır tartışılır. Çünkü bir şey ilaç müstesnarı değilse kontrol dışıdır. Yani kontrol dışı dediğim, bizim ilaç sektöründeki prosedürler çok ağırdır. Ama takviyeler öyle değil. Onun için yapılan, mesela Amerika'da takviyelere bakıyorlar, çoğunun içerisinden
1: Çöp.
0: pirinç unu çıkıyor. Yani
1: Ha.
0: anladınız mı? Yani ben takviye güvenmiyorum. Bunu bilin de.
1: O soru da vardı.
0: Yani
1: Bir
0: şunu
1: izni...
0: söyleyeyim ben size. Dışarıdan eğer DHA alırsanız, ki bunu yurt dışında çok ünlü, erkekler alıyor, bir bakıyorsunuz adam birden böyle gözü kaşı başı değişiyor herifi. Yakışıklı bir herif oluyor. Onun için bir ara DHA ünlüydü. Onu söylemek istiyorum. Ama dışarıdan hormon almak da kanserleri arttırıyor bazen. İşte biraz önce söyledin. Meme kanserini arttırıyor, prostat kanserini arttırıyor. Yani bu dengeli bir şey. Ben mesela DHA alır mıydım? Belli miktar doktor kontrolünde kullanırdım. Amerika'ya gidin. Amerika'da 55-60 yaş erkeklerin hepsi testosteron kullanıyor. Yani onlar da andropozu önlemek için hormon replasmanı çıktı. Bu akımlar Türkiye'ye gelecekti. Kaç sene sonra? 5 sene sonra. Bakın iddia ediyorum. 5 ila 8 sene sonra Türkiye'de erkeklerin %30'u 55-60 yaşından sonra testosteron kullanır. Yazın bunu bir yere.
1: Şimdi hocam mesela yeni jenerasyona baktığımız zaman bizim küçüklüğümüzden çok daha büyük, daha yaşlı, daha olgun. Yani ben yaş tahmini yapamıyorum şu anda. Yani sorsanız biri hiç şey yapamıyorum. Tabii bunun tersi de mümkün. Yani dışarıdan uygulanan estetik
0: Sana bir şey
1: operasyonlarla
0: söyleyeyim mi?
1: oynamadan olanını
0: Genç
1: soruyorum.
0: yaşlılar var, yaşlı gençler
1: Ha,
0: var. Tamam mı?
1: ay ne güzel söylediniz. Tam da böyle.
0: 30 yaşında dedeler var. Saç yok, baş yok, kirpik yok, diş yok. 65 yaşında genç oğlanlar var. Tabii bunun en büyük sebebi plastik cerrahi operasyonlar. İnsanlar yüzünü gerdiriyor artık. Erkekler de gerdiriyor. Bunu biliyoruz. İki, herkes dişlerini yaptırıyor. İmplant diye bir şey çıktı. Yani artık insanlar yaşını tahmin edemeyebilirsin. Bu normal. Saç ekimi de arttı. Eskiden
1: Ay evet.
0: biliyorduk işte.
1: Hele biz ülke olarak çok
0: Ülke
1: ünlüyüz.
0: olarak biliyoruz, bütün dünyaya saç ektik.
1: Evet.
0: Dünyada biliyorsunuz en çok saç ekilen yer İstanbul'dur.
1: Doğru.
0: Günde 5 ila 20 bin
1: Ben geçen sene
0: saç
1: Amerika'ya
0: ekilir.
1: gittim hocam. Amerika'da resepsiyonda ilk çocuk daha böyle pasaportu gördü. Türk pasaportu. Türkiye'de bana bir yer saç ekimi için
0: Hemen hair
1: önerir misiniz dedi
0: transplantation.
1: aynen.
0: Turizminde şeydir yani,
1: Evet.
0: saç
1: Gene de markaya giriyor herhalde
0: ektirenlerin
1: hocam
0: hacım
1: söylemeyelim.
0: TY, bizim
1: Evet.
0: Türkiye'mizin markası,
1: Evet.
0: Türk Hava Yolları'nı koruyor. Türk Hava
1: Hı
0: Yolları
1: hı.
0: Türkiye'nin en spesifik kurumsal yapısıdır ve çok güçlüyüz. Uçak yan malzemelerini yapıyor işte o. Onlar Airbus'la anlaştı. Yani biz Airbus'a hizmet yapmayın. Ya armasını taşırım yani.
1: Aa, ne güzel.
0: Evet.
1: Evet, ülkemizin tabii ki markalarıyla hepimiz çok gurur duyuyoruz. Evlenmeyenler daha geç ölüyor diye haberler var. Doğru mu diye soruyorlar. Ben de bir tanesini izlemiştim. Hanımefendi 110 yaşında falan. Hatta baksanız da bulursunuz Instagram'da da. Soruyorlar işte nasıl bu kadar yaşadın? Evlenmedim diyor
0: Şimdi
1: hiç.
0: şöyle, o bir tane. Şimdi istisna kaideyi bozmaz. Yine bu bizim ülkemizde yapılan saçmalık. Ben diyorum ki sigara içmeyin ölürsünüz diyorum. Adam orada yazıyor, bizim köyde 92 yaşında Mehmet emmi var. Filtresiz sigara içiyor diye. Ya evladım, o kaideyi bozmaz. Bugün sigara içen 100 insandan 15 tanesi akciğer kanseri olur.
1: Bu da çok ciddi bir
0: O,
1: oransa.
0: hiç içmeselerdi 4 tanesi olacaktı. Demek ki akciğer kanseri riskini 4 ila 5 kat arttırıyor. Bu şu demek. Sigara içmediğin zaman da akciğer kanseri oluyorsun demek. Ama akciğer kanseri riskini kat ve kat arttırıyor. Şimdi bu da aynı şekilde. Evlenmemek, yalnız yaşamak ölüm riskini arttırıyor. Yani şu cümle yanlış. Yalnızlık hayatı uzatır. Yanlış, yanlış, yanlış.
1: Bir kez çok yalnız kalınca birçok insan panik atak oluyor.
0: Hayır,
1: Ben
0: ondan
1: onu
0: değil.
1: görüyorum.
0: İnsanın, hele erkekler daha en da kötü durumda. Yani yalnız kalmakla kadınların ömrü 5-6 yıl kısalırsa erkeklerin 8-10 yıl kısalıyordur.
1: Sizin de yakında evlendiğinizi göreceğiz mi
0: Çünkü
1: hocam?
0: erkekler kendine
1: Duymuyor.
0: bakamıyor. İşime gelmeden soruları duymuyorum.
1: Evet.
0: Ben evlenmem. Yani
1: Aa,
0: hayır,
1: neden hocam?
0: ben böyle iyiyim. Ben bir bilim adamıyım.
1: Niye
0: Biz
1: hocam bilim adamları evlenmiyor mu? Bütün doktorlar
0: işimizle
1: evli.
0: evliyiz. Ben şöyle evlenmeyi düşünüyorum. 55'inden sonra. Bu ilim bilimi biraz bırakınca o zaman

0: Çocuk işlerine karışacağım.
1: 50, ama çok yaş farkı olmuyor mu hocam ya? 55 baba. Çocuk geldi 10 yaşında, baba oldu 65.
0: O onun sorunu.
1: Aa, bencilce bu.
0: Neden bencilce?
1: Değil
0: Onun
1: mi?
0: hayata gelmesi sebebi benim zaten. Onun için
1: Ama o da babasıyla vakit
0: hayır,
1: geçirmek
0: evladın
1: ister.
0: bencilliği olmaz. Bir evladın dünyaya gelmesinde annesinin yumurtası, babasının spermi önemlidir. Onun için her evlat anne babasına minnettardır.
1: Mutlaka ki.
0: O nedenle bu bozulmaz. Onun için o dünyaya geldiği için, o ruh ona kazanıldığı için anne
1: E
0: babanın
1: tabii bu da
0: şansı
1: bir bakış
0: vardır.
1: açısı.
0: Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. 55'te 20 yaşına gelse 75 olurum. Tam da zamanı. Çünkü orada da bir şey oluyorsunuz. Hani
1: Olgunluğumu da ona
0: bir
1: aktarırım
0: bilgelik,
1: diyorsunuz.
0: olgunluk. Ya bunlar güzel kavramlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Evlenmek gerekiyor. Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Evlenmek gerekiyor ama insana evlenmiyor. Bugün çok fazla miktarda insan yalnız yaşıyor. Bu milyonlara ulaşmış durumda. Ve insan neden evlenmiyor biliyor musun? Söyleyeyim mi?
1: Biraz maddiyat, biraz
0: Hayır
1: da
0: efendim.
1: sorumluluk almak istemiyor.
0: Hayır, o da değil.
1: Ne?
0: İnsanlar birbirlerinin isteklerinden bıkmış durumda çünkü. Çünkü insanlar artık bir kahveyle yetinmiyor. Sürekli bir şey istiyor. Kadın takı istiyor. Araba istiyor. Nereye istiyor? Tatile gitmek istiyor. Erkek daha güzel kadın istiyor. Bakımlı kadın istiyor. Yani anladınız mı?
1: Ama bunun ben
0: Bunun
1: sebebinin
0: sonu
1: sosyal
0: yok.
1: medyada gördükleri
0: Evet,
1: olduğunu
0: ama bu
1: düşünüyorum.
0: Türkiye'nin bu konuda ayarlarını bozdular. Eskiden şöyleydi. Kadın erkek evlenirdi, yastıkta kocanırdı. Yani yaşlanırdı. Şimdi kadın geliyor 45 yaşına, adam diyor ki Instagram'da kadınlara bakıyor, botoks, dolgu, sen de öyle ol diyor. Bir insan yaşlanmak zorunda. Bu sefer ne oldu? Beklentiler arttı, sadece bu güzellik beklentisi değil. Mesela bir kadın erkekten çok şey bekliyor. Kadınlar da erkeklerden,
1: Doğru,
0: erkekler de
1: buna çok
0: kadınlardan bekliyor.
1: katılıyorum. Doğru.
0: Mesela kadın için bir sürü beklentisi var. Yani işleri o yapsın istiyor, çocuğu okula götürsün istiyor. Yani aşırı kadından beklentiler, aşırı erkekten beklentiler ve bunlar hep maddiyat odaklı. Yani maddiyatla çözülebilecek şeyler. Kimse bu ülkede bakıyorsunuz, bu ülkenin yüzde şu anda en az büyük bir kısmı 65-70'i asgari ücretle geçiniyor.
1: Evet.
0: Benim bir lafım var. İnsanlar beklentilerini azaltmazsa evlenemeyecekler. Erken ölecekler. Çocuk sahibi olamayacaklar. Boşanacaklar. Boşandıkları için travmalar geçirecekler. O çocuklar babası anasız büyüyecek. Bunun altını doldurun. Ben bunu her yerde bağırdım bugüne kadar. Bence en önemli konu bu. Yemişim gözaltı morluğu ben. Ya böyle
1: Doğru
0: hakikaten ben
1: diyorsun.
0: bazen bu konuya gelme çıldırıyorum
1: Evet,
0: ben.
1: bir de boşanma travması yaz travmasına bedel bir
0: Tabii ki. Bir
1: travmaymış
0: şey sana
1: yani.
0: söyleyeyim. Ben uygun eş olsa 10 çocuk yaparım. Bak yemin olsun. Ben bazen birini tanışıyorum mesela, diyorum ki ilk sorum ne biliyor musun? 5 çocuk yapar mısın diyorum. 10 deyince kaçar çünkü. Bir 5 diyorum. Ya sen diyor deli misin? Ya diyorum bizim 5 çocuk yapmam lazım. Çünkü dünyada öyle bir sıkıntı var. Rusya da aynı sorunu yaşıyor. Şu anda Rusya nüfusu azalıyor. Türkiye'nin
1: Avrupa
0: nüfusu,
1: zaten
0: bakın biz
1: azaldı.
0: böyle gidersek 10 yıl içinde 65 milyona geriliyoruz. İnsanların çocuk yapması lazım. Ve en az 3 çocuk. 3 çocuk yaparsak nüfus artıyor. Bugün nüfusun sorun olmadığı yer Çin. Çin tek çocuk politikasını bıraktı. Şu anda Çin'de 1,5 milyar insan yaşıyor ve bu şekilde giderse 4,5 milyar olacaklar 20 sene içerisinde. Dünya Çinleşir. Öbür yanda 1,6 milyon Hindistan var. Orası zaten serbest. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de en önemli sorunumuz çocuk sorunudur. Ve evlilik sorunudur. Onun için gençlerin acilen aileleri tarafından bu devlet desteği de olmalı. Bana göre işte ÖTV'nin kaldırılması, gelecekte doğuran annelere SGK yapılması, hani
1: Evet,
0: aynı
1: şimdi
0: çalışan
1: zaten
0: anne
1: var
0: gibi
1: böyle buna
0: olacak. Ya yani
1: benzer şeyler,
0: devlette,
1: evet.
0: yani devlet eliyle annelere
1: Destek
0: SGK
1: olur.
0: yapılması, ev hanımının bir iş olduğunu unutmayalım. Unutmayın, çocukları ev hanımları yetiştiriyor. Yani çalışan anne, evde de çalışan bir anne var. Onun adı ev hanımı. Şunu demek istiyorum. Bunu ben 100 yerde söyleyeceğim. Türkiye'nin nüfusunun 250-300 milyon olması gerekiyor. O zaman biz bir şey üretebiliriz. O zaman bu dünyada zeki insanlar Türkiye'de artar. O zaman kaprisler biter. İşte ben evlenmeyeceğim, ben evlen. Çünkü insan olduğu zaman ne olacaktır? Evlilikler artacak. Bu sefer şöyle olacak. Aa, o da evleniyor, ben de evleniyorum olacak. O nedenle şu andaki politikamız hatalı.
1: Ama hocam mesela evlenenler de, buna bazı büyükler de dahil, gençlere artık evlenmeyin diye tavsiye veriyor.
0: Bir şey
1: Bence
0: size
1: bu da çok
0: söyleyeyim mi?
1: etkili oldu.
0: Evlenin. Bir şey söyle, yani ben şu anda bodozlama evlenirim biliyor musunuz? Yani ben Oytun Erbaş olarak bodozlama evlenirim. Ama öyle bir sıkıntı var ki karşı taraf beklentimi karşılamayacak. Benim karşı taraftan beklentim tek.
1: Beş çocuk.
0: Ya. Yapmaz, ben biliyorum. Diyecek ki sen, çünkü şöyle yapacaksınız. 2 sene ara koysanız 10 sene gebelik süreci gerekiyor. Yani kadın bir
1: ama
0: sene gebe kalacak.
1: Ama kadını çok yıpratan bir şey olmaz mı
0: işte,
1: o süreç? Soruyorum.
0: Şimdi,
1: öyle olmaz mı?
0: Eskiden nasıldı? Şöyle biz tıp fakültesine girdiğimiz zaman Nilüfer, bizim sağlık ocağına giderdik biz. Deneyim kazanmak için. Bize ilk şunu sordururlardı. Kaç çocuğun var? Kadın derdi ki 7. Biz hemen be. Ne? 7 mi? Hemen doğum kontrolü. Nasıl bir şey? Bize doğum kontrol öğrettiler bize. Ya esasında modern kadın oymuş. 6 tane 7 tane doğuran bugün bir kadın.
1: Bir de onları büyütürler.
0: Büyütürlerdi. Eskiden hatırlıyor musunuz? Benim dedem 7-8 kardeş. Sizin de vardır tabii ailenizde.
1: Anneannemler.
0: Kaç kardeş?
1: 4
0: kardeş. Yani hep 4, 5, 6, 4, 7.
1: Arada kayıplar da var tabii. Onları da ekleseniz.
0: Ya şöyle Nilüfer bak, çok sıkıntılı bir durum var. Biz insanlara tuttuğumuzda Raymiç araç takardık. Biz interndük 6. sınıfta. Kaç çocuğun var? 2.
1: Hemen
0: yeter.
1: Spiral.
0: Tüpleri bağlamaklar. Sonra ne oldu biliyor musun? Şu anda bırakın. Ben insana diyorum ki spirallerinizi çıkarttırın. Doğum kontrol almayın diyorum
1: zaten
0: herkese.
1: Zaten şu anda infertilite, yani kısırlık çok.
0: Peki bize bu nereden sirayet etti biliyor musunuz? Batı kültüründen bize sirayet ettirdiler. O zamanlar bunu devlet politikası anlayamadı. Onlar şöyle düşündü. Az çocuk ve işte iyi eğitim, refah alakası yok. Esas o bir nüfus kontrol planıydı. Şu anda bizim nüfusu arttırmamız gerekiyor. Ama bir sıkıntımız var. Kısırlık. İnsanlar üreyemiyor artık. O nedenle insanların yapabiliyorsanız 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuk yapın. Çünkü 3 ortalamayı tutturmamız için bazen 5 yapması lazım. Altına yazın. Türkiye'nin geleceği için sayımız 250-300 milyon olmalı.
1: Evet, ama tabii ekonomik şartlar da izin vermiyor.
0: Tamam
1: ya
0: da,
1: biraz hocam.
0: Nilüfer aşağı doğru gidiyoruz. Bak önce 65 ama sonra şeyden yuvarlanırız uçurumdan. 65 sonra 55 olmaz, 45 birden. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Aynı Avrupa, ne biliyor musunuz? Avrupa'nın durumunu söylüyorum. Her yer yaşlı, genç yok, çalışan insan yok, bebek ağlaması yok.
1: Evet. Yani zaten üzgünüm. Şu anda yaşlı, yani gerontoloji bütün dünyada en çok para harcanan yer olmaya başlamış.
0: Ben geçen yani hep gittiğim zaman batıda şunu görüyorum. İnsanlar var. Ya bisiklet binen teyze yaşlı. Marketteki kasiyer yaşlı. Ya fuarlara gidiyoruz. Fuarlardaki o fuaye elemanları yaşlı. 70-75 yaş. Mülteciler, Suriyeliler, Çinliler, Koreliler falan falan filan. Yani üzgünüm.
1: Bu da hayatın bir gerçeği diyorsunuz.
0: 6-7 çocuklu anneler aslında en modern kadınlar. Aferin.
1: Beğendi hocam, Kajda'yı beğendi.
0: Bak tekrar söylüyorum. 5-10 çocuk yapacak bir hanımla hemen evleneceğim. Ama zırlamayacak yani. İşte 5 çocuk ben bunu. Hayır, bakacağız. Böyle olur bu.
1: Ama hocam şimdi şu gerçekte yok mu ya? Çocuklar da eski çocuklar değil ki. Hani siz dediniz ya, çiftler birbirinden çok şey istiyor. Artık çocuklar da mı aileden çok talepkar? Ya, aileler de korkuyorlar yani, ben bu çocuğa nasıl yeteceğim? İlkine verdiğini ikinciye, üçüncüye de aynı eşit davranmam
0: şimdi
1: lazım.
0: Yavuz Dizdar'ı sayt edeyim. O diyor ya işte, tavuklar tavuk değil, yoğurtlar yoğurt değil.
1: Çocuklar
0: şimdi
1: çocuk
0: sen de
1: değil.
0: Nilüfer de diyor ki çocuklar çocuk değil. Akım büyüyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Evet. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Nilüfer. Yani buna alışmamız lazım. Evet, çocuklar da eski çocuk değil. Bunlar Z kuşağı dediğimiz, telefonda büyüdüler. İlginç insanlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kısmı asla toprak görmedi. Bir kısmı gidip hiçbir zaman belki pencereyi açmadı. Kumandayla büyüdüler. Belki biz onlara kabul kulaklık deyince şöyle
1: hocam,
0: diyorlar. Bunlar ne, hangi çağda büyüdüler?
1: 2 yaşındaki çocuklar televizyona gidip parmağıyla böyle yapıyorlar.
0: Evet.
1: O kadar alışmışlar.
0: Hayır,
1: ki
0: sen
1: ekrandan
0: şimdi şöyle diyorsun
1: büyütmeye.
0: Bana. Bluetooth zararlı mı diyorsun? Çocuk diyor ki Bluetooth'tan başka bir şey mi var? Hani çünkü Bluetooth kulaklıkla büyüdü bunlar. Yani bu çocuğa şöyle deyin de ama kablolu kulaklık. Ya bunlar 1950'den mi kaldı kardeşim? Gerçekten böyle diyorlar. Yani sen, biz Bluetooth kulaklık diyorsun ama Z kuşağın umurunda değil o. Onların normali o. Şimdi biz desek ki wireless. Adam diyor ki wireless'ız yaşam mı? Adamın tek derdi Wi-Fi'nin şifresi. Şimdi sen böyle bir kuşakla berabersin. Sen de bana diyorsun ki çocuklar eski çocuk değil. Üzgünüm, değil. Ama biz de eski insanlar değiliz.
1: Evet. Ama biraz hayatın basitleşmesi lazım hocam. Yani buna kılık kıyafetten başlamak üzere. Neyse bu sene mesela estetikte trend geriye dönüyormuş işte. Daha normalize olmuş dudaklar, yani daha doğala yakın dudaklar. İşte makyajda böyle olmamış gibi makyajlar. İnşallah böyle bir işte beyaz siyah tişört altımıza bir şey dönemimize de geliriz.
0: E şimdi ne oldu, dudaklar şimdi o şişirildi. Onlar geri mi çıkacak? Onlar geri çıkmıyor biliyorsunuz. Bu
1: Çıkıyor
0: sefer de
1: çıkıyor.
0: şöyle,
1: Eritme var.
0: hyaluronik asit çıkmaz dudaktan.
1: Eritiyorlar onları
0: E
1: hocam.
0: işte hayır, çıkmıyor. Enzimle
1: Ha,
0: eritiyorsunuz.
1: enzimle
0: O
1: eritiyorlar. Tabii
0: enzimlerden
1: müdahalesiz çıkmıyor.
0: bakteriden elde ediliyor. Şimdi enzim furyası çıkacak.
1: Hı.
0: Dudağınıza enzim verelim. Hyaluronik asit erisin. Bu akıl işi mi sence? Bu sefer o enzim alerji yapacak.
1: Hı. Ki oluyor evet.
0: Komplikasyonlar çıkacak. Dudak olacak böyle. Ya bunlar o kadar saçma şeyler ki.
1: Hocam bir ara silikonları yerleştiriyorlardı ya, operasyonla
0: Silikon
1: yarıp alıyorlardı.
0: yerleştirilmiyordu. Silikon yani
1: Sıkılıyor muydu?
0: sıkılıyordu. O bizim eve yaptığımız endüstriyel
1: Cam
0: silikonlar.
1: kenarına falan
0: Evet,
1: çekilenler.
0: onlar 1995'te dudağa yapılıyordu. Yani endüstriyel lavabo ya da banyo silikonu insanların dudağına kondu. Sonra ne oldu? Onları çıkarttı millet.
1: Hı.
0: Yerine hyaluronik asit doğal yaptırdı. İşte bu bir furya. Ya son bir şey anlatayım. 1998-2000 kuşağında Fransa'da bir şirket o kadar çok silikon ihtiyacı oluyor ki karşılayamıyor
1: Hı
0: meme
1: hı.
0: implantçısı.
1: Hı.
0: Endüstriyel silikonları kullanmaya başlıyor. Ve bunlardan yaklaşık Avrupa'da 80 bin tane satıyor. Ama
1: Markayı da biliyorum da
0: ha,
1: söylemeyeceğim
0: markayı
1: tabii.
0: biliyorsunuz.
1: Hı
0: Ve daha sonra şunu diyor. Sonra şirket kapandı şu anda.
1: hı.
0: Bitti işi.
1: Hı.
0: Ama şu anda Avrupa'da 80 bin kadında ev de macun olarak kullanılan banyo silikonu memesinde duruyor. Bunların da lenfoma yaptığı ortaya çıktı. Lenf
1: Hı.
0: kanseri. Ama şunu dediler. Çıkarttırmaza gerek yok, dursun şimdi. Yani risk. Bu ne bu? Bu şimdi bu nasıl bir tıp bu? Şimdi siz meme implant taktırıyorsunuz. Lenfoma riskiniz artmış. Ama diyorsunuz ki ya çıkarttırmayın. Neden? Onları çıkarttırmak da bir iş çünkü.
1: Tabii.
0: Çünkü dokuyla kaynaştı o. Onları çıkartmak, değiştirmek de büyük bir sıkıntı. Komplikasyonlar gelecek. İşte tıp bu.
1: Hı.
0: Ya şimdi
1: Yapboz oldu biraz.
0: buradaki kadınlar esasında buradaki şöyle mağdur.
1: Hı.
0: Yazık bu insanlara. Ama işte sıkıntı bu. Medikal şeyler böyledir.
1: Hocam kalçaya yapılan özellikle
0: Sıvı
1: dolgulardan
0: dolgular.
1: çok
0: Ölenler.
1: bilinen Damla Bilic var
0: Tabii,
1: mesela,
0: tabii.
1: yani söylüyorum adını çünkü kendi de paylaştığı için defalarca. Kaç tane? 7-8 tane, belki daha da çok ameliyat oldu bunu
0: Daha
1: çıkartabilmek için.
0: sıkıntısı sıvı dolgularda emboli riski de var. Akciğer emboli atar ölürsünüz. Kaç tane ölen oldu sıvı dolgulardan? Yani popo dolgusu sıvı. Sıvı ne oluyor? Damarın içine sızıyor ve emboli atıyor.
1: Evet, geçen gün çok ünlü bir kozmetik
0: Ya
1: firmasının tepe yöneticisi
0: bir de
1: oldu hatta.
0: sıkıntı şu. 600 mililitre 1 litre enjeksiyon yaptırıyorlar. Ya o popo nasıl büyüyecek?
1: Hı.
0: O ne olacak o kadar sıvı madde? Ya bunlar çok saçma şeyler. Ya bunu akıl işi değil. Ama üzgünüm.
1: Ben de hep onları yaşlanınca ne olacak diye düşünüyorum.
0: Şöyle hani bir şey görmüşsündür, bir karikatür var.
1: Evet, mezarda değil mi?
0: Mezarda popo duruyor. İki tane
1: Meme
0: de
1: silikonları, bir
0: meme
1: de
0: protezi, bir de
1: dudaklar.
0: dudaklar duruyor. Evet, bravo.
1: Evet, böyle bir süre sonra
0: O
1: gerçekten
0: doğru ama
1: korkarım,
0: yani.
1: mezarlıklar o
0: Evet,
1: şekilde
0: evet.
1: olacak. Eşi çok horluyormuş hocam, hatta eşini uyandırıyormuş, yani duvarları titretiyorsun, kalk tedavi ol diyor. Horlamak bir hastalık olarak kabul edilebilir mi?
0: Horlamak bir hastalık tabii ki.
1: Hı.
0: Bir insan kedi gibi uyur. Yani tıs sessiz. Gerçi kediler de horluyor,
1: Benimki
0: mırlıyor biliyorsunuz.
1: horluyor
0: Onlar da REM uykusunda rüya gözükürken
1: arada.
0: hırlarlar, mırlarlar. Onun için fizyolojik oluyor. Motor gibi ses
1: Evet
0: çıkar.
1: evet. Kır kır
0: Rrr
1: kır
0: diye
1: kır
0: bir ses
1: evet.
0: çıkar. Şimdi insanda biz horlamaya OSAS diyoruz. Obstructive Sleep Apnea, Türkçe adıyla solunum yolunun tıkanması
1: Hı.
0: sendromu. Uyku apnesi şöyle bir şey. Boğazınızdaki, farenksinizdeki et büyümüş. Özellikle bu küçük dilin etrafı
1: Hı
0: bademcik. Boğazınız tıkıyor.
1: hı.
0: Bu sefer siz nefes almak için o eti zorluyorsunuz. O da ses çıkarıyor. Bunu komşular duyabilir. Apartman duyabilir. Siz duyabilirsiniz. Hatta kendi sesinizle uyanabilirsiniz. Bir de sıkıntı, gece nefessiz kalıyorsunuz. Bazen bir dakika
1: Hı.
0: kandaki karbondioksit artınca da deyip nefes alıyorsunuz. Bu sefer uyanıyorsunuz. Bu sefer sabaha kadar en az 100 defa uyanıyorsunuz ve sabahleyin uyumamışsınız hiç. Bu sefer işe uykulu gidiyorsunuz. Gözlerin altı mosmor.
1: Genelde şu gıdılar
0: şofu büyüyor. Aynen öyle. Bıdı bıdı. Evet. Kimler uyku apneye aday? Kısa boylular aday bir kere. İki, kilolular aday. Üç, boynu kısalar aday. Yani bazı biliyorsunuz. Yani kafayla göğüs birleşik insanlar var.
1: Gibi, evet.
0: Abi işte kısa boyunlu insanlar. Bir de alerjisi olan insanlar. Geniz eti olan insanlar. Bunlara yapılacak tek şey var. Bir, kilo kaybedeceksiniz. Bundan minimal 10 kilo verecek. 10 kilo kaybetmeden horlama geçmiyor. Bir, iğne mi kullanırsınız? GLP iğnesi artık. Diyet mi yaparsınız? Koşar mısınız? Metformin mi kullanırsınız? O bizi ilgilendirmiyor. Kilo verin kardeşim. İki, bütün küçük dili ve farinksi lazerle küçülteceksiniz. Olmuyor. Yani lazer şöyle, lazer yakıyor, dokuyu büzüyor. Hava yolu rahatlıyor. Bir de şöyle bir şey oluşuyor. Onun
1: burnundaki konkaları da yapıyorlar galiba.
0: Sıkıntı şu, RF'le de yapıyoruz. Yani ısıtma, sıkıntı şu. Horladıkça ödem oluyor. Neden? Çünkü vücut horladıkça su tutuyor. Neden? Stres ya. Bütün streslerde kortizon salgılanır. Kortizon da su tutar. Yani siz sıcağa çıkın şimdi. Su tutar. Eğer şişer. Vücut strese böyle bir yanıt veriyor. Su ve tuzu tutuyor. Kan şekerini yükseltiyor. Bu sefer horlayan insanlar stres olduğu için vücutta su tutuyor. Su tutunca boğazı daha çok şişiyor. Bu sefer şişince daha çok horluyor. Böyle kısır döngüye girersiniz. Bir de bir sıkıntı daha var. İnsülin direnci de başlıyor. Çünkü aşırı kortizon yemeği tetikliyor.
1: Doğru.
0: Hadi bakalım bu sefer insülin direnci başlıyor. Yani horlama ne olur biliyor musunuz? Horlama kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, insülin direnci. Bu horlamanın sonu ölüm. O nedenle horlamayı tedavi etmeniz gerekiyor. Göbek varsa horlama bitmez. Onun için buradan başlayacaksınız buna. Ve ben herkese lazer öneriyorum. Dediğim gibi burnu da bir RF'le küçültmek lazım. Yani yüz bölgesini tabii sinüzü tedavi etmek gerekiyor. Alerjikli tedavi etmek gerekiyor. Horlama bir aylık iştir yani böyle toparlanması ama toparlanır.
1: Evet. Kısacık bir araya gideceğiz hocam ama cümlenizde demin kilo versin de iğneyle mi veriyor, neyle veriyorsa versin diyeceğim. İğneleri biraz sormak istiyorum. Şimdi hatta hapları da çıkıyor.
0: Evet.
1: Çok olumlu bununla ilgili araştırmalar da var. Çok olumsuz araştırmalar da var. Siz hangi taraftasınız çok merak ediyorum. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Koçak!
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Tam zamanında.
5: Bankkart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
3: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
4: Sütünlüyüm ben, bakmayın bana. Çek dışarı. Gidin, istemiyorum hiçbirinizi.
5: Ceylan yüzünden mi?
6: Seninki yermiş aşağıda.
3: İnsan hiç mi değişmez ya?
2: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
5: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle.
7: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
9: Anne, bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
10: Hasan, uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey değmiyor.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: döneri gördüğün an.
1: Bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatör

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Evet hocamla tekrar karşınızdayız. Reklamdan önce hemen zayıflama iğneleri hakkında hocam ne düşünüyor onu soracağım demiştim. Söz sizde hocam.
4: Şimdi bir kere bir insan zaten 130 kilonun üstündeyse yıllık ölüm riski %8 ila 10. Hı hı. Ölüyorsun yani. Yani bu yani çok büyük bir rakam bu. E şimdi böyle bir adama nasıl zayıflatacaksınız? Tamam hadi ya, kilo vermek için spora başlasın. Tamam eyvallah da.
3: O kadar kiloyla spor da zaten belki çok sağlıklı
4: değil. Bravo sana. Yani
3: değil.
4: Burada bir çok büyük bir sıkıntı daha var. İştahınızı kesmek %60, egzersiz %40'tır. Hı hı. E şimdi burada bir başlangıç için bir motivasyon gerekiyor. Şimdi adama diyorsun ki ya bir 8 kilo 7 kilo verse olacak.
3: Devamı gelecek.
4: Ya devamı işte ilk başlangıç için.

0: Ben kesinlikle kilo iğnesi yazıyorum. Hem iki tane kilo iğnesi var şu anda. Onların ikisini de kullanıyorum. Şöyle bir ayda 7 kilo veriyorlar. 6-7 kilo. Eğer çok iyi dikkat eder 8 kilo veriyor. İkinci ayda bir 6-7 daha 15 götürüyorsun.
1: 2 ayda zaten.
0: Kesinlikle ben şunu öneriyorum. Kesinlikle 110-120 kilo üstü kullanmalı. Hani 130 söylemiyorum bile. 100 tartışılır ama kısa boylu bir tip var 100 kilo. Onu da veriyorum.
1: Vücut kitle endeksi
0: ama
1: orada
0: 90
1: önemli.
0: kilo hayır. 90 kilo hayır boğazını
1: Kadınlar
0: kısacaksın.
1: 5-10 bile değil, 1-2 kilo fazlası için bile
0: Hayır.
1: kullanıyor.
0: Şöyle pankreas büyütürsünüz. Yani gereksiz bir iş. Pankreatit riski yaratırsınız. Gereksiz bir iş. Tiroidin medullar kanseri riskini arttırıyor. Gereksiz. 1 bölü 1000, binde bir körlük yapıyor. Gereksiz. O zaman şöyle bir şey. Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağa değilsin. 2, 6 aydan fazla uzun kullanmak gereksiz. Bunların hepsi daha çok artar. Onun için ben 6 ay vermiyorum. Benim
1: Bırakanlar da alıyor bazen
0: neden?
1: çünkü çok uzun kullanımdan sonra.
0: Tabii vücut 130 kilo olduğunu hatırlıyor. Bu sefer siz aşırı bir iştah açılması, bir de su içsem yarıyor oluyorsunuz. Yani azıcık bir şey bile verseniz vücut onu bağırsaktan emiyor. Bu sefer siz tekrar geri alıyorsunuz. Bu geri almada %70. Yani bu ilaçlar ilk 2 ay, bilemedin 3 ay kullanın bunları. Sonra biraz metformin yaparsınız. Birazcık yanına egzersizinizi eklersiniz. Ama bu kilo iğnelerinin bir sıkıntısı var. Olduğunuz yerde kilo iğnesi yapar. Hiçbir şey yapmazsanız sıkıntılar şunlar. Bir, bütün yağlar erir. Çünkü vücut aç. Bu bir ölüm orucu gibi. Günde hiçbir şey yemeyeceksiniz. Bu sefer yağlar kana karışır. Kaslar çalışmadığı için yakamaz. Kırsal karaciğeri yağlarsınız. ALT, AST yükselmeye başlar. Bir, iki. Yağlar kana karıştığı için pıhtı atarsınız. Kaslar bir miktar eridiği için üre atılamaz, böbrek yetmezliği. Dört, yeteri kadar su içmezseniz böbrek sorunları. Bu kilo iğneleri şöyle yapılacak. İştahınız yok. Sıfır. Kan şekeriniz düşecek. Halsiz kalacaksınız. Ama buna rağmen sizin evden çıkıp bol su içip yürümeniz gerekiyor. Çünkü o
1: Kalanı da sirküle etmek lazım, değil
0: yani
1: mi?
0: eriyen yağları kana geçecek. Onları kaslara yaktırmanız gerekiyor. Onun için düzenli egzersiz yapacaksınız. Havucunuzu yiyeceksiniz. Salatalığınızı yiyeceksiniz. Elektrolitlerinizi alacaksınız. Suyunuzu içeceksiniz. Yoksa böyle yapmazsanız kasınız berbat duruma gelir. Yüzünüz sarkar kolajeni. Bu sefer kanser yüzü gibi olursunuz.
1: Öyle oluyor.
0: Öyle
1: Gözlerin
0: olur.
1: feri kaçıyor.
0: Gözler içeri doğru. Ne yapıyor millet? Yapıyor. Normal hayatta devam ediyor. Öyle olmayacak. Siz egzersiz yapacaksınız. Suyunuzu içeceksiniz. Sebzenizi yiyeceksiniz. Daha doğrusu sağlıklı hayata geri döneceksiniz. Ha şunu diyeceksiniz. Ben bunları yaparsam zaten
1: Zaten
0: veririm.
1: zayıflarım.
0: Verirsin ama 2 kilo verirsin ayda.
1: Evet.
0: Bununla iğneyle 7 kilo, 6 kilo, 8 kilo
1: O
0: kadar
1: zaman
0: kilo
1: başka bir şeyleri
0: kaybedersiniz.
1: daha tetikliyor. Yani iştah kesmesinin dışında
0: Lipoliz,
1: metabolizmayı mı?
0: lipoliz yapıyor. Yağ eritiyor. Lipoliz, GLP'nin en büyük özelliği yağı eritmesidir. İşte o yağı gözün arkasında erittiği için gözü içeri doğru bir kanser yüzü oluşturabilir. Bunlar olmaması için zorla da olsa yemek zorundasınız. Çünkü iştahınız hiç olmayacak. Ya bugün siz GLP iğnelerini vurduktan sonra, yaptıktan sonra kendinize bir gün hiçbir şey yemeseniz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Hep tokluk hissi
1: Tokluk
0: geliyor.
1: hissi.
0: Ama bu çok sıkıntılı. Onun için sabah birazcık kahvaltı yapacaksın, çayını, açık çayını içeceksin.
1: Ah hocam ne
0: Yani
1: güzel konuşuyoruz ama sürenin
0: tamam
1: sonuna
0: bitti.
1: geldik.
0: Ya ben söyleyeceğim
1: Salı
0: söyledim.
1: buluşur muyuz yine inşallah?
0: Ölmezsek
1: İnşallah
0: inşallah.
1: ölmezsek kalırsak Salı günü tekrar hocamla buluşacağız efendim. Ama biz yarın yine yeni bir konukla burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk...

0: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Güllü davasında 276 gün geride kalırken Tuğyan cephesinde sular durulmuyor. Cezaevindeki arkadaşının Esra Ezmeci'ye yazdığı mektuplar geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Tuğyan haftalar süren sessizliğini bozdu.
1: Kendisinin attığı hiçbir iftirayı kabul etmiyorum öncelikle. Böyle bir duyum almışsın.
2: Sabah programlarına mektup yazan şahsı 4 aydır tanımaktayım. Şahsın soruşturma aşamasındaki dosyasında avukatı yoktur. Bu sebeple haber değeri taşıyan, gerçeklik ile uzaktan yakından alakası olmayan açıklamalarda ve yalan beyanlarda bulunmuştur.
3: Şahsın kim olduğunu fark etmiş, bize mektup yazanın hani yoktu öyle bir mektup, öyle biri yoktu diyenlere de buradan söylemek istedim. Şahıs diyor bunları söylüyor ama diyor avukatı yok. Bu sebeple haber değeri taşıyan şeyleri, yani haber gerçeklikle yakından uzaktan alakası olmayan açıklamaları avukat bulmak için yapıyor diyor. Oysa bizden bir avukat talebi olmadı bu şahsın.
0: Programımıza ulaşan mahkumu 4 aydır tanıdığını belirten Tuğyan, Ümitcan Uygun'la mektuplaştığını da kabul etti.
2: Adı geçen Ümitcan Uygun ile aramda bir gönül ilişkisi yoktur. Sadece annemi kaybetmiş olmamın üzüntüsüyle tarafıma başsağlığı mektubu gönderdiği doğrudur. Bunun dışında anlatılan, yazılan herhangi bir haberin gerçeklik ile uzaktan yakından bir bağlantısı yoktur.
3: Kendisi Ümitcan Uygun'la mektuplaştığını doğruladı. Yani biz haber yapıyorsak da zaten söylediklerimiz doğru. Ne düşünüyorsunuz hocam? Aslında ya, kabul de etti.
4: Yani tabii bu bir ikrar. Evet. Netice itibariyle biz daha önceden bunu ortaya çıkarmıştık. Kendisi de ikrar etti. Çünkü bu ispatlanacak bir şey. Cezaevinden kiminle yazıştığı ispatlanacak bir şey. Tabii duygusal bir bağ olsa da yok diyecek. Yani şimdi ben bununla ilgili olarak da çok yorum yapmak istemiyorum. Zaten yok
3: diyecek. Ne diyecek zaten yani? Mektuplaşarak
4: önemli
3: birbirimizi...
4: Önemli olan o mektuplaşmayı kabul etmesiydi. Öyle bir mektuplaşma, yazışma, karşılıklı bir diyalogların olduğunu kabul etmiş oldu.
0: Ümitcan'la sevgili olduğu iddialarını reddeden Tuğyan'ın skandal sözleri pes artık dedirtti.
3: Mektubun başında da bizlere de bir şey var. Bir ne diyeyim ona? Böyle bir dokunduruyor. Bize bir itham ediyor. Bence bunu zaten avukatı söylüyor. Bu çünkü buradaki yazı stiline baktığımızda bence bu Tuğyan'ın yazı stili değil. Aynı avukatının yazı stiline benziyor. Şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki orta kuşak programlar adı altında güya kendilerine kamu görevi görüyor yakıştırması yapan ama herkesçe bilindiği şekliyle yapımcıların paket program olarak ve moderatörlüğü koyduğu kişilerin biz gazetecilik faaliyeti yapıyoruz. Şimdi paket programmış. Yani paket olan başkası var burada ama biz paket program yapmıyoruz. Şimdi paket program derken şunu söyleyeceğim. Senin yanındaki en büyük şahidin senin anneni attığını söyledi. Senin hayatındaki nişanlın senin bir cani katil olduğunu söyledi. Senin tüm arkadaşların daha önce anneni öldürmek istediğini söyledi. Bunlar paket program mı? Bunlar senin paketin, bizim değil. Çınarcık'taki herkes senden korkuyor. Seni psikopat olarak gördüklerini söylediler. Aynı zamanda tüm komşular senin annemi aşağı atacağım, arabasına bindiğinde ondan kurtulacağım, o oyu yok edeceğim dediğini buraya bağlanıp söylediler. Bunların hiçbirinde bizim bir katkımız ya da etkimiz yok. Kendileri söyledi. Biz onları nereden tanıyalım? Onların hepsi senin tanıdığın. Ne diyorsunuz hocam?
4: Yani bunlar boş laflar ya. Yani kusura bakmasın da netice itibariyle buraya gelen tanıkların tamamı daha sonra da gidip Cumhuriyet Savcılığına ifade verdiler. Hı hı. Ve bu konuyla alakalı olarak da soruşturmanın seyrini değiştirdiler. Buraya paralı tanık gelir de savcılıkta da gider aynı şekilde ifade verir mi? Yani bunlar şey laflar değil. Bunlar...

0: bunların tamamı kendisinin boş boğazlığı yüzünden konuşulan şeyler. Evet. Doğru mu? Konuştuğu kişiler, annemi öldüreceğim, ona gidiyor annemi öldüreceğim, buna mesaj atıyor annemi öldüreceğim, bana birini bul annemi öldüreceğim. Hangisi parayla tutulmuş? Evet. Sen söylemişsin, onlar da gelmiş.
1: Tuğya'nın yanıtıyla programımız hakkında asılsız ithamlarda yalanlanmış olurken Ümitcan'ın Tuğya'na ulaşma sebebi merak konusu oldu.
0: Ümitcan Ankara'da, kendi Yalova'da, yani bunların birbirini tanıma ihtimali nasıl var ben onu anlamıyorum. Yani birbirine yakın hissetmişler ki, çünkü cezaevinde olup da annesi babası ölen onlarca yüzlerce kişi var. Niye annesi babası ölen herkes birbirine mektup yazmıyor da?
2: Yani ben Ümitcan Uygun'un da herkese gidip annesi ölene mektup yazdığını zannetmiyorum. Ya
0: Ümitcan neden yazıyor? Bu neden
2: sizce cevap? Neden?
0: Ya işte bilmiyorum, onu çözemiyorum bir türlü. Yani çünkü Ümitcan Ankara'da, Tuğyan Yalova'da, bir araya gelme ihtimalleri bilmiyorum Yalova'da, Çınarcık'ta var mıydı, yok muydu, ama netice itibariyle ikisinin karşı karşıya gelme ihtimali sadece televizyonlardan birbirlerini tanımış olmalarıdır diye düşünüyorum.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: yarım yağlı tost peyniri 409 lira. Torku dana kangal sucuk 399 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
2: 118.80. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: İstikbalden evlenenler.

0: Kere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
10: İstikbal'le. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Koçak'la festival şimdi.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Türkiye'yi ağlatan cinayet.
2: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
3: Ne oldu bu çocuğa? Bağır mı oldu?
1: 4 yaşındaki Leyla'yı amcası öldürdü. Minik kızı günlerce nasıl sakladı?
4: Çocuk amcasının yanında kayboldu.
5: Bir numaralı şüphelisi amcaydı.
1: Amca Yusuf'a kimler nasıl yardım etti?
5: Kilere doğru giderken amca Yusuf Aydemir'in onun önünü kestiği ve...
6: Amcanın gelip de orada AFAD görevlilerine sakın kimseye söylemeyin.
1: Gerçeklerin ortaya çıkacağı canlı yayın.
7: Telefon mu çalıyor?
1: Az sonra...
8: Ben 3 yaşındayken annem babam ayrıldı. Ben sokaklarda kaldım. Hayatım hep böyle oradan oraya savrulmakla geçti. En sonunda verem hastası oldum. Annem beni yanına aldı ama yine sahip çıkmadı. Annem olacak Gülay'a sesleniyorum. Beni niye bu yaşıma kadar sevmediniz? Hepinizle tek tek yüzleşmek istiyorum.
1: Az sonra... Filmde vahşet.
9: Boğazına ip bağlanmış, yaralarının her tarafına gres yağı sürülmüş.
1: İşkence edilerek öldürüldü. 4 ay sonra çöpte bulundu.
9: Kolunun birini kırmışlar, çöplükte çuval içinde bulunmuş.
1: 17 yaşındaki Özkan'ın katili kim?
9: Okul müdürü öldürttürdü, çöplüğe attılar onu.
1: Oğlumu takip edip kaçırdılar.
9: Derin dondurucuya koymuşlar, parçalamışlar çocuğu.
1: Özkan'ı istismarı bildiği için öldürdü.
9: Çocuğum orada görmüş onları. Köye rezil edeceğim demiş.
10: Ne yapacağımı bilmiyorum. Cinayetini aydınlatın. Suçlularını bulun.
1: Kan donduran cinayetin perde arkası. Az sonra...

0: ejderha sıcaklarına uygun ejderha hanımlar. Evet, biliyorsunuz Türkiye'ye ejderha sıcakları geldiğini söylüyorlar. Gerçekten ejderhanın ağzından çıkan alev gibi buralar. Hanımlar da alev alev. Her yer alev alev. Evet, hemen ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Erkeklerin durumu daha vahim çünkü ceket giyiyorlar, kravat takıyorlar. Evet,
1: baştan
0: Allah,
1: aşağı böyle.
0: Baştan aşağı vallahi. Evet, Allah sizlere de kolaylık versin.
1: Amin.
0: Evet, şimdi biliyorsunuz biz yazında, şimdi şu anda da yayın yapmaya devam ediyoruz. Çok sıcak günler. Bizi çok böyle aslında, ne yapsın işte sıcaktan böyle oluyor. Kameramanlar da eriyorlar. Şimdi Erdoğan Bey dün biliyorsunuz bize geldi ve kendisini bir kere öncelikle tekrardan ben cesareti için tebrik etmek istiyorum Erdoğan Bey'i. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü son yapılan mahkemede ve Yargıtay'ın kararına göre bizi çok etkileyen o mavi gözlü güzeller güzeli Leyla kızımız vardı ya, yine bir yaz günüydü kaybolduğunda 2018 yılında. Ve şimdi artık, hatta geçen sene yayın yaptığımızda dedik ki bu çocuk bir şekilde öldürüldü. Bu çocuğun katili olarak cezaevinde kimse yok dedik, ama şimdi katil olarak cezaevinde amca Yusuf var. Ama Erdoğan Bey de dün bize söylediği gibi bu işi tek başına amca Yusuf yapmış olamaz. Çünkü bu kız günlerce saklandı. Bir kilerde tutuldu, aç bırakıldı, susuz bırakıldı. O güzeller güzeli kız, o bebek yavru masum kız günlerce belki de eziyet gördü. Peki bir haberi önce hatırlayalım, sonra aslında amca Yusuf'a kimler yardım etmiş olabilir ve bu kız, minnacık kız neler çekti, VTR'den sonra devam edeceğiz.
2: Türkiye'yi kahreden narin cinayetinden sonra 6 yıl önce tıpkı narin gibi öldürülen Leyla Aydemir akıllara geldi. Leyla 15 Haziran 2018'de Ramazan bayramını kutlamak için ailesiyle dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyüne gitmişti. Ancak 15 Haziran'da Leyla kaybolmuş, minik kız için arama çalışmaları başlatılmıştı. Leyla'yı arama çalışmaları basında da geniş yankı bulmuş, Leyla için tüm Türkiye seferber olmuştu.
3: 9 gündür köyün içi dışı her yer defalarca arandı. Leyla'dan hiçbir iz bulunamadı. Bugün de aramalar görüyorsunuz, dere yatağında devam ediyor. Ekipler Leyla'dan bir iz arıyor.
4: Bize 1 milyon birileri götürdü. Para istiyorsa, fidye istiyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız. 300 yazmışız. 300 yetmese 1 milyon veren. Ben bu parayı vereceğime eminim yani.
5: Allah rızası için lütfen yeter artık. 9 gün oldu. Ne oldu bu çocuğu? Bağır mı oldu üstü?
2: Leyla'nın cesedi 18 gün sonra evinden 3 kilometre uzaklıkta. Daha önce aranan Kurudere mevkiinde kıyafetleri bezi üzerinden çıkarılmış bir halde bulunmuştu. ...18 gün boyunca su içinde kalan 4 yaşındaki Leyla için hazırlanan adli tıp raporunda çürümeden dolayı herhangi bir DNA izine rastlanmamıştı.
6: Nereye gidiyorsun? Hı?
0: Şimdi Leyla, hepimizi, Leyla'nın ölümü hem hepimizi çok etkiledi. Bir de tabii olayda çok enteresan bir şey var. Leyla bulunduğu zaman aslında daha önce tekrar tekrar aranmış bir bölgede bulundu. Yani bu da bize gösterdi ki Leyla çok sonradan oraya çıplak bir şekilde bırakılıyor. Kıyafetleri de ayrı yerlere aslında atılmış oluyor. Ama o bölge çok taraflı, aslında araştırılmış bir bölgeydi.
6: Evet, aslında şöyle aşamalı gidersek daha rahat anlaşılacak. Leyla'nın kaybolduğunun fark edilmesiyle kaybolma anı arasında sadece 15 dakika var.
0: 15 dakika var.
6: Evet. Yani olayın başlangıcı şu. En başta bütün aile kahvaltı yapıyor. Çocuklar, kadınlar vesaire. Orada Leyla'nın içmesi için süt konmuş normalde. Bir 5 dakika sonra işte kaynayacak, içirecekler gibisinden. Sonrasında Yusuf Aydemir ve oğlu Umeyr içeri giriyorlar. 1-2 dakika içeride kaldıktan sonra Yusuf tekrar çıkıyor dışarı. Oğlu Umeyr, o da çıkıyor.
0: Leyla
6: da
0: bunu... kaç yaşında?

0: yaşında oğlum.
1: O da Leyla ile yaşıt.
0: Yaşıt. 3-3,5 yaşında.
1: Evet, Leyla'dan bir tık büyük. Aha. Belki birkaç ay büyük. Şimdi Leyla da bunların peşine verip dışarı çıkıyor. Olay böyle başlıyor.
0: Peki nereye gidiyorlar hep birlikte? Dışarı çıktılar.
1: Dışarı çıktıktan sonra işte biz, ben orada şunu hesapladım. Dedim ki 2-3 yaşındaki bir kız çocuğu normalde hani afaki gelişse ne kadar yürüyebilir? Yürüyebileceği en fazla 200 metre, 300 metre, hadi bilemedim 500 metre. Dolayısıyla o alan içerisinde, yani köy sınırları içerisinde, hatta o mahalle sınırları içerisinde kalıyor. Dolayısıyla burada şu netleşiyor aslında. Leyla'nın çıkar çıkmaz kısa bir mesafe içerisinde orada alıkonulduğu netleşiyor.
0: Yani Leyla evden çıkıyor. Bakın, evden çıktı. Yusuf Aydemir çıktı. Oğlu Ümeyir çıktı. Arkasından Leyla çıktı. Birazcık ilerledikten sonra belki Leyla tutuldu ve aslında eve doğru götürüldü.
1: Şimdi orada çok önemli bir şey devreye giriyor. Orada bizim bir gizli tanığımız var. Gizli tanık ifadesinde aslında bayağı net konuşuyor. Diyor ki ben köyün içerisinde dolanıyordum. Kimse beni görmüyordu ama ben oradakileri görüyordum. Leyla en son Yusuf'un yanındaydı ve başka kimse yoktu. Yani onun dediğine göre Umeyr de bir şekilde olay yerinden ayrılmış.
0: Yok. Evet.
1: İkisi baş başa kalmışlar.
0: Yani amca Yusuf'la Leyla ikisi baş başa kaldı.
1: Evet. Aynen öyle oluyor.
0: Gizli tanığının dediğine göre çıktı evden. İki Ümeyr'le çıktı. Sonra Ümeyr bir şekilde alındı. Belki bu da planlıdır. Ümeyr.
1: Yani Ümeyr kısmı zaten apayrı bir denklem. Ümeyr de onun sosyal inceleme raporunu hazırlayan sosyologla da ben konuştum. Sosyal incelemeciyle. Diyor ki çok aklı başında bir çocuk, ne söylediğini biliyor.
0: Hı hı.
1: Bunu ben ekstradan mahkeme, çünkü Ümeyr'in ifadesine itibar etmedi, dinlemedi. Daha doğrusu itibar etti ama yaşı küçüktür diye dinlemedi.
0: Ümeyr ne anlattı?
1: Ümeyr de Ümeyr diyor ki, Ümeyr'e soruluyor Leyla nerede?
0: Hı hı.
1: O da diyor ki Leyla'yı Yusuf götürdü. Yani Yusuf'u, tabii Yusuf'un ismi şu şekilde veriyor. Orada hani yerelde kullanılan Keke diye hani hitap şekli var. Keke götürdü.
0: Babası için diyor yani.
1: Evet.
0: Bakın Ümeyr küçük çocuk, Yusuf'un oğlu diyor ki Leyla'yı Yusuf götürdü.
1: Bunu Ümeyr net bir şekilde söylüyor zaten. Peki diyorlar nereye götürdü? Diyor hastaneye götüreceğini söyledi. Çok büyük ihtimalle Ümeyr'i o şekilde kandırmıştır.
0: Ümeyr'e de diyor ki ben alıyorum Leyla'yı, seni belki dur, ben hastaneye götüreceğim diyor.
1: Evet. Zaten Ümeyr'in o ilk ifadesi çok önemliydi ama mahkeme sonrasında yaşı küçüktür diye işte dinlemekten vazgeçti falan. Ben o dönem bayağı ısrar etmiştim zaten 2020'lerde. Hatta ben kendim de ikna olmak için gittim, bizzat onunla birebir mülakat yapan şeyi buldum. Sosyal hizmet uzmanını buldum.
0: Hı hı.
1: Dedim ki bak bu ciddi bir meseledir. Ümeyr'in ifadesinde sen ne anladın? Gayet dedi net, aklı başında. Ki Ümeyr'i tanıyan diğer köylüler de Ümeyr'in cin gibi bir çocuk olduğunu, ne söylediğinin bilincinde bir, olduğunu söylediler.
2: Leyla'dan da bir yaş büyük herhalde değil mi?
1: Evet,
0: yani bir yaş gibi, büyük.
1: Bir yaş büyük.
2: 4,5-5 yaşlarında.
1: Yani peki, tam şey rakam bilmiyorum ama büyük.
0: Hocam,
2: kendi
0: önce,
2: evinden mi çıkmış?
0: Önce bir onu göstereceğim. Çünkü o dönem Müge Anlı'nın yayınında, Müge Anlı canlı yayın yapıyor. Ve o aslında ev mesafesini çok net olarak göreceğimiz bir VTR'miz var. Bakın Leyla nasıl çıkıyor, nereden gidiyor ve evler arası ne kadar yakın, bir görelim.
3: Burası Leyla'nın dedesinin evinin önü. Leyla o sabah işte bu kapının önünde oyun oynarken ansızın ortadan kayboldu.
4: Bayram günü Babamgiller'e geldim, bayrama geldim. Annesiyle beraber buraya bıraktım. Baş salonuna gittim, bir çay içtim, geldim. Dışarı çıktım, Leyla'yı bulamadık. Camide anons ettirdikten sonra baktım iş gerçekten ciddiye bindi. Hemen karakolu aradı. 156'yı aradım, 155'i aradım, 122'yi aradım. Ekipler geldi, herkes yardımcı oldu.
5: O gün köy kalabalıktı. Leyla'nın son görüldüğü yerin yaklaşık 100 metre ilerisindeki yoldan da yüzlerce araç gelip gidiyor.
6: İlk kaybolduğu nokta şurası. Bahsettiğimiz asfalt burası. Mesafe zaten evle yakın burası. İlk başta çocuk buraya çıkıyor. Yeğenim Musa çocuğu buradan aldı. Bir muhabbetimiz de geçti o sırada. 15 dakika sonra çocuğu bulamadık.
3: Girişteki ilk hane değil mi sizin?
6: Evet evet. Hatta amcası Musa tarlanın dibinde onun bir fotoğrafını çekiyor. Son görülen fotoğrafı, şekli, elbisesi, üstü şu anda bizde mevcut yani.
0: Aslında çok kısa bir mesafe. Dedenin evinden kuzenlerinin evi çok yakın.
1: İşte oradaki o çaprazda

0: Bütün mesele orada zaten. Gidebileceği birkaç yer var. Orada komşular şu an sanık olarak yargılanan Besim Dursun ve Hatun Dursun'un evi de tam o karşıda. Yusuf Aydemir'in evi orada. İşte yani sanıklardan birçoğunun evleri zaten oraya çok yakın ve mesafe çok yakın olduğu için orada birkaç dakika içerisinde o kızın hemen bir ahıra, bir kilere, bir kıyıya, kuytuya götürülme imkanı çok yüksek. Yani bu hiç de zor değil çünkü 3-5 metreden bahsediyoruz. Şimdi başlangıç kısmını anlattım. O gizli tanrının ifadesi, Umeyr'in ifadesi vesaire bunlar örtüşüyor zaten. Sonrasında
1: Ama çok kalabalık değil mi? Yusuf atıyorum kendi evine götürse. Yani bir şekilde taziye var, bayram var. Dolayısıyla yüzlerce insanın olduğu böyle evlerin de ortasında bir avludan. Kızı evine götürse veyahut da kilerine evde dolu. Doğru mu?
0: öyle değil
1: Bayram
0: işte.
1: ne
0: İşte bu
1: nedir?
0: bir yanılgıdır. Öyle değil. Niye öyle değil? Çünkü bayram kahvaltısında bütün kadın ve çocuklar büyük annenin evinde toplanmışlar.
2: Herkes
1: Asıl
2: o
1: evde.
2: dedenin
0: Tam asıl evde.
2: evindeler
0: Tabii diğer
2: yani.
0: evlerde kimse yok. Her yer
1: Ha,
0: bomboş. Çünkü orada
1: şimdi oldu.
0: kadın ve şey erkekler şeye gitmiş. İşte bayram namazı sonrasında da işte bilmem taziye köyde o gün aynı zamanda bir taziye de var. Şimdi orada adettir. Her bayram ilk önce kim vefat etmişse erkekler toplanır taziye ziyaretine gider. Şimdi erkekler zaten taziyeye gitmiş. Kadın ve çocuklar da zaten bu evde toplanmış. Köyde zaten kimse yok. Öyle
1: Evler
0: kalabalık
1: boş.
0: falan değil.
1: Evler
0: Her yer boş.
1: boş. Tamam.
0: Meydan da boş.
1: Şimdi oldu. Tamam.
0: Meydan da boş. Zaten gizli tanık diyor ki ben köy içerisinde dolanıyordum. Hani o da bir köylü. Hani çok da şey bir köylü değil. Hani bütün köylülerle hareket eden bir köylü. Gerçi bilmiyoruz. Gizli tanık olduğu için belki de. Ama köylü olduğunu biliyoruz. O diyor ki zaten köy bomboştu. Meydan bomboştu. Sadece bunlar vardı.
2: Peki Erdoğan Bey, ben şunu
0: Bunun
2: merak ediyorum. Bu
0: tabii devamı da
2: amca
0: var.
2: geldi işte Ümeyr'le oğlu, küçük oğlu kızla birlikte çıktı. Şimdi bu evden çıktılar, yürüyorlar. Zaten Leyla da küçük işte peşine takılıyor. Sonra Ümeyr'i bir şekilde uzaklaştırdı. Ümeyr'e dedi ki ben Leyla'yı işte doktora götüreceğim. Hastaneye götüreceğim. Şimdi biraz anlatmak istiyorum. Siz düzeltirsiniz gerekli yerleri. Leyla'yı kucakladı size göre. Sonra o evin hani AFAD görevlilerin duyup da çocuğun sesini sustukları o evin kilerine amca mı koydu?
0: Şimdi burada hayır bir kucaklama olmamış. Orada da bir yanılgı var.
2: Kucaklama
0: Orada
2: olmamış.
0: yönlendirme yapmış. Umeyr aracılığıyla Umeyr'i baştan gönderip dikkat çekmemek için Umeyr aracılığıyla kızı Umeyr'in olduğu yere gönderdiğini biz biliyoruz, düşünüyoruz. Çünkü diğer türlü orada kucağına alsa aniden biri oradan çıkarsa bunu izah edemez. Öyle kaçırma şey hamlesi yok. Zaten biz
2: Yani
0: böyle bir
2: bir
0: şey
2: evin
0: hiç
2: içerisine kadar yürüttü mü peşinden kızı?
0: Ya Esra Hanım, ben diyorum ki evden çıktıktan sonra orada zaten bir 5 metre sağa kaysa hemen görünmez bir yer var. 6 metre ileri gitse yine görünmeyecek bir yer var. Örneğin 10 metre arkaya doğru gitse yani 4-5 farklı açıdan görünmeyecek. Sonuçta orada bahçe evle surları var. İşte yokuşlar var, kirlerler falan. Burada Umeyr'in ilk başta bir şekilde Umeyr'e ne denildiyse artık Umeyr'in yani savcılık da bu iddiada bulundu zaten. Umeyr aracılığıyla yönlendirilerek ilkin bir kuytuya görünmez bir yere çekildiği bu konuda hemen hemen bir
2: Bir kuytuya çekiliyor
0: evet.
2: Leyla. Sonra kilere nasıl konuluyor sizce?
0: Sonrası ha burada tam işbirlikçiler devreye giriyor.
2: Ha, başkaları devreye
0: Tabii
2: giriyor.
0: şimdi burada bu o kadar şimdi mesela bu dava 8 yıl sürdü ama o kadar basit bir olay olsaydı zaten bu kadar sürmeyecekti. Onlar da bu failler, bu sanıklar, bu işi yapanlar çok acemi davranıp çok şey yapmamışlar. Yani çok kurnazca bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi geleceğim oraya. Zaten bizim düşündüğümüz ve dosya kapsamı, tanık beyanları şunu gösteriyor bize. Yusuf Umeyr'i yönlendirip istediği noktaya gönderdikten sonra Yusuf artık devreden çıkıyor. Diğer o alandaki kişiler kimler? Onlar artık
2: Kızı
0: alıkoymaya
2: alıp
0: evet
2: kilere
0: alıkoymaya
2: götürüyorlar.
0: başlıyorlar.
2: Peki ben şunu
0: Yusuf
2: çok
0: ama arada gidip geliyor. Şimdi
2: geliyor.
0: Yusuf ilk başta dikkat
2: Bir
0: çekmemek
2: dakika
0: için
2: Erdoğan Bey, şunu çok merak ediyorum. İzleyicilerim de çok sorduğu için araya bir gireceğim.
0: tabii.
2: Buradan devam edin. Bu Yusuf küçücük kızı, yani ben bazı şeylerin nedenini, yani nedenini bilmediğim şey benim sinirimi bozuyor. Kaçırıp

0: 18 gün sonra da çırılçıplak şekilde neden attı? Yani ne, sebep ne?
1: Şimdi Esra Hanım çok yani yüzeysel düşünemeyiz bu konuyu. Böyle ortada belirgin bir neden zaten yok ama özel nedenler var. Özel neden dediğim şu. Mesela bu coğrafyada şu şekilde birçok olay vardır. Sırf hasetlikten dolayı komşusunun bebeğini, çocuğunu öldüren
0: Aa,
1: bir sürü insan vardır bu
0: sırf
1: toplumda.
0: haset ettiği
1: Tabii
0: için
1: ki
0: çocuğunu
1: yeni
0: öldürüyor.
1: doğmuş bebeklere hatta yani şimdi burada söylemek doğru da değil
0: Söyle
1: de
0: ya.
1: yastık koyup başlarına boğan bir sürü insan var Anadolu coğrafyasında. Yani şeyi kastetmiyorum, sadece ağrıyı kastetmiyorum. Benim kendim bildiğim, baktığım davalarda da var. İç Anadolu'da var, başka bölgelerde var, doğuda var. Dolayısıyla mesela izleyicilerimiz çok masum düşünmesinler bu olayları. Burada özel bir kast, her ne kadar bu suç kastı özel bir neden gerektirmese de burada çok özel bir motivasyon kaynağı var. O da şu. Şimdi Leyla normal bir çocuk değildi. Şükran Aydemir'in çocuklarının tamamı aslında çok böyle parlak, güzel, göze gelen, zaten sürekli nazar değdiği edilen çocuklar.
0: Yani
1: Zaten
0: Şükran Hanım'ın çocukların hepsi çok güzel,
1: şimdi
0: öyle mi?
1: zaten şöyle bir durum var. Şükran zaten şehirde yaşıyor. Çocukları çok güzeller, çok yakışıklılar. İşte köydekilere göre çok
0: Aa.
1: konforlu yaşıyorlar. Çocuklarına çok bakım veriyor. Şükran Hanım gerçekten çocuklarını böyle pırlanta gibi yetiştirmiş. Bütün çocuklarını. Şimdi bunun yarattığı bir haset zaten çok belirgin bir şekilde zaten varmış.
0: Yani
1: Kadınlar
0: Şükran
1: arasında.
0: Hanım'ın
1: Mesela
0: çocuklarının
1: Yusuf'un
0: güzelliğine mi?
1: karısıyla Şükran Hanım bir yıldır konuşmuyorlarmış zaten. Bayram
0: Aa.
1: günü bir araya gelip nezaketen artık merhaba merhaba olmuş.
0: Neden
1: Zaten
0: konuşmuyorlar?
1: işte o hasetlik, kıskançlık şeylerinden dolayı birbirlerini sevmiyorlar. Daha
0: Yani o
1: doğrusu
0: zaman bu elti kıskançlığından da bu çocuk kaçırılır
1: ya o da
0: olabilir mi?
1: ihtimal dahilinde. Şimdi biz şunu bilemiyoruz. Her ne kadar bu işte kadınlarla ilgili ya da çocuklarla ilgili bir delil yoksa da bu işin arka planında biz buna kadınların ya da diğer çocukların dahil olup olmadığını nereden bileceğiz? Örneğin bu işin içerisinde Yusuf Aydemir'in ya da Besim Dursun'un karısının ya da işte Musa Aydemir'in ya da diğer sanıkların bunların dahil olup olmadığını ya yani dahil olmadığını biz baştan kabul edemeyiz. Biz dahil olma ihtimali üzerinden yürüdüğümüz için
0: Evet, şimdi şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu Yusuf Bey'e mutlaka biri yardım etti. Şimdi şunu düşünelim. Bu çocuk ağlıyor ve çocuğun sesini duyan AFAD görevlileri var. Ve bakın bu olay şimdi böyle patlıyor. Neden? AFAD görevlileri çocuğun ağladığını duyuyor. Ağladığını duyuyor ve gidiyorlar. Amca diyor ki ben bu çocuğu serbest bırakacağım. Sakın beni söylemeyin. Yoksa beni söylerseniz beni öldürürler. Ve AFAD görevlileri inanabiliyor musunuz? Söylemiyorlar. Doğru değil mi Yusuf Bey? Ay Yusuf
1: Evet,
0: Bey diyorum, pardon
1: Esra
0: Erdoğan Bey.
1: Hanım, evet. O tabii, o ses kayıtları mevzusu doğru dediğiniz gibi. Ama bu ses kayıtları tabii sonradan gelişen bir durum. Olay 18 gün boyunca sürdü ya. O 18 gün boyunca bir sürü kişinin bu işte bir
0: Evet. Şunu
1: eylem
0: bak.
1: birliği
0: Hayır.
1: söz konusu
0: Tamam,
1: olmuş.
0: ondan önce benim dediğim doğru mu? Şimdi yani yanlış bir bilgi vermeyeyim. Gerçekten bir AFAD görevlisi bu sesi duyuyor ve telefon kayıtlarına ve çıkan ses kayıtlarına göre aslında AFAD görevlileri bulacakken amcanın aman söylemeyin yoksa beni öldürürler demesiyle görmezden geliniyor mu bu çocuk?
1: Yani bütün ses kayıtları bu iddiayı doğruluyor.
0: Heh, ben bunu bir duymak istedim
1: Evet.
0: önce.
1: Doğruluyor.
0: Çünkü
1: Ben bunu dün yayında da söyledim Esra Hanım. Şimdi ses kayıtları olmasaydı zaten dosya bozulmayacaktı.
0: evet ama
1: Bu
0: şimdi
1: dosyayı
0: izleyiciler
1: bozan...
0: merak ediyor. Diyor ki bir
1: Evet.
0: AFAD görevlisi çocuğun orada olduğunu bile bile nasıl bir
1: Şimdi
0: susar?
1: sıkıntı şu ki o AFAD görevlileri sonuç itibariyle birden fazla AFAD görevlisi var. Bunlar normalde zaten ses kayıtlarından önce uzun bir süre kurumda kendi aralarında bunun sohbetini yapmışlar. Şimdi orada ikili bir ayrım yapmamız lazım. Bu uzun süre
0: Kendi aralarında ne
1: kendi
0: konuşuyorlar?
1: aralarında bu olayın gerçekleşme biçimini anlatmışlar. Gerçekleşme biçimi de aynen sizin anlattığınız gibi. Ama bu dışarıya hiçbir
0: Konuşuyorlar
1: şekilde
0: bunu.
1: sızmamış. Hiçbir şekilde sızmamış ve bu uzun bir süre saklanmış.
0: Yani kendi aralarında da
1: Kendi
0: AFAD
1: aralarında
0: görevlileri
1: bunun
0: biliyor.
1: sohbeti dönmüş.

0: Hocam nasıl olur böyle bir şey ya?
1: Ya şöyle.
0: Ya gerçekten hani bu afet görevlileri de herhalde bunların hakkında da
2: ya bir işte suç... içinde vicdanlı olan insanlar da var. Mesela bu bir şekilde bizim buna ulaşmamızı sağlayan da yine bir afet görevlisiydi. Yani şimdi herkesi de zan altında bırakamayız. Ama bu görüp de bunu inkar eden, görüp de bunu kabullenen kişiler tabii ki de hem kanun nezdinde suç işlemiştir hem...
0: Şimdi bunu anladım ama bakın ben şunu anlayamıyorum. Ben insan olarak bakıyorum ya. Şimdi tamam hadi diyelim ki orada cinayet çıkmasın diye bir gün sustu. 18 gün bu çocuk yok ya, ertesi gün niye söylemedin? İşte, hala çocuk ortaya çıkmadı. Peki bu... Üçüncü gün ortaya çıkmadı. Beşinci gün ortaya çıkmadı. Sen AFAD görevlisi olarak niye susuyorsun hala? Yani... Jandarmaya git hemen, tamam ben de sustum o dönem. Amca dedi bana beni öldürürler ama 5 gün oldu, 10 gün oldu. Hala ses çıkmadı, serbest bırakmadı. Niye denmiyor?
3: Tabii bu AFAD görevlileri arasında sanık Yusuf'un yakın arkadaşı olan... Çünkü AFAD görevlisi dediğimiz uzaydan inen insanlar ya değil. Belediye çalışanı, atıyorum valilik çalışanı, kaymakamlık personeli. Yani veyahut da muhtarın azaları. AFAD dediğimiz görev bu halkın kendisini...
2: Var işte o dediğiniz bağlantı var.
3: Bu bağlantı var.
2: Yusuf'la değil ama diğer sanıkla var. Mehmet Ali Aydemir'in çok önemli. Yakın bir arkadaşı AFAD ekibinde ve... Olay günü gelip arama yapacağına gidip Mehmet Ali Aydemir'in evinde banyo yapıyor.
3: Buyurun.
0: Ne yapıyor Mehmet Ali?
2: Banyo yapıyor, duş alıyor.
0: Banyo mu yapıyor?
2: Tabii canım, o kadar yakın. Yani sen resmi bir görevli olarak arama ekibine gelmişsin. Öyle gidip onun evinde duş alabilecek samimiyettesin. Ve o yani görev şeyini geçtim, görevi ihmal kısmını falan geçtim. Şimdi bunların hepsini ben... Hasan Hoca güzel mantık yürüttü. İşte ben de böyle mantık yürütüp zaten bunlar arasındaki bağlantıyı çözdüm. Var. Hem orada var hem de başka bir akrabalık bağı daha var. Başka bir AFAD görevlisi. O da şu anda şeye kaçmış. O da şu anda Kanada'ya kaçmış. Şimdi onun da yakalama emrini çıkarttırdık. Türkiye'ye giriş yapar yapmaz yakalanacak. Çünkü ses kayıtlarını ben mahkemeye sunuyorum. Medya çıkıyor. Bu akşam o hafta bu adam... Normalde orada işinde gücünde bütün düzeni orada olan adam hemen iki gün içerisinde kuruma gidip ayrılış yapıyor. Diyor ki ben Kanada'ya taşınıyorum, apar topar kim kaçak yollardan Allah'ım. Gidiyor. Tabii. Şimdi biz peki, bütün bunların hepsini tespit ettik.
0: Esra Hanım çok özür dilerim.
2: Şimdi çok özür dilerim. Şimdi dünden beri birkaç kez bu soruyu sordunuz. O yüzden biraz netleştirmek adına söylüyorum. Yani bu AFAD mevzusuyla ilgili şöyle anlaşılmasın. Yargıtay dosyayı bozduktan sonra... Ben ayrı bir soruşturma sırf bunlar için açtım. Dedim ki AFAD burada suç işlemiştir. Ben tabii. Bunların tanık olarak gelip dinlenmesini kabul etmiyorum. Sen bunları aynı zamanda sanık olarak yargılaman lazım.
0: Doğru,
2: Cumhuriyet Başsavcılığı da sağ olsunlar. Bunun üzerine bu geçtiğimiz sene içerisinde çok kapsamlı bir soruşturma başlattılar. Yaklaşık 50 kişi dinlendi. 30 tane insanın ev araması yapıldı. 20 tane telefon kaydı alındı vesaire. Sonuç itibariyle şu bilgilere ulaşıldı. O isimler tek tek hepsi tespit edildi. Konuşmalarda ses kaydında kimler konuşuyor? Bunlar şu an nerede? Gerçekten katılmışlar mı? Hepsi doğrulandı. O kaçan kişi de tespit edildi. Yakalaması çıkarıldı. Diğerleriyle ilişkin şüpheli olarak şu an sayın meslektaşım bilir. Şüpheli sıfatıyla şu anda halen yargılanıyorlar. Çok büyük ihtimalle bu sene içerisinde onların da bir dosyası ayrıca açılacak zaten.
0: Çok teşekkür. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Erdoğan Bey'i aslında Erdoğan Bey biliyorsunuz davanın avukatı ama aile artık bu işin peşini bırak daha Yusuf amca tutuklanmadan önce. Sen bu işin peşini bırak artık biz kendi aramızda çözdük. Yusuf'u da hani suçlama diyerekten kendisini azlettiler, üstüne üstlük tehdit ettiler. Ama Erdoğan Bey bu işin peşini bırakmadı, devamını getirdi. O yüzden de müebbet hapis cezasıyla şu an Yusuf cezaevinde. Erdoğan Bey şunu da sormak istiyorum. Hala tehdit alıyor musunuz?
2: Ya açıkçası tehditler çok umurumda değil. Yani bunu siz ısrarla sormasanız ben hiç dile bile getirmeyi istemiyorum. Sevmiyorum çünkü. Sonuç itibariyle tehdit kim ediyorsa etsin. Biz buradayız. Yerimiz yurdumuz belli. Ben de sonuç itibariyle hani kendimce ne yaptığımı biliyorum. Dolayısıyla yapılıyor. Yapılmıyor desem yalan olur ama bunları ben umursamıyorum. Yani
0: hayır, baba da siz için ben babaya da bakıyorum. Baba ilk önce sizi istemeyen Leyla'nın babası.
2: Ya çünkü bunlar kendi aralarında zaten anneyi hariç tutuyorum. Bakın şimdi burada annenin hakkını teslim etmemiz lazım. Anne Şükran Aydemir bu işte en çok canı yanan kişidir. Hem çocuğu gitti.

0: hem kendi ailesi tarafından baskı altına alındı, hem kocasının ailesi tarafından baskı altına alındı. Başına gelmedik şey bırakmadılar kadının. Hem medyada bu ucum denen saçma sapan bir örgüt var.
1: Sorma
0: Bunların
1: ya. Hiç
0: yaydığı
1: sorma ya.
0: yalan bilgiler yüzünden bu kadın yıllardır linç edildi. Yalan yere dediler ki
2: Hangi
0: şu
2: bilgi bu? Bir soracağım ama.
0: şikayetçi olmadı bilgisi yalan bir bilgidir. Bunu da ucum yaymıştır. Yani buradan da sesleniyorum. Cumhuriyet Başsavcılıklarına böyle saçma sapan sivil toplum adı altında insanları istismar eden, halka yanıltıcı bilgi veren kurumların denetlenmesi lazım. Siz geliyorsunuz orada Esra Hanım bir dakika.
2: Tabii o konuyu çok bilmiyoruz. Bir anneyi görelim, izleyicilerimiz görsün. Bir annenin o dönem kızı kayıp olduğu ilk anlarda bir konuşmaları var. Bir görelim anneyi.
3: Sabah 9.30'du. Ben çattım, burada küçük bir çocuk vardı. Ben dedim ola Leyla nerede dedi. Yenge dedi aşağı gidiyor. Onun dediği şeyle ben aşağı köyün aşağısına indim. Baktım yoktur, artık velveleye verdim ortalığı. Bayram günü taziye açılmıştı köyde. Aynı bu şekilde arabalar doluydu. Gelen giden vardı. Yani kimse demiyor ben gördüm. Bilmiyorum kızıma ne oldu. Kim götürdüyse getirsin. Ne istiyorsa vereceğim. Para istiyorlarsa para. Canımı istiyorsa gelsinler, canımı istersinler. Alsınlar yeter ki kızımı getirin. Benim şu kızım hiçbir şekilde yemek yemez. Sadece biberonla besliyor. Hiçbir vay kızımı vay görenler acaba acaba biberonla bir süt verdiler mi?
0: Bu kadının hakkı hepsine haram olsun. Özellikle ucime haram olsun. Hayatı zehir ettiler kadına. Ya dünya alem kadını linçledi, sen nasıl çocuğunun katilinden şikayetçi olmuyorsun diye.
2: Siz
0: Yalan.
2: anne şikayetçi oldu
0: Anne
2: diyorsun.
0: Şikayetçi olmasaydı ben bu davayı kim üzerinden yürütecektim? Annenin vekaletiyle ben yıllarca bu davayı yürüttüm. Anne garibin baştan beri şikayetini geri çekmedi ki. Sadece baba çekmişti
2: Baba
0: şikayetini.
2: Neden çekti?
0: Ya baba kardeşini koruyor. Bir şekilde
2: kardeşi öldürdü kızını.
0: Ya onu ben bilemem ki. Sonuçta baba kendisince olayı bana göre manipüle ediyor.
2: Nasıl?
0: Olayın aydınlatılmasını istemiyor, bir şekilde kapanmasını istiyor. Şimdi ama anneye burada yapılan haksızlığı ben dile getirmek zorundayım. Çünkü ben yıllarca bu kadının neler çektiğini bir ben bilirim, bir Allah bilir. Dolayısıyla buradan bunları söylemek zorundaydım. Onun dışında tabii ki de bu iş yani bu kadının 6-7 tane diğer çocukları da var. Şimdi diğer çocuklarımın da başına bir şey getirirler korkusuyla yıllarca susmak
2: O
0: zorunda
2: yüzden mi
0: kaldım.
2: Amerika'ya gittiler?
0: Amerika mevzusu biraz farklı. Orada hani kocası oraya çalışmaya gittiği için oraya taşındı. Ama dediğim gibi yani dışarıdan bakıp insanları yargılamak kolay. İşin içinde olan bilir. Ateş düştüğü yeri yakar. Böyle bazı işte tırnak içerisinde sivil toplum diye geçinen ya da tırnak içerisinde kendisini Twitter'dan şuradan buradan insanları yargılayan,
2: Evet.
0: linçleyen sözde aydınların bunu bilmesi lazım.
2: Evet,
0: Öyle
2: şimdi
0: kolay
2: anne
0: değil.
2: şikayetçi olduğunu biz anladık. Şimdi şu tarafa dönelim tekrar. Kiler mevzusuna. Bu çocuk kilere konuldu. Sonra ne oldu sizin tahmininize göre? Belli ki sadece Yusuf tek değil. Artık yani aklımızın almayacağı nedenler düşünüyoruz. Hasetlik, başka bir şey. Çünkü güzeller güzeli kız. Belki elti arasındaki kıskançlık da olabilir diyorsunuz. Farklı durumlar. Şimdi bu kız kilere konuldu. Ne oldu sonra?
0: Şimdi savcılık mütalaasından gidersek sonuç itibariyle onu referans almamız doğru olur. Savcılık diyor ki Yusuf ve Besim çok yakın arkadaştılar. Aşırı yedikleri içtikleri ayrı gitmezlerdi. Besim'in evi hemen o Leyla'nın çıkış yaptığı yerin hemen karşısında. Savcılık makamı diyor ki burada Yusuf yönlendirdi. Besim olaya dahil oldu. Besin ve Hatun Dursun, o da onun eşi. Çünkü diğerleri içeride kahvaltı yapıyorlardı. O ikisi aracılığıyla bu kızı rehin tutmaya başladılar. Sonrasında
4: Nerede? Nerede?
0: orada
4: Yani ilk kiler değil herhalde, doğru mu?
0: ya kiler biz daha çok sonradan ses kaydında kiler
4: Ses kaydından
0: mevzusunu
4: anladım.
0: yerleştirdik
4: Nerede
0: ama
4: olduğu belli mi? Tahmini var mı
0: şimdi
4: savcının?
0: orada birden fazla kiler var, işte böyle bir sıkıntı var. Şimdi Yusuf'un da kileri var, biz ondan şüpheleniyoruz ama şimdi diğer evlerin de kilerleri var.
4: Evet.
0: Şimdi kilerden kastımız şu, tam olarak nerede, hangi kiler, o ayrı mesele ama burada biz kızın çok dar bir alanda tutulmuş olabileceğini adli tıp raporlarından da destekliyoruz.
2: Bir dakika, çok dar bir alanda tutulduğunu
0: Ha,
2: nasıl anlıyoruz?
0: şuradan şimdi bu kız Allah
2: Ay.
0: rahmet

0: Aristoteles'in öldüğü zaman bir tane bacağı şöyle bükülü vaziyette kalıyor ve
1: Yani böyle sıkışık kalmış bu kız, öyle mi?
0: o kadar sıkışık kalmış ki bu bacak düzeltilemiyor.
2: Evet.
0: Bu mahkemenin gerekçeli kararına da yansıdı. Bu çünkü ciddi bir emare. Yani diğer şeyler değil. Sığmamış, koydukları yere sığmamış. Çok büyük ihtimalle de bu bir derin dondurucu sonrasında. Dolayısıyla sığmadığı için de bir tane bacağı bükülü kalmış.
1: Ay Allah'ım
0: Dolayısıyla
1: ya Rabbi.
0: sonrasında savcılık diyor ki sonrasında olaya Mehmet Ali Aydemir dahil oluyor. Mehmet Ali Aydemir de bunların kuzeni. Şimdi bu Mehmet Ali Aydemir'e bir şekilde bundan artık köyden çıkarmak için yardım istiyorlar.
1: Peki ben şunu da merak ediyorum Erdoğan Bey. Besim ve karısı şimdi böyle bir çocuk kaçırma olayına
0: Şimdi
1: bunlar niye
0: Besim'in
1: dahil?
0: de diğerleriyle husumeti var. Besim
1: Amcayla
0: Dursun'un
1: mı?
0: babayla husumeti var. Nihat Aydemir'in yıllar önce Besim Dursun'la çok ciddi husumetleri oluşmuş. Dolayısıyla burada hem Yusuf'un hem de Besim'in Nihat'a karşı ciddi kinleri var.
1: Neden?
0: Çünkü Besim'in bir oğlunu Kanada'ya göndereceğim diye Nihat göndermiş. Sonra aksilikler çıkmış. Çocuk işte paraları yanmış vesaire. Bu gelip parasını geri istemiş gibisinden bunlar ciddi tartışmışlar.
1: Ha, nasıl yurt dışına gönderiyor bu
0: Ya
1: baba?
0: Esra Hanım, yurt
2: Kaçak.
0: dışına göndermek yani çok
1: Kaçak
0: zor,
1: yollar
2: yasal
1: mı?
2: değil yani.
0: Yani ya, kaçak yollarla gönderiyorlar. O şebekeler birçoğu çökertildi ama bazen de yine de vardır belki.
1: Baba böyle bir şebeke mi yürütüyordu yani?
0: Hayır, bunların tanıdıkları ciddi bir kesim Kanada'da yaşıyor zaten. Şimdi o birbirlerine referans olup biri gitmişse diğerine diyor işte sen de şuraya git bununla tanış bu kadar para ver. Yoksa Nihat Aydemir doğrudan o işi yapmıyor ama tanıdıkları olduğu için yönlendirme yapmış.
1: Yani bir
0: Referans
1: şekilde
0: olmuş.
1: paralarının onda
0: Evet.
1: kaldığı için onlara husumeti
2: Yani
1: vardı.
2: şunu diyor, sen yönlendirdir, paramız gitti, çocuk da gidemedi diye husumet
0: Evet,
2: beslemiş
0: çünkü
2: büyük
0: hatta
2: ihtimalle.
0: Besim Dursun bir tane toplulukta öncesinde demiş ki ben Nihat Aydemir'in ciğerini yakacağım çünkü o benim ciğerimi yaktı.
1: Peki Yusuf'un karısı da aynı şeyden şikayetçi galiba.
0: Ya şimdi Yusuf'un karısı farklı. O biraz daha Şükran Aydemir'e karşı hem hasetliği var hem de bunlar tabii miras para mevzularından dolayı Nihat Aydemir'e de bir
1: Evet,
0: kinleri
1: çünkü
0: var.
1: tüm
0: Çünkü
1: parayı, tüm ticareti
0: evet.
1: Leyla'nın babası döndürüyor. Tüm ticaretin başında Leyla'nın
0: Yani diyor ki
1: babası
0: sen
1: var.
0: bütün parayı kendine aldın, keyif ediyorsun. Biz de köyde işte kötü koşullardayız. Bunu iddia
1: Evet.
0: ediyorlar. Tabii şimdi ben bütün bunları söylüyorum. Bunlar hepsi dosyada var. Ben kendi kafama göre bunları uydurmuyorum. Hepsi tutanaklarda var. Buna rağmen ben dosyayla bağlı kalmıyorum. Buna rağmen çünkü benim prensibim dosyayla sadece bağlı kalırsan bir eksiklik seni çıkmaza götürür. Dolayısıyla hep geniş açıdan bakıyorum diğer ihtimal. Çünkü diğer sanıklar da sütten çıkmış ak kaşık değiller. Mesela Yusuf'tan önce Mehmet Ali Aydemir 1,5 yıl içeride yattı. İlk şüphelenen kişi oydu. İlk o içeri girmişti. Sonrasında çıktı vesaire. Dolayısıyla
1: Kuzenleri yani.
0: tabii kuzeniz bir de Mehmet Ali'nin kız kardeşi var. Hamur'da o da diğer ilçede. Şimdi savcılığın iddiasına göre bunlar Hamur'a yani kızı köyden çıkartmak istediler. Çünkü köy abluka
1: Canlıyken mi
0: altındaydı.
1: çıkartıyorlar Leyla'yı?
0: O kısmı bilmiyoruz. Çıkartmaya çalışıyorlar ama çıkartıp çıkartmadıkları net değil. Çıkartmamış da olabilirler. Ama savcılık diyor ki bunu Hamur'a götürdüler. Ayşe Artam evinde, Yıldırım Artam onlar karı koca bunları evine götürdüler. Burada sakladılar çünkü burası şüphe çekmiyordu hiçbir şekilde. Sonra bunu getirip tekrar köye yakın bir yere 3 kilometre ötesine bıraktılar.
1: Peki Erdoğan Bey, şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu kız, şimdi işin içinde kadınlar da olduğu için bu kız şimdi adli tıp raporuna göre günlerce aç mı bırakıldı?
0: Aç bırakıldığı kesin. Yani öyle aç bırakılmış ki gözlerinde ciddi bir çökkünlük oluşmuş.
1: Günlerce aç kalmış. Bu nasıl bir
0: Evet.
1: vicdansız? Kendisi de kadın ya. Kadınların da yardım ettiğini artık hani konuştuğumuz için diyorum.
0: Yani mutlaka işin içinde birileri var. Şimdi burada isim isim
1: Leyla
0: diyemem.
1: aç. Bir devam edelim. Leyla aç. Vücudunda başka nasıl emareler var?
0: Yani adli tıbbın verilerine göre sadece aç olduğunu biliyoruz ve herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir cinsel istismar yok. Boğulma olsaydı zaten tespit edilirdi. Boğulma değil. Burada ölüm nedenini ama açlığa bağlamıyor. Diyor ki uzun süre

0: Ve aç kalmış doğru ama ölüm sebebi açlık değil. Biz ne
1: E ne
0: olduğunu
1: o
0: bilmiyoruz.
1: zaman?
0: Bilmiyor işte.
2: Yani havasızlık olabilir, işte susuzluk olabilir.
1: Susuzluk
2: Yani
1: olabilir mi?
2: bakın yani
0: Ya
2: derin
0: olabilir.
2: yani donma olabilir mi? Derin dondurucu diyorsunuz mesela.
0: Yani onun üzerinde durduk adli tıp profesörleri ona çok ihtimal vermediler. Dediler
1: Soğukta
0: ki
1: tutmak mı? Derin
2: evet.
1: dondurucuda
2: Mesela
1: canlıyken
2: derin
1: konulmuş
2: dondurucu
1: olabilir mi?
0: olabilir.
2: Çalışmadan da oraya bırakılmış havasızlıklar ölmüş olabilir
0: Evet,
2: mi?
0: öyle de
2: Yani derin
0: olabilir.
2: dondurucunun çalışmadığını düşünün. Oraya bıraktınız. Orada derin
1: Havasızlığın
2: dondurucuda havasızlıktan,
1: içinde.
2: açlıktan, susuzluktan ölmüş olabilir.
0: Ya olabilir şimdi netice itibariyle şurası hemen hemen net. Bu bir derin dondurucu olabilir. Bu tandır benzeri bir şey
2: Bravo.
0: olabilir. Şimdi
1: Tandıra da koyulmuş olabilir.
0: orada her yerde tandır var. Şimdi tandıra yani şimdi burada şey gibi de olmasın. Burada hani çok detay verdiğimiz zaman sonuçta çok bir sürü de sapkın kötü insan var.
2: Tabii.
0: Bunlara da akıl fikir vermeyelim. Şimdi buradan da bunlara bir eğitim veriyormuş gibi
2: Tabii.
0: hissettim kendimi. Şimdi dolayısıyla küçücük bir yerde tutulmuş stres, açlık, anneden uzak, sütle beslenen bir çocuk zaten yemek versen de. Ha burada iyi ki hatırlattınız Esra Hanım, aklıma şu geldi. Yusuf Aydemir aslında medya verdiği ilk demeçlerin birinde kısmen ikrarda bulunuyor aslında.
1: Var mı o bizde
0: O
1: arkadaşlar?
0: demeci bir bulabilirse arkadaşlar. Çünkü Leyla daha bulunmadan, şimdi bulunmamış ya biz bilmiyoruz canlı mı, nerededir, yemek yiyor mu, yemiyor mu hiçbir şey bilmezken Yusuf ne diyor biliyor musunuz? Yusuf çok ilginç bir şekilde ona uzatılan mikrofonda diyor ki yemek yemiyor. Babasını çok sevdiğinden dolayı yemek yemedi. Pardon da sen nereden biliyorsun yemek yemediğini? Babasını çok sevdiği için yemek yemedi diye ağzından kaçırıyor.
2: Hmm.
0: Dolayısıyla orada ben
1: Ha
0: onu da...
1: belki bir şey yedirmeye çalıştılar, yemedi gibi bir şey
0: Evet.
1: söylemeye çalışıyor.
2: Bravo.
1: Bir bulun
0: Ya
1: arkadaşlar, o işin
0: net bir
1: derinliği yok
0: şekilde diyor
1: ama.
0: ki babasını çok sevdiğinden dolayı bir şey yemedi. Ya sen kız daha ortada yok. Sen nereden biliyorsun?
2: Nereden biliyorsun yemek
0: Yemek
2: yiyip
0: yiyip
2: yemediğini?
0: yemediğini. Bir
2: Niye
0: de
2: reddettiğini?
0: bağladığı şeye bak. Babasını çok sevdiği için orada tabii kendini ele veriyor. Zaten bu dosyada yoktu. Bakın bunu da dosya ben haricen medyadan araştırma yapıp dosyaya eklemiştim. İlk Yusuf aslında Yusuf ilk başta da ceza almama ihtimali çok yüksekti ilk mahkemede.
1: Neden?
0: Çünkü öyle bir algı oluşmuştu. Bu bahsettiğim durumlardan dolayı da işte mahkeme heyeti bile şimdi 3 tane heyet değişti. İlk mahkeme heyetinde bile şu algı vardı. Anne şikayetçi değil, baba şikayetçi değil. Halbuki anne şikayetçi. Ben mahkemeyi zar zor ikna ettim. Dedim ya açın tutanaklara bakalım. Anne şikayetçi sonra üye hakimler baktılar gerçekten de annenin şikayetçi olur.
2: Ya
0: Bana diyor ki ya böyle bir şey olabilir
2: velev
0: mi?
2: ki şikayetçi olmasın canım. Aa.
0: Başkan bana diyor ki ya avukat bey siz kafanıza göre konuşuyor olabilir misiniz? Anne gerçekten şikayetçi mi? Ya dedim siz benimle dalga mı
1: Peki
0: geçiyorsunuz?
1: ben bir şey merak ediyorum. Bu durumlarda şikayetçi olup olmamak önemli değil mi? Bir çocuk ölmüştü.
0: İşte Esra Hanım normalde kağıt üzerinde önemli değil. Ama gerçekte önemli. Niye gerçekte önemli? Çünkü şöyle bir tavır var. Şimdi herkesi zan altında bırakma ama bazı mahkemelerde şöyle bir tavır var. Kamu davası da olsa şikayetçi olmadığı zaman önemsemiyor ve bir de iş mahkeme aşamasına gelmiş mahkeme kılını kıpırdatmıyor yeni bir delil için. İlk heyetten bahsediyorum. Mesela
1: Yani
0: bu
1: çocuk ölmüş
0: son
1: olsa
0: heyet
1: bile.
0: çok iyiydi. Ben diyorum ki şunu isteyelim, bunu isteyelim, bu evrak gelsin, bu tanık gelsin. Red, red, red, red, her şeyi reddediyor. Ben kendim gidiyorum oradan buradan bir şeyler bulup sunuyorum. Ben o dönem oturdum 15 sayfa yazdım, yazdım, yazdım, yazdım. Dedim en azından bir mahkumiyet hükmü çıksın ve o dönem çıktı.
1: Evet.
0: Yusuf ceza aldı. Yoksa Yusuf da ceza almayacaktı
1: Ama
0: orada.
1: ben şunu düşünüyorum. Şimdi bunu da doğru yönlendirmek lazım. Sonuçta devletimiz kamu adına bu çocuk cinayetlerini ya da çocuk olaylarını çok araştırır diye düşünüyorum. Çünkü bazen katil anne çıkıyor, baba çıkıyor. Şimdi annenin isteğine ne gerek var? Belki de katil anne.
2: Araştırır değil, araştırmak zorunda.
1: Doğru
2: Yani
1: da.
2: şikayetçinin şikayetçi olmasına gerek yok.
1: Evet.
2: Şikayetçinin şikayetçi olmasına gerek yok
0: Bu
2: artık.
0: bilinç son zamanlarda daha çok oturdu. İçin açıkçası biz de yıllardır ceza avukatlığı yapıyoruz. Bir 10 sene öncesi ya da bir 7-8 sene öncesi bu kadar değildi. Zaten bu çocuk cinayetlerinin bu kadar halk nezdinde bir travma dönüşmesi olayı ilk Leyla ile başladı. Yani bu kadar yüksek bir dozda sonrasında Narin geldi, diğer işte
1: Peki
0: cinayetler
1: şunu da
0: geldiler.
1: merak ediyorum. Leyla bulunduğunda çırılçıplaktı ve kıyafetleri başka yerdeydi. Bu çocuğu niye soydular? Niye çıplak bu çocuk?
0: Şimdi orada şunu yapmışlar. Orada elbiselerini çıkarıp makineye atıp yıkatmışlar.
1: Aa, nasıl?
0: Yani ben öyle düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorum? Çünkü bütün elbiseler bulunduğu halde hepsi

0: DNA götürüldüğü halde sadece DNA değil. Şimdi annesi de o elbiselere baktığı zaman diyor ki ben belirgin bir şekilde fark ettim kıyafetlerin yıkandığını, çünkü
1: Ha,
0: hani
1: kıyafetleri çıkarıp yıkamışlar.
0: yıkamışlar delil kalmasın diye yıkamışlar. Bir de bunu sonradan getirip parça parça bırakmışlar. Yani şey görüyor musunuz? Planlamayı görüyor musunuz? İlk önce delil kalmasın diye başta kıyafetleri bırakma düşünceleri yok aslında. Çıplak bir şekilde suya bırakıp o şekilde kendiliğinden yürümüştür algısı yapacaklar, ama şimdi kıyafetleri bırakmadıkları için bu sefer algıları oturmuyor. Bunlar da olaydan 4 gün sonra getirip bir parça elbise bir yere bırakıyorlar. Halbuki defalarca aranan yer orada bulunuyor. Aradan 9 gün geçtikten sonra geri kalan elbiseleri de bırakıyorlar. Orada da bir mantık hatası yapmışlar. Mesela diyelim ki çocuk önce kazağını mı çıkarır yoksa atletini mi çıkarır? Bunların
1: Kaza.
0: teorisine göre önce atleti çıkarmış sonra kazağı çıkarmış. Sıralamada yanlış yapmışlar.
2: Peki
1: Çocuk zaten yürürken, bakın 3 yaşında bir çocuk nasıl külotlu çorabını çıkarsın, bezini çıkarsın? Peki bez? Bezde bez yıkanamaz.
0: Bez bulunmadı. Öyle biliyorum.
1: Ha, bez yok.
0: Bez yok. Yani sadece işte atlet, kazak giydiği şey. Orada zaten şey de boynunda, ben sizin yayınlarınızda belirtmiştim. Boynunda iki tane şey vardı. Bir cevşen vardı, bir tane de
1: Evet.
0: mavi boncuk vardı.
1: Cevşen, boynundaki
0: Heh.
1: cevşen göstersenize Leyla
0: Şu
1: Hanım'ın.
0: an bak ekranda duruyor. Bakın mesela o çocuk onu nasıl çıkarabilir?
1: Bu cevşen
0: Mümkün
1: nerede
0: mü?
1: bulundu? Şey, nazar boncuğu nerede bulundu?
0: Bak, nazar boncuğunu çıkarmamışlardı cesedin üzerinden, ama cevşeni çıkarmışlardı.
1: Cevşen yok. Şurada
0: Cevşen de
1: bakın.
0: sanıklardan birinin evinde bulundu. Yusuf Aydemir'in
1: Bakın,
0: evinde bulundu.
1: şuranın aşağısında
0: Tabii.
1: üçgen şeklinde burada cevşen var. Çocuğun cevşenini çıkarmışlar. Nazar boncuğunu çıkarmışlar. Cevşenini niye çıkarmışlar sizce?
0: Şimdi orada bir batıl inanca göre de çıkarmış olabilirler. Çünkü sonuçta mesela Anadolu toplumunda bu tür batıl inançlar yaygındır. Şeyi niye çıkarmadıkları onu
1: Nazar boncuğuna pek inanmıyorlar herhalde. Cevşene inandıklarını.
0: bence ima olsun diye çıkarmamışlar. Hani nazar boncuğu normalde niçin koyarsın bir çocuğa? Nazar boncuğu takarsın ki başına bir şey gelmesin
2: Tabii.
0: diye. O da almış çocuğu maalesef
1: Öldürdüler.
0: ki canice öldürmüşler. Dolayısıyla orada aslında bir şey ima ediyor. Diyor ki aslında sen bunu koruyamadın. Nazar boncuğunu da
1: Bak,
0: boynunda
1: korumuyormuş
0: bırakıyor.
1: çocuğunu. Ama cevşeni çıkarıyor.
0: Cevşeni
1: Cevşen
0: çıkarıyor.
1: kimin evinde bulundu?
0: Yusuf Aydemir'in evinde bulundu Cevşen. Yani şöyle,
2: Nasıl izah etti onu?
0: yani şu şekilde. Şimdi orada ayrı bir durum var. Şimdi orada Cevşen bulunduğu zaman kolluk görevlileri anneye soruyorlar. Bu Cevşen Leyla'ya mı ait? Ama öyle bir soruyorlar ki herkes orada. Anne şimdi nasıl desin ki bu ona ait? Anne bunu korkudan söyleyemiyor. Bakıyor bakıyor böyle göz işareti falan, en son bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyor ama aslında o Cevşen'i tanıyor.
1: Söyledi mi
0: Aslında
1: size?
0: evet bana söyledi. Aslında o Cevşen'in Leyla'ya ait olduğunu katlanma biçiminden söylüyor. Şimdi bunun gibi bakın sabahtan beri
1: Erdoğan
0: anlattık.
1: Bey,
0: Ne kadar
1: şu
0: şey var değil mi?
1: Erdoğan
2: Evet
1: Bey,
2: ya.
1: bu çok
0: Şimdi biz
1: önemli bir şey.
0: anlatınca...
1: Cevşenle ilgili konuşuyorum. Şimdi düşünün, herkesin önünde anne söyleyemiyor Cevşen'in kızına ait olduğunu. Size nasıl söyledi? Şimdi size gizlice söylüyor bir şekilde belli
0: Ya
1: ki.
0: şimdi Esra Hanım, tabii şu an iletişimimiz yok ama şimdi
1: O
0: biz
1: zaman soruyorum.
0: 7-8 yıl boyunca ben sadece Şükran Hanım'la değil, ben babayla da defalarca kendim konuşuyordum, onunla konuşuyordum. Ben bunlarla o kadar çok konuşmamın sebebi bunları psikolojik olarak motive etmek değildi ki. Ben sürekli, ha anne kısmı ayrı, onu tabii bir acısını dindirmek için konuşuyordum. Ben bir şekilde birilerinden bir şey almaya çalışıyordum, bir ikrar almaya çalışıyordum, bir konuşma almaya çalışıyorum, bir ipucu. Dolayısıyla zaman içerisinde bu süreçler bir güven ilişkisi oluşturdu. Netice itibariyle bunca sene acı çekmiş bir insan ve tek dayandığı, naçizane ben ona vekil olmaya çalıştım. Onun dile getiremediği şey ben dile getirmeye
1: Nasıl
0: çalıştım.
1: söyledi size Cevşen'i?
0: Ya ben çok ısrar edince bir yerde söylemek zorunda kaldı. Söyledi. Yani
1: Nasıl
0: zorunda
1: ısrar
0: kalmadı.
1: ettiniz? Ne dediniz?
0: Ya şimdi Esra Hanım şöyle, ben direkt hani ben sürekli ona diyordum ki sen sonuçta travma geçirdin yıllarca. Hatırlamadığın bir şeyler vardır mutlaka. Konuşmadığın bir şeyler vardır mutlaka. Dolayısıyla bunları hatırlamaya çalış, bana daha fazla bilgi ver. O minvalde sonuç itibariyle bu Cevşen meselesini biz konuştuğumuzda bana o şekilde aktardı.
1: Benim kızımın Cevşen'i dedi.
0: Yani tanıdığını söyledi. Daha ne söyleyeyim? Sonuçta anne kızının şeyini tanımıyor mu?
2: Peki hangi günde o Cevşen'in o evde annesi tarafından teşhis edildiği ama söylenemediği
0: şimdi
2: gün?
0: Şimdi olayın ilk başında aramalar yapılmadığı için sonradan evler, Yusuf'un evleri falan bunlar olaydan baya sonra arandı. Mesela Leyla bulunduktan sonra yanılmıyorsam bir ay sonra falan olabilir. Şimdi tam net yanlış vermeyelim. Şimdi bu aramalarda tabii kolluk direkt Cevşen için orayı aramıyor. Genel tabii bir ki arama yapıyor. Bulduğu şeyleri de söylüyor. Tabii özellikle şeye dikkat ediyorlar. Yani Cevşen'e özellikle dikkat ediyorlar. Şimdi onun evinde Cevşen çıkınca akıllı bir şekilde bunu gösteriyorlar anneye. Anne sonuç itibariyle şey diyor. Hani diyor ki ben sonuçta o Cevşen'i sürekli takıp çıkaran kişi bendim. Onun diyor benim kendi bir katlama biçimim var. Yani rastgele bir Cevşen değil, tanıdığını söylüyor. Şimdi burada yani bunu sorgulanacak bir, zaten biz sadece buna dayanmadık dosyada. Yani bu,
1: tabii birçok şey var.
0: Bu sadece bir kısmı. Yani
1: bu arada köyü bir görelim mi babanın konuştuğu? Yani VTR'miz varsa bir, hem de bir babayı da bir gözlemleyin istiyorum. Bir genel olarak köyü görün. Ne zor bir anne için ya. Biliyorsun susmak zorunda kalıyorsun. Arka planda söylüyorsun. Zaten evladın kayıp. Korkunç bir şey. Bir görelim.
3: Yani bu Türkiye'nin vatandaşlarına da sesleniyorum. Allah rızası için. Tamam, çekilmesinler, korkmasınlar. Yani dün bir yere gittim. Adam diyor ben Leyla'yı görmüşüm, benzetmişim, ben korkmuşum. Yani polislere haber vermemişim. Öyle bir şey düşünmesinler. Yani Türkiye'nin neresinde görürse görsünler. Yani bize şey yapsınlar. Yani polis onlara bir şey yapmaz. Devlet onlara yardım eder daha. Yani şey yapmazlar. Korkmasınlar. Yani Leyla'yı bulduğu anda bize haber versinler. 155 arasını, 156 arasını bize haber versinler. Yani kesinlikle öyle çekilme falan olmasın. Belendim hangi günde? %1 milyon, ben bunu defalarca söyledim. %1 milyon benim çocuğum kaçırıldı. Yani bu çocuk Allah korusun uzak, yani Allah korusun yani ölmüş olsaydı çoktan çıkmıştı. Yani benim çocuğum yaşıyor, ben ona inanıyorum, birilerinin elindedir, o vatandaşa da sesleniyorum. Yani Allah rızası için, yani eğer biraz merhamet, biraz vicdan varsa götü bir yere bırak, çocuğumuzu alalım. Yani şikayetçi de olmayacağım, başta da söylemişim, olmayacağım yani. Yani götürsün bir yere bıraksın. Bu çocuk zaten de yemek de yemiyor. Eğer benim sesim o adama gidiyorsa ona süt verin, ona iyi bakın. Allah sizin kalbinize bir merhamet koyana kadar.
1: Baba burada diyor ki aslında yaşıyor benim kızım, öldüğünü düşünmüyor. Hatta kaçıran kişiye de, kaçıran biri varsa da ona süt versin, merhametli davransın diyor.
0: Olayın başı böyle ama şimdi aması var. Önemli olan amalar zaten. Şimdi başlangıçta tabii ki bu işi yapan kitle hariç, diyelim ki 5 kişidir, 10 kişidir bu yardım eden, yataklık yapan, bilmem ne yapan. Ama olayın 15. günden sonra biz bakıyoruz ki olayda ciddi bir değişme yaşanıyor. Yani ilk başta köylünün tavrı, ailenin tavrı, herkes işte acı içerisinde, herkes arıyor, herkes koşturuyor, herkes bir çare. Ama sonra birden bakıyoruz, tak, bir değişim oluşuyor. Nasıl bir değişim? Birden işte kendiliğinden gitmiş olabilir diye bir düşünce ortaya atılıyor.
2: Baba tarafından mı? Yani sizin müvekkilleriniz tarafından mı? Orada, ailenin genel kanaati
0: tarafından. Baba tarafından değil, bu algı ilk oradaki kanaat önderi 3 tane insan tarafından. Bir toplantı yapılıyor. Bu tutanaklara da bağlandı zaten. Bir toplantı yapılıyor. Bu çocuğun kendiliğinden yürüdüğüne dair bir anlaşma sağlanıyor. Ve herkes buna riayet ediyor. Ama can alıcı nokta şu.
2: Aileler birbirine girmesin. Büyük bir ihtimalle de aileden, yani karşıdan, Yusuf'tan olduğu noktasında bir kanaat hasıl
0: ya oluşuyor. Çok büyük ihtimalle olay çözüldü. Kendi aralarında çözdüler. Bundan sonra kendi aralarında nasıl bir anlaşma yapıldığını bilmiyoruz. Tabii. Ne alındı, ne verildi karşılık
1: yani
0: olarak.
1: Yani 15 günde aslında çocuk kaçıldı. Belki o sırada öldü ve aralarında bir anlaşma oldu.
0: Çünkü tesadüf değil. Mesela 16. günde köylüler aramayı bırakıyor. Niye bırakıyor mesela? 16 gün boyunca
2: böyle
0: gece aramasını.
2: Tabii yani şöyle yapıyorlar. Yani Anadolu'nun birçok yerinde de var, meslektaşım bilir. Bir cemaat kuruyorlar kendi aralarında. Bu cemaat bir karar veriyor. Bu karar da büyük bir ihtimalle diyor ki artık aramayın. Netice itibariyle tehlikenin kimler tarafından yapıldığı da tespit ediliyor. Hı hı. Onlar da bir şekilde diyetini ödüyor ve kendi aralarında anlaşıp kapatmak hı hı. niyetine giriyor.
0: Yani bir anlaşma evet. yapılmıştır var. Ama nasıl bir anlaşma? Bir şey alınıp verildi mi verilmedi mi onu bilemem. Ama yani... hemen sonrasında zaten hı. olayın boyutu tamamen değişiyor. Bundan sonra hı hı. algılar zaten algılar hala da devam ediyor.
1: Devam ediyor. Erdoğan Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bizim için şu an önemli olan Yusuf. Yusuf'a, amcaya yardım eden bazı kişilerin olduğunu konuşuyoruz zaten. Bu tek başına olacak bir şey değil. Acaba amca Yusuf'a kimler yardımcı oldu? Yarın bu konuya devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim.
4: Ben 3 yaşındayken annem babam ayrıldı. Ben sokaklarda kaldım. Hayatım hep böyle oradan oraya savrulmakla geçti. En sonunda verem hastası oldum. Annem beni yanına aldı ama yine sahip çıkmadı. Annem olacak Gülay'a sesleniyorum. Beni niye bu yaşıma kadar sevmediniz? Hepinizle tek tek yüzleşmek istiyorum.
5: Az sonra...
1: Devran hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
1: Evet... Siz evli misiniz?
6: Evet.
1: Evlisiniz. Uğurcan, sen dedin ki ben üvey evlat olduğumu düşünüyorum.
7: Evet Esra Hanım.
1: Neden?
7: Ben çocukluğumdan beri...
1: Biraz sesini yükselt Uğurcan.
7: Çocukluğumdan beri. Ben 3 yaşındayken annem babam ayrıldı. Annem babam ayrıldıktan sonra babam başkasıyla evlendi. Annem başkasıyla evlendi. Biz ablamla sokaklarda kaldık yani. Amcamlarda, babamlar, babaannemlerde.
1: Annen de babam da seni istemedi ve dışarıda bıraktılar.
7: Evet Esra Hanım. Sokakta yani... kaldık biz ablamla beraber. Orada burada süründük hep. Annem sonra bizi yanına aldı. Ben ablamı okula verdiler. Beni işe gönderdiler. Ben işte bir gün işten eve geç geldim diye üvey babamdan dayak yedim. Şiddet gördüm.
1: Üvey baba dediğin annenin eşi mi?
7: Evet annemin eşi. Annem üvey babam işten geç geldim diye beni dövdü. Yurda gittim ben de işte sokaklarda kaldım. 14 sene boyunca sokaklarda kaldım. Verem hastası oldum. Şu an hala hastayım. Çocukluğumdan beri ne ailem... Ne anne tarafı ne baba tarafı hiçbiri yardım etmedi bana. Sürekli hep beni dışladılar.
1: Nerede evlendim. Yaşıyorsunuz?
7: Biz şu an sokakta kalıyoruz.
1: Sokakta mı kalıyorsunuz? Evet. İkiniz de?
6: Evet.
7: Annem yüzünden.
1: Sokakta nerede kalıyorsunuz yani?
7: Şu an gidecek yerimiz yok. Sürünüyoruz.
1: Sokak yani nereye anlatır mısın? Sokak neresi yani? Nerede yatıyorsunuz?
7: Yani şu son bir eşyalarımızı falan satmıştık. Bir haftadır pansiyonda kalıyorduk. Bugün bitti paramız. Yani şimdi bu gece ne yapacağız hiç bilmiyorum. Yani hastanelerde falan artık. Gitmediğim yerde kalmadı. Hiç kimse yardım etmiyor.
1: Devran sen nasıl kalıyorsunuz? Nasıl yani?
6: Hastanede kalıyoruz. Bir de bu Kasımpaşa tarafında pansiyon var. Bir hafta orada kaldık. Eşyalarımızı satmıştık.
7: Yani benim eşimlik bir durum yok. Çocukluğumdan beri beni istemiyorlar. Yani babam da annem de.
1: Peki Devran sen, Devran diyorum. Uğurcan sen çalışamıyor musun?
7: Ben şu an hala hastayım abla. İş göremezlik raporu alacağım. Heyete çıkmam lazım onun için.
1: Neyin
7: heyete...
1: var?
7: Verem hastasıydım. Şu an bir daha nüksetti herhalde. Bir de akciğerimde yaralar var. Yani doktora gözüksem iş göremezlik raporu alacağım. Yani %45-%50.
1: Ne zamandır verem hastasısın?
7: Ben 2024'te yakalandım. 2025'te bitti. Şu an bir daha başladı sokağa düştüğüm için. Hı hı. O yüzden bir deri bir kemiğim. Çalışamıyorum yani. Çalışacak bir durum yani çalışamıyorum. Yani bana insan doğal olarak annesinden babasından
1: peki,
7: ister.
1: Peki annen
7: yani.
1: Ne diyor şu an hastayım diyorsun? Ne diyor?
7: Hiç cevap bile vermiyor.
1: Ne yani?
7: Arıyorum, mesaj atıyorum, konuşmaya çalışıyorum. İlgilenmiyor yani. Hiç açmıyor telefonlarımı.
1: Hastayım gitme. Diyorsun açmıyor.
7: Ne halim varsa gördü. Eşimi bahane ediyor. Diyor, Devran diyor. Devran'dan ayrıl. Ben diyor sana bakarım. Geçen ben de işte dedim ki Devran gitti. Bak senin yüzünden eşim dedim beni boşadı. Yanına geleyim diye. Yine beni kabul etmedi.
2: Ne istemiyor Devran'ı?
7: Devranlık bir durum yok hocam.
1: Devran seni istemiyor mu anne?
7: Yok. Yok, beni... yok eşimlik hiçbir durum yok.
6: Beni seviyordu.
1: Devran söylesin.
6: Beni seviyordu. Sonradan ne olduysa bir anda kadın... Sürekli fikirleri değişiyor. Aklı yerinde değil yani.
1: Peki bir öyle, bir kimle böyle. Yaşıyor annen şu an?
7: Annem evli şu an. Başkasıyla evli 25 senedir.
1: Çok şimdi başka zengin. Üvey baba mı?
2: Çok mu zengin? Yani annem diyor ya. Çok evet. Durumu çok mu annenin?
7: Yani durumu iyi de ben para pulda gözüm yok. Ben çalışamıyorum. Eşimle beraber sokakta kaldım. Ve doğal olarak
2: evine mi almasını istiyorsun? Evinde yaşamak
7: yani bize
2: mı
7: sahip çıksınlar.
2: Nasıl? Sahip çıkmayı açsana. Nasıl sahip çıksınlar mesela sana?
7: Yani sokakta kalıyoruz. Bir anne baba evladına
2: evine mi alsın, para mı versin, ev mi açsın, ne yapsın mesela? Ne istiyorsun?
7: Ya bana şöyle bir şey yap. Beni işten çıkartacaklardı. Ben anneme söyledim. Bir tane evi
1: hasta
7: vardı.
1: Hasta olduğun için mi çıkaracaklardı?
7: Evet. Bir de biz çalıştığım yerden çok baskı görüyorduk. İşte muhafazakarlar da biraz. Eşim açık diye çok baskı gösteriyorlardı. Hı hı. Bize ben de iş yerinde çok eziyorlardı. Anneme söyledim böyle diye. Yani durum bu.
1: Ne iş yapıyordunuz siz?
7: Ben kapıcı olarak çalışıyordum Esra.
1: Kapıcı olarak
7: çalışıyordum. Görevli dairesinde çalışıyordum. Annemin de bir tane evi vardı. Orayı verdi bize anahtarıyla. Evinde dolapları falan yoktu. Maaşımı almam 15 gün vardı. Anne dedim böyle. Maaşımı alayım dedim. Dolapları yaptırayım. Öyle geçeceğim. Tamam dedi. Bir hafta geçmeden evi kiraya vermişler hocam. İşten çıkarıldım. İşte bir aydır eşimle beraber sokaklardayız.
1: Devran, anneme sen ne yapıyorsun bu sırada? Sen hani hasta değilsin, bir çalışma bir şey düşündün mü?
6: Ben de hayatım boyunca hiç çalışmadım. Çok iş yerine başvurduk. Sürekli yani almıyorlar. Tecrübeli eleman alıyorlar. Hı hı.
1: Ne, bir şey mi söyleyeceksin? Söyle.
8: Çocukların diyorum günahı ne Esra Hanım? Tamam, bunlar anne babası şey yapmıyor da şimdi bunlara bakmıyor, etmiyor. Ama sen sağlıklı birisin kızım. Sen çalışabilirsin aslında.
7: Teyze, onu hiçbir yer işe almadı. Bizim kaç yere gittik, marketlere, hastanelere.
6: Çevre
7: hepsi tecrübe
6: olmayınca
7: istiyor.
6: Almıyor. Çevrede bir insanlar olacak yani. Yardım eden olsun.
8: Ama
6: almıyorlar.
8: Ama konfeksiyon içi iş yerler var. Bir sürü iş arayan yerler var.
7: Tamam, bizim gittim o tarafta işte. Yoktu teyze, konfeksiyon falan Başakşehir'de. Temizlik işine gidiyordu eşim. Misal hani normal ücreti ne kadarsa normal ücretin altında bir iş veriyor.
6: Aynen öyle.
1: Yani Devran'ı açık mı giyiniyor buluyorlar?
7: Evet.
1: Biraz kapalı açık giyin diyor. Devran.
6: Ben zaten kapalı giyiniyordum.
7: Muhafaza böyleyim onlar yani. Aşırı katı bir şekilde
1: ama öyle
7: şey
1: olmaz
7: yapıyorlar.
1: Ki herkes birbirine saygı duyar gene. Ben anlamadım.
7: Benim iş yerinde
6: psikolojimizi bozdular Esra Hanım. Ben size arka tarafta anlatabilirim. Şu an anlatmak istemiyorum da benim çok psikolojim bozuldu.
7: Benim şeflerim dahil yani
6: çok
7: bize çok baskı yaptılar.
6: Yani. Hem yani bunun ailesi hem mahalleden hem kendi ailemden.
1: Yani apartmandakiler mi yapıyor?
6: Evet.
7: Ya hem apartmandakiler hem benim çalıştığım iş yerindekiler. Herkes yani bize.
6: Eşim de gariban diye eşimin de sürekli ezmeye çalıştılar. Ben de dedim ki ses çıkar birazcık. Bu cevap vermiyor.
7: Ben
6: hiç
7: hastayım.
6: Hiç kimseye saygısızlık yapmamak
1: için.
6: Peki
1: sen hasta olmadan önce çalışıyor muydun Uğurcan?
7: Çalışıyordum.
1: Ne iş yapıyordun?
7: İstoş'ta yani bir yerlerde çalışıyordum.
1: Düzenli toptan çalışabiliyor
7: evet,
1: muydun?
7: Evet, çalışabiliyordum.
1: Yani sen aslında hasta olmasan düzenli çalışan bir çocuksun.
7: Evet, çalışkanım ben. Yani işten kaçmam çok şükür.
2: Askerliğini yaptın mı?
7: Askerliğim işte bu hastalık yüzünden gidemem.
2: Yapamadım.
1: Kaç yaşındasın Uğurcan sen?
7: Şu an 29-30'a girdim.
1: Niye askerliğe gitmedin anlamadım.
7: O zaman sokakta kaldığım için gidemedim. Şimdi şöyle bir şey, ben 14 sene sokakta kaldığım için 2024'te ben verem hastası olduğum zaman annemi aradım. Böyle hani hastayım öleceğim diye. Beni yanına aldı 6 ay. İşte tam iyileşmeye başladım. İşe girdim.
1: Zor da bir hastalık biliyorum. Yani lüks şimdi bir şey de diyemedim. Şu sürekli lüks zaten ediyor. Annenin arkadaşı Nuray Hanım hattımızdaymış. Nuray Hanım.
9: Efendim.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk.
1: Sanırım Uğurcan'ın annesinin arkadaşısınız. Hı. Annesi hiç ilgilenmiyormuş tamam. Uğurcan'la.
9: Nasıl ilgilenmiyor? İlaçlarını kim aldı Uğurcan'a sorar mısınız?
7: Hangi ilaçları abla?
9: Kullandığın ilaçları. Özel olarak alınan ilaçlar versin. Var ya. Uyuşturucuyu bıraktığın için.
7: Tamam bıraktım
9: verem
7: ben.
6: Zaten annesi
7: verem
6: almak
7: ilaçlarımı
6: zorunda
7: bir saniye.
6: Ya.
7: Verem ilaçlarımı nasıl devlet karşılıyor.
1: Zorunda?
7: Verem
1: annesi
7: ilaçlarımı bir dakika.
1: Bir dakika aynı anda konuşmayın anlamıyorum.
7: Verem ilaçlarımı benim devlet karşılıyordu.
1: Evet benim bildiğim verem merkezleri var.
7: Verem ilaçlarımı devlet karşılıyordu
1: ilaçlar.
7: Ki ben çalışmıyordum o an hastaydım. Hem onunla hem o ilaçla nasıl uğraşayım? Annem beni yanına aldı. Onun en doğal hakkı bana yapmaya.
9: Tamam da
7: İki ay,
9: diyemez.
7: Üç ay beni bir dakika.
1: Bir sen dakika benim, bir Nuray Hanım siz da cevap versin. Duyamıyorum. Söyleyin Nuray Hanım.
9: Nikahı kim yaptı? Eşyaları
7: nikahımı
9: kim
7: bir saniye bir saniye.
9: Yerleştirdi.
7: Mesajlarım duruyor. Nikahımı ben kavgayla yaptırdım. Kavgayla yaptırdım ben nikahımı. Sen biliyor musun?
6: Sen evde yaşananlar
7: nereden biliyorsun? Nikahımı ben kavgayla yaptırdım. Ben ağlayarak aldırdım her şeyi.
1: Nuray Hanım bir anlatsanıza bir dakika. Nuray Hanım bir saniye. Nuray Hanım ben şunu Alo. Duymak istiyorum. Yani bu anne neden çocuğu hasta ve onunla ilgilenmiyor? Bir anlatır mısınız?
9: Hastayken ilgilendi, işini buldu, eşyasını düzdü.
7: Allah
9: nikahını,
7: Allah.
9: Düğününü yaptı.
7: Oo, evet. Nikah mesajları var bende Esra Hanım.
9: Kadının ev alacağım, araba alacağım, iş yeri açacağım
7: bak,
9: diye.
7: Bak.
1: Ev alma diyor.
6: Kendisi bize söz
7: dakika,
6: verdi
7: dur,
6: çocuğa.
7: Dur, söylesin, ben konuşabilirim.
9: Sen vermiş olabilir. Motive etmek için. Dur. Ama kadının parası yok. Şu an evli olduğu kişinin parası o.
1: Sen öyle bir şey mi istedin Uğurcan?
10: O anlasın. Bir dakika ya. Sen eşimi katma bir dakika ya.
11: Benle ilgili
10: bir dakika. Sen eşimi katma.

0: Ama katamazsın sen bak, benim eşimi.
1: Annesi
0: sen yani, benim eşimi katamazsın kardeşim. 14 sene eşim mi vardı benim ya? 14 sene benim eşim mi vardı? Ben onlar yüzünden verem oldum. Sen ne saçmalıyorsun?
2: Onlar yüzünden mi?
0: Kimin yüzünden? Ben o adamın yüzünden sokağa düştüm ya. Kimin yüzünden? Sen neyi biliyorsun da konuşuyorsun ya? Tabii annem senin çocuklarına baktı ya, değil mi? Ben sokaktayken senin çocuklarına baktın Nuray Hanım.
2: Evet.
0: Evet dersin tabii.
1: Kendi çocuğuna
0: bana bakmadı. Beni sokağa attı. Senin

0: baktı. Niye yalan söylüyorsun?
1: Nuray
0: yalancı.
1: Nuray Hanım, ben merak ediyorum. Anne neden Uğurcan'la o kadar ilgilenmedi ve çocukluğunda çok sokakta kaldı? Bir anlatır mısın?
2: Bunu söyle.
1: Bir dakika.
0: Bence bu senin baban. Bir dakika, senin Nuray baban.
1: Bir kadın anlatsın ama. Bir söyle.
2: Kendi durmadı.
1: Durmadı. Nasıl durmadı? Bir anlatın.
2: Sokaklara attı kendine. Kadın eve aldı. Ben onun sinir krizlerini biliyorum.
1: Niye sokağa atıyor Uğurcan kendini?
3: 12 yaşındaki çocuk nasıl atar
2: kendini? Kaç kere getirdi.
1: Yani küçük yaşta ya.
2: Ali Beyköy'de evde aldı onlara. Kardeşleriyle kalıyordu.
1: E ne oldu o ev? Ali Beyköy'de alınan ev?
2: Orada da durmadılar.
0: Biz durmadık. Teyzelerim durmamış olmasın. Bizi su yine sokağa atmış olmasınlar. Peki senin bir saniye ben konuşayım şimdi. Senin baban beni dövdü de ben Aksaray'dan işten geç geldim diye. Sen o geceyi biliyorsun, çok iyi biliyorsun Nuray Hanım.
2: Evet,
0: ben işten geç geldim diye senin baban bana vurdu, ben de karşılık verdim diye annem bıçağı kendini alıp saplamasın diye ben kaçıp gitmedim mi yurda? Ben kendim mi istedim? Niye yalan söylüyorsun? Yanlış lanse etmeyin. 12 yaşında bir çocuk, 12 yaşında bir küçük çocuk.
1: Bir dakika, ben konuyu izleyiciler de anlamıyor. Nuray Hanım, bu çocuk hani bütün anne de baba da başkalarıyla evlendi. Kimle kalıyordu çocukluğunda onu sorayım.
2: Çocukluğunda babasında da kaldı, annesine geldi.
1: Annesinde de kaldı. Peki çocuk 12 yaşında neden durmuyordu evde? Daha çok küçük ya.
2: Bilmiyorum işte yani.
1: Üvey babası dövüyor olabilir mi?
2: Hayır, hayır. Adam çok iyi adam.
1: İyi bir adamdı.
2: Evet.
1: İyi davranıyordu. Öyle mi Uğurcan?
3: Şu an iyi. Yaşlandı iyi Esra Hanım.
1: Gençken,
3: ama ben,
1: sen 12 yaşındayken.
3: Gençken ben işten geç geldim diye beni dövdük. Ya, telefonda kendisi şahit.
1: Seni dövüyordu.
3: Dövdü diye ben evden kaçtım. Annem kendini bıçaklayacak diye kaçtım ben.
2: Adama sen el saldırdın. Bana hesap soramazsın diye.
0: Geç geldim diye kalktı bana tokat attı. Annem bağlansın o anlatsın. Sen niye yalan söylüyorsun babanı
4: savunuyor? Başka vurdu bu sana. Başkaca vurdu mu?
0: Evet.
4: Tek bir tokat mı yoksa başkaca dayak yedin mi?
0: Kardeşim, küçük kardeşim onun cebinden küçükken para aşırıyorduk. O da ben de misal çocuktuk, para vermiyorlardı. Gidip büfeden bir şeyler alıyorduk. Kardeşim yaptığı zaman bile ben üstüme alıyordum ki o ufak diye dövmesin. Ben hep dayak yiyordum.
1: Nuray Hanım, şunu merak ediyorum. Şimdi Gülay Hanım'la mutlaka konuşuyorsunuzdur. Gülay Hanım şu an ne düşünüyor? Çocuğu hasta, verimi tetiklenmiş. Ne diyor?
2: Verebi nerede tetiklenmiş ya?
0: Raporlarım var, raporlarım. Sokakta cebimde raporlarım var.
2: Saçlarım, tırnaklarım bakımlı.
1: Kimin tırnakları bakımlı?
2: Anne yardım etmiyor?
5: Oje bir sürüyorum bana. Size ne benim ailemden? Sana ne? Beni ne katıyorsun? Şu an Uğurcan'ı konuşuyorlar.
2: Nereye katıyorsun o çocuğu yanına alıp da
1: annesine bir tırnak ediyorsun? Devran'ın mı tırnakları?
5: Bakımlı mı? Oje sürmüş.
1: Oje sürmüş. Oje sürmüş.
5: Oje sürmüş. Neresi bakımlı?
0: Evet
5: olabilir.
2: Dolaşacağınızda gidince bilmiş bakın.
0: Ben çalışabilsem zaten çalışırım. Niye yani benim annem senin çocuğuna baktı da yani, senin çocuklarına baktı da bana niye bakmasın?
5: Buraya dakika, yüz yüze konuşalım.
1: Konuşmayın. Devran Hanım için yani Nuray Hanım şöyle mi diyorsunuz?
5: Beni tanımaz
1: hani
5: etmez, ben tanımıyorum
1: bu ki. Çok masraf yapıyor, o yüzden mi para yok diyorsunuz?
2: Kadından ev istiyorlar. Kadının bir şeyi yok. Hiçbir şey yok. Bir emekli maaşı var.
5: Emekli maaşı var.
1: Ev istiyor musunuz bir soralım?
0: Ben ev istiyor ki bir saniye.
2: Sen aileni
0: tanımıyorsun. Bir
1: dakika Nuray Hanım, bir saniye. Bir dakika.
0: Olay şu. Beni işten çıkartacaklar dedim. Evin anahtarı da hala bende. Size de gösterebilirim. İşten çıkartacak. Al oğlum dedi. Git eve, evden kiracı çıktı. Oturacaksan git otur. Ben de tamam anne dedim. Gittim.
1: Tamam ne güzel. Gittin otur.
0: Oturacaktım. Evde dolap yok. Yani hiç mutfak dolabı yok. Paramparça dedim. Maaşımı aldığım zaman yaptırayım. Tamam dedim. Evet. Bir hafta geçti.
1: Evet.
0: Bir hafta sonra kiracıya vermiş. Beni de işten çıkarttılar ondan sonra bu mevzu olduktan sonra.
1: Yani sana
0: sonra
1: vereceği, kiraya vereceği evi başkasına mı vermiş?
0: Evet, bana bilmiyorum.
5: Sürekli eşini suçluyor Gülay Hanım. Diyor ki eşim yapmıyor, duramıyor.
0: Baba yok, baba yapıyor. Ben şimdi yiğidi öldür hakkını yemiyor. Çocukken bana
5: ama
0: yaptı.
5: Sürekli eşini suçluyor.
0: Ama benim evimin eşyalarını evlendiğimiz zaman koltuğumdan ünitesini her
1: kim
0: şeyini
1: aldı?
5: Mustafa Bey babam baba aldı.
0: Allah razı olsun
1: ondan. Babanız yani annenin eşi.
0: Annemin eşi. Evet. O yardım
1: nerede
0: ediyor.
1: Nerede o eşyalar?
0: Yani
1: sattınız. Niye?
5: Evet.
0: Eşim şöyle bir durum var Esra Hanım. Biz bilmiyorduk böyle bir durum olacağını. Eşim gebe kaldı. Sokağa düşeceğimizi anladığımız için mecbur bebeğimizi aldırdık.
1: Bebeğinizi mi aldırdınız? Eşyaları satıp.
0: Evet. Paramız olmadığı için. Çünkü biz zaten perişan olacağımızı anladık. Bizle beraber çocuklar.
1: Yani eşya satıp kürtaj parası mı bu?
0: Evet. Mecbur öyle. Mecbur kaldık çünkü. Yani kim ister böyle bir hayatı? Yani onlar konuşuyor
5: Nuray
0: da bizim
5: kim?
0: Hoşumuza
5: pardon,
0: gitmiyor
5: Nuray
0: ki.
5: Kim? Bu kadın kim ben tanımıyorum.
1: Hani peki, sen
0: çok eskiden.
1: Devran siz ne zaman evlendiniz?
0: Biz 1,5 senedir imam nikahlı evliyiz ama 2 ay önce.

0: Resmi nikahımız
1: oldu. 2 ay önce resmi nikah
2: yaptı. Onu bile nikahımı annesi zorla yaptı Esra Hanım.
0: Mesajları falan hepsi yaptı. Duruyor. Mesajları size gösterebilirim. Peki,
1: Devran senin ailen?
2: Ben ailemle görüşmüyorum zaten. Benim ailem, benim bir tane çocuğum var, ona bakıyorlar.
1: Ha, senin daha önceden bir çocuğun
2: evet,
1: var.
2: Evet, bir tane oğlum var benim.
1: Peki ailenle niye görüşmüyorsun, oğluna bakıyorlar?
2: Uğurcan yüzünden işte. O adam bu çocuktan dedi koca olmaz. O yüzden ailem de benimle görüşmüyor.
1: Ailen de Uğurcan'ı istemediği için seninle görüşmüyor. Çocuğunu
2: başta çok istiyorlardı, seviyorlardı. Ailesi böyle
0: annem
2: düzgün insanlar olmayınca benim ailem de diyor ki sen nasıl böyle insanlarla evlendin?
1: Ailen niye de şey istemiyor. Yaptım? Peki çocuğunu görebiliyor musun?
2: Görüyorum canım, görüyorum. Görmez miyim?
1: Yardımcı olmuyorlar sana hiç.
2: Yok. Biz sana demedik mi?
0: Ben yani de annem bize insan. Söz verdi. Ben de senin iyileş.
1: Uğurcan neden
0: sokacağım.
1: Düzgün bir insan değilmiş?
2: Yok
1: Devran.
2: Uğurcan çok düzgün bir insan ama aile yapısı olarak. Yoksa
0: durumum
2: ben Uğurcan'a
0: diye,
2: bir şey söylemiyorum.
0: Şimdi bir evlilik önceden geçirmiş diye. Şimdi o adam da aynıymış. Benim de durumum yok diye. Yani ben de annem bana dedi ki ben iyileş senin dedi işini de yapacağım dedi. İş de açacağım dedi. Evini de vereceğim dedi. Devran da şahit.
2: Ama sürekli Mustafa Bey'i suçluyor. Kadın diyor ya Nuray
0: Ben
2: Hanım.
0: De annemin sözüne güvenip eşime söz verdim. Bak dedim annem sana da söz verdi. Bana da söz verdi.
2: Beni
0: bize
2: çok
0: dedim
2: seviyordu
0: yardım
2: Esra
0: edecek.
2: Hanım. Kızım diye peşimde
0: ben
2: geziyordu.
0: Ben bir adım gidersem sen de diyordu peşimden gel.
1: Peki Uğurcan ben hep şunu da merak ediyorum. Hayat bu 29 yaşındasın. Annen olmasaydı ne yapacaktın? Planın neydi hayatta? Annen olmayabilirdi. Hiçbir şey de olmayabilirdi. Ne yapacaktın?
0: Annem olmasaydı hiç misal. Annem babam olmasaydı ben şu an eşimle tanışmayacaktım.
1: Hayır şimdi tanıştın annen öldü diyelim Allah korusun. Ne yapacaktın?
0: Yani çalışabilsem çalışacağım normalde. Ama çalışamıyorum hastalığım yüzünden. Yani çok zor durumda kaldık.
2: Esra Hanım annesine yerde babasına kalmadı, da dava açtık hatta. Hı hı. Eşim kendisi açtı. Savcı bile demiş ki çok geç kalmışsın.
0: Ben yani onlar yüzünden eğitim göremedim. Kağıdı da size gösterebilirim. Eğitim göremedim onlar yüzünden.
2: Çocukken şiddet
0: çalışamadım
2: görmüş.
0: Bir mesleğim
1: şimdi
0: yok, bir şeyim yok.
1: Şimdi her gün ilaç içiyorsun Uğurcan.
0: Evet Esra Hanım çok şükür ben 3 senedir tertemizim bıraktım.
1: Hangi bir dakika neyi tertemizsin?
0: Yasaklı madde.
1: Yasaklı madde
0: onu
1: kullanıyordun.
0: Onu ben çok şükür eşim benim işte. Ben o yüzden eşime dört elle
1: peki,
0: sarılıyorum.
1: Verem,
0: eşim benim.
1: Verem'in Verem, ilacını soruyorum.
0: Verem'in işte 2025'te bitti ama şimdi Verem Savaş Dispanseri'ne gittim geçen hafta. Pazartesi beni oraya yönlendirdiler. İşte buraya çıkacağız diye gidemedim. En kısa zamanda 7 kulübü
1: yani
0: esas
1: tekrar
0: raporlar.
1: Nüksettiğini sen mi söylüyorsun?
0: Yok yok raporlar
2: Verem Savaş'ta söylemişler. Bunu anlatamam.
0: Gösterebilirim.
2: 7 kuleye sevk etmişler. Biz de gidemedik.
0: Buraya çıkacağız.
1: Tekrar nüksettiği çıktı. Evet. Peki
0: raporlarım
1: ne hissediyorsun da çalışamıyorsun? Mesela tabii veremli bir insanın çalışması zordur biliyorum ama.
0: Mesela hala kan geliyor. Aha. Kan geliyor. Ondan sonra 2 adım atsam hemen yoruluyorum. Bir şey
2: çok
0: kaldıramıyorum.
2: Çok çabuk yoruluyor Esra Hanım.
0: Yani hı-hı. Şuradan şuraya gidip nefes nefese kalıyorum. Bir ağır bir şey kaldıramıyorum. Yani benim bir an önce şu hastalığımı atlatıp hayatımı düzene sokmam lazım.
1: Kim attığımızda? Sema Hanım kim? Sema Hanım.
3: Merhabalar, sesim geliyor mu?
1: Evet geliyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Buyurun ne söylemek istersiniz?
3: Şöyle, Uğurcan Güley abladan tam olarak ne istiyor, ne talep ediyor?
1: Nesisiniz
3: 30 yaşındaki
1: Güley
3: bir
1: Hanım'ı?
3: Adam.
0: Ben
1: Güley
0: tanımıyorum.
1: Hanım'ı nasıl
3: öğrenir miyim?
0: Ben tanımıyorum. Onun şeyleri yalakalı.
1: Annesinin
3: kim tanımıyor? Kim tanımıyor? Gayet, hayır Sema. Gayet de güzel tanıyor. Nikahında da vardım.
2: Sema.
1: Kim? Sema Hanım annesinin nesi oluyorsunuz bir anlatsanıza kendinizi.
2: Annesiyle yeni tanışmış ya bilmiyor.
3: Aile dostu diyeyim. Ben Uğurcan'ın daha bu işte Mustafa amca dövdü etti dediği zamanlarından beri bisiklet sürüyordu beraber parkta. Yani çocukluğumdan beri bildiğim bir insan kendisi benim.
1: Peki Uğurcan çok ailesinden kötü bir yaşam gördüğünü, şiddete uğradığını söylüyor. Ne anlatmak istersiniz anneyi tanıyan biri olarak?
3: Şimdi çocukluk olarak kimse için bir şey söyleyemem ben. Çocuklukta hangimiz dayak yemedik? Yeri geldi anamızdan, yeri geldi babamızdan, yeri geldi abi ablamızdan.
0: Tamam,
3: kimse çıkıp da diyemez ki ben dayak yemedim diyemez. Bunun özlüklüğü ve iyilikle bir alakası yok. Birincisi bu. İkincisi Uğurcan diyor ki annem bana bakmadı. Uğurcan o kadın yıllarca Ahmet Kaya'nın Beni Bul Anne şarkısıyla ağladı. Yıllarca o kadın seni aradı. Yıllarca seni bulmaya çalıştı.
0: Beni aradı ben peki
3: ama
0: sokakta
3: sen,
0: telefon açtığım zaman
3: sen,
0: o telefonu...
3: Sen, hayır sen anne. Babaannenin evine de gittin. Herkesin evine seni koydu. Sana gibi olmaya çalıştı. Sen sokak sokak gezdin.

0: Sırf uyuşturucu uğruna kaçtın durdun. Seni kimse bulamadı.
1: Bak bak
0: Sen
1: bak bak.
0: kendine sakit çıktırmadın.
1: Arası
0: İkincisi bu.
2: bir dakika dur.
0: Üçüncüsü diyorsun ki ben evlendikten sonra annem bana sahip çıkmadı. Ben 25 yıl boyunca Başakşehir ikinci etapta oturdum. Senin o işten
2: Belli
0: çıkarıldığın
2: zaten.
0: sitede. Yıllarca oradaki çalışan bütün insanlar emekli olmadan oradan ne işten çıktılar ne de çıkarıldılar.
1: Bunlar niye
0: Seni
1: çıktı
0: neden işten
1: Uğurcan'la
0: çıkardılar?
1: Devran?
2: Bilmez.
1: Devran açık giyiniyor diye çıktı diyor. Çıkarttılar bizi.
0: Mümkün değil.
2: Sadece ondan değil.
3: Esra Hanım,
2: Dur, dur,
3: kapının
2: anlatsın, dur.
0: Başakşehir'de çarşaflısı da oturuyor, milletteklisi de oturuyor.
3: Biz
2: Tamam bir
3: görevliyiz
2: dakika
3: ama
2: dur.
3: biz görevliymişiz giyemezmiş.
2: Dur ben o anlatsın ben de
0: Hiç
2: anlatacağım.
0: fark etmez. Bu üç. Dördüncüsünü
1: Bir dakika, dörde
0: söylüyorum.
1: geçmeden bir bunların cevaplarını vereyim. Şimdi diyor
0: Yani
1: ki
0: bunu da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Hep birbiri konuşsunlar olur
3: kendi
0: mu?
3: annesi dedi
2: Dur,
3: Gülay
2: dur.
3: Hanım bize. Bana dedi. Dedik.
0: Dördüncüsünü söylüyorum. Bir
2: Söyle,
0: saniye
2: söyle.
0: Devran. Dördüncüsünü söylüyorum. Kendinizi bu kadar iyi anlatıyorsunuz. Gülay ablayı, Mustafa amcayı bu kadar kötü anlatıyorsunuz.
2: Ben
0: Ben Mustafa
2: babayı
0: babayı
2: kötülemiyorum. Yalan söyleme.
0: bir
2: Gençken yapmış
0: saniye
2: dedim.
0: dövüyor diyorsunuz.
3: Zaten o
0: Dövüyor diyorsunuz.
3: adam çok iyi bir adam da.
0: Devran beni bir dinler misin hayatım?
1: Evet.
0: Sen
2: Çok da
0: 10
2: kibar.
0: yaşındaki oğlunu Uğurcan'la beraber dövmüyor muydun hayatım?
3: Aa. Nerede gözünle
0: Gülay ablanın
3: gördün?
0: beni
3: Yalan
0: yalan
3: söyleme. Yalan
0: söylüyor
3: söyleme. Kapat şu
2: İftira
3: telefonu.
2: atma.
3: Yalan söyleme. Yüzüme karşı söylesene.
0: Söyle.
3: Çocuğumu
0: Oğluma
3: dövüyormuşum.
0: söyle de
2: Yalan
0: oğluna
2: atıyor.
0: söyle.
2: Yalan atıyor.
3: İftira atma. Karşıma geç de söyle. Telefona
0: Ya
3: bağlanmak kolay.
0: bırak.
2: Ben babamdan daha erkedim.
3: Ben oğlumu dövüyormuşum. Gözünle gördün mü?
2: Yalancı,
3: Kimsin sen?
2: iftiracı.
3: Yalancı.
2: Ben seni tanımam etmem.
3: Benim
2: Niye?
3: oğlum kaç kere geldi ki benim evime ben
2: Sen bir kez
3: döveceğim.
2: şafağı nereden gördün de nereden bizim evimize girdin de
3: Yalan
2: evimizin içindeki olayı gördün de.
3: Yalan söylüyor.
1: Birlikte dövdükleri
3: şaka.
0: Çocuğu yanlarına alsınlar ya da çocuğu da yayına alın. Çocuk otursun anlatsın. Ama pedagog
3: Benim çocuğumdan sana ne? Benim çocuğumu adını ağzına
2: Biz
3: alamazsın.
2: çocuk
3: Kimsin
2: için mi
3: sen?
2: çıkmışız buraya?
0: Ben
2: Yalancı.
0: senin
3: Sen
0: çocuğumun adını
3: çocuğumun
0: almıyorum.
3: adını ağzına alamazsın. Konuşma.
0: Hocam ben üvey annem, üvey babamdan dayak yedim ettim diyor. Siz niye dövüyordunuz
3: Kim
0: o zaman?
3: Söylemiş?
2: Ya sen bir
3: O
2: saniye
3: senin
2: dur dur.
3: Ablan kafandan.
2: Sen gözünle gördün mü?
1: Durun.
0: Ben söylüyorum.
1: Seva Hanım nereden böyle
3: Sen
1: bir
3: benim
1: şey
3: oğlumu tanımıyorsun ki.
2: Esra Hanım
3: Aa, nasıl sinirlendin?
1: Seva Hanım bir beni duyar mısınız?
3: Nasıl
1: nereden bu dayak olayını,
3: ya?
1: Şiddet olayını çıkardınız? Bir saniye.
2: Dur Esra Hanım bir şey söyleyeyim.
0: Şiddet olayını çıkarmadım zaten böyle. Çocuğun
1: nereden
0: da yanında
1: gördünüz?
0: kalıyordu. Neden
3: At
0: artık
3: kafadan.
0: yanında değil?
1: Bir soralım. Çocuk sizle kalıyormuş. Neden artık yanınızda
2: ben
1: değil?
2: Ben şöyle söyleyeyim.
3: Neden
2: bir
3: acaba?
2: dakika
3: bir düşün
2: dur.
3: bakalım. Gülay annene
2: Dedesiyle.
3: sorsana. Gülay Hanım'a. Niye yanımızda değilmiş?
2: Dedesiyle anneannesiyle bir dakika. Anneannesiyle büyüdüğü için okula biz yazdırdık.
3: Çocuk
2: Her
3: sürekli kaçıyordu yanımızdan.
2: Biz okuldan annesi...
1: Bu yaşında çocuk nereye kaçacak
2: Bir saniye
1: ya?
2: Esra Hanım ben
3: Annesi...
2: anlatayım. Okuldan annesi almaya gidiyordu. Ben de çalıştığım için ben gidemiyordum. Annesini sınıfın kapısında bekletip arka kapıdan zıt diye Şıpınar'a kaçırdı.
3: Dedesine
2: dedesiyle
3: çok düşkün Esra Hanım benim.
1: Ama niye 10 yaşında çocuk sizden kaçsın?
2: Çünkü Başakşehir'de arkadaşları yok. Oradaki çocuklar yeni geldi diye onları dışladı.
1: Ben
2: o
1: hiç
2: da,
1: anlamıyorum.
2: O yüzden...
1: 10 yaşında çocuk yani şimdi benim de çocuğum var. Küçücük çocuk nereden kaçacak gidecek? Nasıl oluyor bu?
3: Dedesine
2: arkadaşları yok
3: düşkün
2: diye.
3: Esra Hanım.
2: Dedesine
3: benim
2: düşkün. Bir de orada
3: çok
2: ona
3: düşkün,
2: abur cubur alıyorlardı. Biz de sağlıksız beslenmesin diye abur cuburu kısmıştık.
1: Şiddet uyguluyor muydunuz?
3: Hayır
2: yok,
3: asla.
2: Ben şiddet görmüşüm.
3: Benim...
2: Çocuğuma şiddet göstereyim miyim? Kendisi görmeden
3: Uğurcan
2: etmeden yalan
3: asla
2: söylüyor.
3: Asla göstermez. Ben de asla
2: Benim oğlum
3: göstermem.
2: Var. Eşimin
3: Çünkü
2: ilk çocuğu şey
3: eşim
2: olabilir.
3: De...
1: Aynı anda konuşmayın.
3: Tamam.
2: Eşimin ilk evliliğinden olabilir ama benim çocuğum ben çünkü aynı şeyi çekmişim ben evladıma çektirir miyim? Kan
3: Nasıl
2: bağına gerek yok.
3: Atıyor.
2: Kendisi bizim evimizin
3: etmez.
2: İçini bilmez, hiçbir şeyini bilmez. Yalan söylüyor sırf burada annemi savunuyor.
3: Gelsin
1: tamam.
3: yüzüme karşı
1: Şimdi,
3: söylesin benim.
1: Şimdi
3: Esra
1: Hanım bir diğer
3: Hanım.
1: Konuyu sormak istiyorum. Şimdi siz demek istediniz ki biz Başakşehir'de
3: Bağlanıp
1: oturuyoruz ve orada
3: atmak.
1: Aslında herkes yıllarca çalışıyor. Bu kişiler yani
2: Oraya
1: Devran'la Uğurcan neden kovuldu oradan sizce?
0: Ben Uğurcan'ın normal yolunda yordamına bir iş yaptığını düşünmüyorum. Mutlaka bir şey yapmıştır. Gülay abla neden artık evinde oturmuyor mesela? Neden evini terk etti kadın?
3: Tatile
0: Uğurcan
3: gitmiş Gülay Hanım. Bir söylesene Gülay Hanım neredeymiş?
1: Neden oturmuyor siz söyleyin.
0: Uğurcan çünkü sen bana ev vereceksin diyerekten kadının evine basmaya gitti.
3: Bak bak Oo, yalana bak.
2: O binada kameralar var
1: Esra
2: her şey
1: Hanım.
2: Var. Dur kamera
1: Doğru
2: var ya
1: bu?
2: Orada. Kamera var. Ben evine basmaya gitsem binanın girişinde kamera var. Bunu kaç kez söylediniz kardeşim? Kamera var, şey var. Ki o kadın benim ona öyle bir zarar vermeyeceğimi biliyor, biliyor.
1: Peki ne zaman olmuş bu olay Sema Hanım?
3: Nasıl yalancı bu insan?
0: Galiba ortam 2 hafta oluyor. Tam zamanla planlamıyorum.
1: Ne yapmış evini basıp bir
2: i̇ki
1: şiddet bir şey var mı?
3: Bak.
0: şiddet

0: bilmiyorum. Yani onu duymadım. Yalan konuşmayayım. Ama
1: şey...
0: evi bastığında tabii
2: evi
0: kapıya gelip zile basmak, evi basmak mı oluyor size göre?
1: Zili basmış, zile mi bastı?
3: Ben kendim gittim konuşmaya gittim.
0: Biz beraber bastık hatta. Devrancığım, senin yetiştiğin yerde evi basmak kapıyı kırmak demek mi oluyor?
1: Kapıyı sen diyorsun ya evi basmışlar diye. Sen diyorsun.
2: Ne yaptın, eve gittin?
3: Ben gittim zile bastım. Eşim yoktu, bir saniye eşim yoktu. Ben gittim zile bastım, konuşacaktım. Anne böyle böyle.
2: Ne
3: kapıyı açmadı.
2: Ne konuşacaktın?
1: Kapıyı kırdın mı?
3: Ne kapısı Esra Hanım? Ben zile bile kibar kibar bastım.
0: Esra Hanım bu karıncayı bile incitemez. O kadar ki mazlum bir çocuk. Ailesi annesi de biliyor.
3: Bizi de işten şu yüzden çıkarttılar. İsim de vereyim.
1: Bir de tamam, niye çıkarttıklarını merak ediyorum. Herkes yıllar çalışmış. Kısa bir aradan sonra devam edelim.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Koçak.
8: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Ayol çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından beri. Yaylı'dan geldi
2: belli. Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118, 80,
1: 80. İhtiyacımız olan vitaminler artık

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
1: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
2: Sütüklüyüm ben, bakmayın bana. Çık dışarı. Gidin, istemiyorum hiçbirinizi.
3: Ceylan yüzünden mi?
4: Seninki yermiş aşağıda.
1: İnsan hiç mi değişmez ya?
5: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
3: Şimdi hayal kırıklığı...

0: babanın alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle. Gel.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
3: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarella'sıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clear Man. Kepeğe karşı %100 koru.

0: uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel İstikbal'le.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Sadece duruladım.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
17: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
18: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
19: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
20: Şimdi Sema Hanım da attığımızda Uğurcan aslında annenin durumuyla ilgili sanki Sema Hanım diyor ki annenin yeterli bir maddi durumu yok sana yardım etmek için, öyle mi?
21: Ben şöyle bir şey söyleyeyim Esra Hanım size, maddi durumu olmayan insan evladına der mi oğlum dükkan bak kardeşinle beraber işletmek için. Dükkan buldum ben. Ondan da vazgeçti. Hadi ben dükkanı da geçtim. Beni niye kandırdı? Evi bana verip de sonra niye kiraya verdi? Yani
20: neden?
21: Ben onun
20: Sema
21: yüzünden.
20: Sema Hanım bu durumu biliyor
21: anahtarı
20: musunuz?
21: Bende. Anahtarı hala bende. Buna bir yorum yapsın.

0: anlatsınlar bari.
1: Sema Hanım.
2: Anlatıyorum.
1: Evet, buyurun.
2: Yalnızlığım kesin merkezden toplu taşıma aracındayım.
1: Buyurun, duymam. Söyleyin.
2: O yüzden sadece dinlerseniz iyi olur. Uğurcan dönüp de diyor ki sen diyor daha önce bu daireyi bana vermiştin. Gülay ablanın ona o daireyi vermesinin sebebi onun olması demek değil.
0: Evet.
2: Sadece idareli.
1: Yaşasın diye.
2: Toparlanana evet, kadar evet.
0: Ben de onun
2: için 3 günlük, istedim. 5 günlük, 1 aylık, 2 aylık yaşaması için ya. Vermişti. Evet. Tamamen değil ve daha sonra
1: peki 2 hafta sonra verdi. Niye başkasına verdi o zaman?
2: Tamam işte dediğim gibi 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün. Kadının geliri yok. Kaldı ki o ev Gülay ablanın üstüne olabilir ama o evden gelen gelir Mustafa abi alıyor.
1: Neden?
2: Tabii kocası çünkü.
1: Ha, kocasına gidiyor para, oğluna gitmesin evet. Diyorsunuz.
2: Evet.
1: Anladım. O yüzden yani 2-3 günlüğüne vermiş sana.
0: Ya, evet. Yok Esra abi evet. Öyle şey mi olur?
1: Evet. Peki.
2: Oğul canım şu anda bu şekilde dönüşmesinin sebebi şu. Ben yıllarca sokaklarda, oralarda, buralarda kaldım. Ben artık bu sebebi milletin içerisinde çöpünü toplamak istemiyordum.
1: Çalışmak mı istemiyor diyorsunuz?
2: Evet. Evet. Şöyle tarif olarak ikinci taksi servisini arayabilirsiniz.
1: Tamam.
2: Onlar size sen neden çıksın zaten söylerler.
1: Sesinizi bu çok anlamıyorum. Beyla, seste bir tuhaflık
3: benim
1: var.
3: Benim adımı ağzına alma.
2: Sen duruyor musun?
0: Eşimlik bir şey yok. Eşimin adını ağzına alma. Eşimi niye bahane ediyorsun?
2: Söyleyeceğim. Uğurcan ve Devran şu anda hala aktif olarak uyuşturucu kullanıyorlar bu arada bilginiz olsun.
1: İkisi de uyuşturucu mu kullanıyorlar?
0: Bir saniye dur atsın.
2: Eğer
0: atsın.
2: Bunu reddederlerse adli
0: bir dakika dur.
3: Çıkmazsa o zaman gösteririm sana gününü. Gel yüzüme karşı söylesene. Aha,
0: benim reçetelerim.
3: Telefona bağlanıp atlar tutar.
0: Sus.
3: Ergen ya
0: Esra
3: aynen olsun. Aynen
1: peki,
3: diyor.
1: Peki Sema Hanım verem hastalığı var. Nasıl madde kullanacak?
0: Dur kan değil. İlaçlarım var benim elimde çantamda.
2: Ya yaparsın ya da kendimi öldürürüm diye şekilde yapıyor şu anda. Kaldı ki.
1: Yani Sema Hanım evine... Uğurcan hasta değil mi?
4: Raporlarım var.
2: Uğurcan'a her şey müstahak. O kadını kırdığından dolayı ona her şey müstahak. Kadını
0: sana müstahak, sana etti. Benim yaşadığım duruma gelin inşallah.
3: Aynen öyle.
0: Ben her eşimle şey ne rezillik çekiyorsun.
1: Ama Sema Hanım öyle demeyin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hastalığı kimseye iyi olmuş demeyelim. Canım benim, annesi de istemez.
0: Hocam, raporlarım
1: kim
0: burada.
1: Kim ister evladının hasta olsun?
2: Evinden çıkıp gitmek zorunda kaldı Uğurcan yüzünden.
1: Neden evinden çıkmak gitmek zorunda kaldı?
2: Uğurcan çünkü yapıştı. Devran yüzünden
0: Devran eşimin kaldı. Adını ağzına alma yalan söyleme.
1: Peki şunu merak aklım ediyorum. Ya. Eğer ortada Devran olmasa annesi yardımcı olur mu yani problem Devran mı?
2: Problem tabii ki Devran başta başına Devran.
3: O peki zaman niye benim evimden çıkmıyordu madem ben problemdim başta istemeseydim.
0: Eşime niye diyordu o zaman ben bir adım gidersem sen de arkamdan gel kızım evime gel yemek yap. Gelin bizde kalın.
1: Evet.
0: Niye bunları diyordu? Şimdi sen o kadını savunmak için yalan söyleme burada.
1: Peki ben sorayım.
2: Takı takılırken, nikah günüsü takı takılırken Gülay abla arkasından da çıktı gitti oradan. Neden?
0: Neden? Bir saniye neden?
1: Bir neden anlatsın bir duyayım kadını. Devran'ı neden istemiyor anne?
2: Devran'ın gerçek yüzünü gördüğü için.
1: Neymiş Devran'ın gerçek yüzü?
2: Terbiyesizlik çekecek.
0: Senden büyük terbiyesiz mi var?
1: Terbiyesizliği.
2: Terbiyesizlik.
3: Evet. Ne terbiyesizliğimi görmüş Gülay Hanım?
0: Evinde kaldı o kadar 2 ay. Ben işe
1: evini
0: gittim.
1: Ben bir dakika neden konuşsun? Bir ne diyor anlat kızım.
3: Evini ben sen temizledim onun o işe giderken. Yemeğini ben yaptım.
2: Devran.
3: Ayaklarıma Devran. Kapanıyordu benim kızım diye.
2: Devran.
0: Ağzını yamultmadan konuş. Ağzını yamultma.
3: Bence çok yamultma ağzını.
0: Yalan söyleme.
1: Bunu demeyin. Dur ne diyorsunuz?
3: Devran diyor. Adımı ezber diyor.
0: Yalan
2: sen
0: söylüyor Esra Hanım.
2: Sen hikayeyi oğluna anlat.
3: Tamam sen, Gülay da sana, sana anlatmış demek ki.
0: Sen dur ben Esra Hanım'a anlatacağım dur.
3: Konuşuyorsun ya. Gel yüzüme konuş gel. Gel yüzüme konuş sen benim gel.
0: Yalan atma oradan. Gel yüzüme konuş. Oradan yalan atmak çok kolay.
2: Sen yüzüne konuşulacak.
3: Adresini ver ben gel senin yüzüne konuşayım o zaman.
1: Baktınız mı Hasan Hocam?
5: Ne baktım yani. Verem'le ilgili olarak Başakşehir Hastanesi'nde...
0: Verem Savaş Dispanseri.
5: Daha sonra da 2025'in Temmuz ayında tedavisi sonlanmış. Ve Verem Savaş Dispanseri'ne de sevki sağlanmış.
0: Yedikule göğüs hastalığı.
1: Şu an 2026 yani, yılında ne var?
5: Yani şu an sevki sağlanmış. Tekrardan gidip tedavisi olması gerekiyor.
1: Lüksetmiş. Biz nüksetti diyorsunuz o zaman. Bir annenle iletişim kuralım. Bakalım kendisi ne söyleyecek bize. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
6: sizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Şu koltuğu dedim ben. Ha? Ne diyorsunuz? Rengi de güzel. Bence sizin eve çok güzel olacak bu. Ha? Bir tek sehpamız kaldı. Onu alamadık. Hadi Riya, sehpayı da sen seç. Ha? Ben de şu halılara bakalım diyorum. Halıyı hala bulamadık
1: çünkü. Tabii. Hemen halılar için yardımcı olayım ben size.
0: Teşekkürler.
2: Ayaklarını sehpaya uzatmayı sever misin?
3: Sevmem.
2: Niye?
3: Sınırlara önem veriyorum çünkü.
2: Sen niye bana kal dedin?
3: Esra iyi bakar sana. Sevdiklerini kollamayı sever.
2: Başka bir şey yok yani, bu kadar.
3: Bu kadar. Yok. Hiçbir zaman da olmayacak.
2: Ya ama bak Gül beni. 25 yıl sevmiş, beklemiş. Herkes ona da imkansız demiş. Ama bak bugün ona koltuk bakıyoruz. Demek ki neymiş? Hayat büyük konuşanlara laflarını yedirebiliyormuş. Değil mi?
0: Oh. Ha, perdeler yeşil ya. Böyle krem rengi bir sehpa olsun diye düşündüm. Şu, bu sizin evdekine benzemiyor mu?
2: Evet. İğrenç o, almayalım onu, boşver.
3: Öf, tamam, biz bunları alıyoruz. Yalnız acil, bugün lazım.
1: Bugün mü?
3: Hı hı.
1: Mümkün değil yani, sipariş edeceğiz. Ta Bursa'dan, fabrikadan gelecekler. En az 3-4 gün.
3: Yok, gerek yok Bursa'dan gelmesine. Biz bunları alır gideriz.
1: Beyefendi, bunlar teşhir ürünleri. Yani kullanılmışlar.
2: Yalnız beyefendi, Han Derenoğlu bugün diyorsa bugündür bence, o zorlamayalım biz.
3: Sen karışma, ben hallediyorum.
2: Şimdi şöyle, 7 sülalenizin altından o koltuğu çeker alır böyle kalırsınız. Hayır yani ben tamamen sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Siz bilirsiniz.
0: Rüya, çok ayıp. Nasıl konuşuyorsun sen?
1: Beyefendi, ben o zaman bir merkezi arayayım. Depoda falan kalmışlarsa yardımcı olayım. Ben hemen halletmeye çalışayım.
2: Neyse. Yalnız bayağı rahatmış ha.
0: İndir o ayaklarını.
2: İndirmeyeceğim ya.
4: Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Beni özledin mi Safiye? Bak dediklerim bir bir çıkıyor. Gülben yuvadan uçup gidiyor. Abla!
2: Ay! Ay ne oluyor be? Ne bağırıyorsun?
0: Abla!
2: Ne oldu kız?
0: Abla ben...

0: Ben... Siz sanıyorsunuz ki ben hayatım boyunca en çok ama en çok bunun hayalini kurdum. Ama öyle değil işte. Ben 23 yıl, 9 ay ve tam 5 saat boyunca en çok neyin hayalini kurdum biliyor musun abla? Gelip bunu sana gösterebilmenin. Seni buna inandırabilmenin. Bak her şeye rağmen beni de seven, isteyen biri çıktı. Hem de bir ömür boyu diyebilmenin hayalini kurdum abla. Çünkü bu benim en olmayacak duamdı. Çünkü ben herkesten önce, belki Esat'tan bile önce senin inanmanı istedim en çok.
1: Doğru söylüyorsun, genceciksin maşallah. Da sorun o değil. Aklını peynir ekmekle yiyememiş olan hangi adam altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba? Bundan tiksinmeyecek olan bir adam var mıdır bu dünyada ha? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sen o aşk romanlarına fazla kaptırma istersen kendini. Çünkü ikimiz birlikte yaşlanacağız bu evde. Hadi git.
0: Abla, inanma dediğin o aşk romanlarındaki kadın oldum ben bu.
2: Gülben, benim sana inanmak için o yüzüğü görmeme gerek yok ki kardeşim.
0: Vardı abla. Yani bir zamanlar vardı.

0: Çok güzelmiş yüzün Gülben. Tam istediğin gibi değil mi?
1: Evet.
2: Vallahi parmağına çok yakışmış abla. O kadar da güzel ki.
0: Allah yolunu açık etsin kardeşim. Benim işim var birazcık. Onlara bak, bir şey birikti. Halledeyim onu.

Merak etme. Sıra sana da gelecek Safiye. Senin mutlu günlerini de göreceğim. Allah'tan en büyük dileğim bu kızım. Ama bir dileğim daha var. Seni kendine ait bembeyaz bir gelinlik içinde görmek. Anneninkinde değil.

0: Neriman.
1: Abla!
2: Geldim.
1: Ha? Nereye koyayım bunları?
2: Ha, ne bu?
1: Ya işte çatal, bıçak, yemek takımı.
2: Aa, dur dur dur, girme sakın. Dur.
1: Abla ne yapıyorsun? Kör olayım mı istiyorsun? Yapma şunu ya.
2: Ne yapayım ha? Allah Allah, girdin dükkanlara, şimdi toz kir içinde kalmışsındır. Neriman al şunu şöyle koy.
1: Al Neriman, al.
2: Tamam.
1: Dikkat et.
2: Dikkat et, dikkat et.
1: Al, heh, biraz.
2: Kırılmasın ama. Taşırsın sen. Ah, deme hadi.
3: Abla gelmiş yeni takımlarımız abla, çok heyecanlı.
2: Tamam sen yine de o kadar bağlanma Gülben, geri gidecek elbise. Çamaşır suyuyla iyice sileceğiz ha bezle, tamam, hepsini tamam. Tek tek. Dikkat tamam. Dikkat dur. Sık sık.
1: Yapma şunu ya.
2: Ay sus be. Koy. Koy üstüne, dikkat et, tut iyice.
3: Taşı taşı.
2: Al şunu sık sen.
3: Ha, ver abla.
2: Hazırlıyorum suyu.
3: Devirmesin ha. Kapatmış kapağını. Ay leş gibi sanki, bir toz var orada ha. Çevir onu.
1: Bayram. Dur bir dakika.
0: Aa, yok, yok Han Bey, olur mu öyle şey? Ayıp edersiniz.
1: Yok, bu fizik tedavi masrafların için. O bel fıtığı şakaya gelmez. Al sen şunu. Hadi al ya.

0: Bayram sen iyi misin? İkidir böyle surasına sık.
1: Midem biraz rahatsız da ondan. Ben şu nakliyecilere bakayım. Park yeri falan ayarlayayım.
2: Öbürünü geçeceğiz dedim sana. Ay onu ablam görmesin. Çamaşır suyuyla silmemiz lazım ha hep bunları. Çok güzellerim ha. Çok beğendim. Abla çok döktün. Zehirlenmesek mi?
3: Sabaha kadar beklemesi lazım içinde. İyice anca mikrobu kırılır. Önce şatalı bıçağı koy.
0: Abla. Gel söktüm bunu tamamdır.
3: Tamam bekle geliyorum. Diğerlerini de koy içine. İyice yal. Nüfuz etsin içine çamaşır suyu.
2: Bekarlık sultanlıktır derken bunu mu kastetmişler acaba?
3: Hah. Ay çok güzel olmuş tamam. Yardım et de şu taşları bir ovalım ben sonra çamaşır suyuna koyarım.
0: Yok artık o kadar da değil. Ben daha koltuk taşıyacağım. Ya, tek parça halinde kalmam lazım. Kolay gelsin sana.
3: Ay Neriman koş Neriman. Hep örümcek bağlamış bu. Abla. Nakliyeciler gelmek üzeredir. Bak bunlar hep burada. Bunları sonra mı yapsaydık acaba? Ay sanki devlet planlama teşkilatı mübarek. Tamam geç şu koltuğu al.
4: Ya ne yapıyorsun?
0: Yahu küçücük kıza kocaman koltuğu mu taşıtıyorsun abla ya? Bırak.
3: Ay, dur abi dur.

0: O ne?
1: Sarma sarıyorum baba.
0: İçine ne koyacaksın? Sabunlanmış pirinç mi? Yapma Safiye, rezil oluruz.
1: Yıkamadım pirinçleri. Yesinler öyle. Bana bak, sakın sen yiyeyim deme. Ona göre Allah korusun, zehirleniriz vallahi.
0: Biz ne yapacağız peki? Onlar hapur hapur yerken biz bakacağız mı?
1: Hayır baba, tabii ki. Ben seni aç bırakır mıyım? Bakacağım bir çaresine. Biz önceden yiyeceğiz. Bu koku ne ya? Ne oluyor be? Bir şey mi yanıyor?
2: Allah Allah. Kem gözlerden, nazarlardan, annemin şehrinden sen bizi koru ya Rabbim.
1: Gülben, sen ne yapıyorsun? Delirdin mi?
2: Her şey yolunda gitsin yarabbim. Abla, alaçayı yaktım. Aa. Evet, kötü enerjiler gitsin. Annem ziyaretimize gelmesin diye Allah'ım.
1: Ay, yıkadın gitsin. Mı sen onu?
2: Yıkadım yıkadım, merak etme. Üf, bismillah.
1: Perdeleri ne yaptın?
2: Leğendeler.
1: Hangi leğende?
2: Kırmızı olanda.
1: Ne?
2: Kötü enerjiler gitti.
1: Çamaşır suyu vardı onda kız. Ne? Allah seni kahretmesin Gülben. Ay.

0: ya. Öyle ruhani şeylerle ilgileneceğini, kötü ruhlarla ilgileneceğini şunu becereydin. Allah kahretmesin. Daha tabakları yıkamamız lazım. Bana bak, sen su içtin mi?
1: İçtim abla, merak etme.
0: Doğru söyle.
1: İçtim abla ya.
0: Ağlama be, poşet ver şurada.
1: Of, of Allah'ım, ne yapacağız?
0: Yazık, günah ya. Allah'ım sen benim kardeşimi affet ya Rabbim, hep ziyan oldum.
1: Ama rezil oldun.
0: Bu kokuyu almaz mı insan? Nasıl koydun içine? Üstüne değdirme.
1: Abla ağzından nefes al, burnunu kapat.
0: Kes. Dik saç yapma üstüne. Evde şey tüttürüyorsun.

0: Şuna dök.
1: Hangisinden?
0: Hangisi olacak? Ha. Bunu gül ben.
1: Bu yeter değil mi?
0: Dök, biraz daha dök. Tamam.

0: Beğendin mi?
1: Çok güzel. Bayıldım. Kime bu?
0: Sana. İstemede giyecek bir şeyim yok demiştin ya. Bugün gidip Esra ile beraber aldık.
1: Şey ama ben zaten sizin aldığınızı yıkayıp temizleyip giyecektim. Hani almıştınız ya onun.
0: Adını söyleyebilirsin Gülben.
1: İnci ile yani işte.
0: Tamam. Hangisini istersen onu giyersin. Ben bunu şöyle koyayım. Zaten yıkamak istersin herhalde.
1: Ay tenim kırılsaydı ya.
2: Gülben sen hanımın aldığını giy, boş ver. Şimdi çocuk diğerini görüp üzülmesin. Hem mutlu olur onu giydiğini görünce.
1: Tamam ben yıkayayım o zaman abla. Ne yapayım bunları?
2: Koy şuraya koy.
1: Oh ya.

0: Bitti mi? Hazırlıklar.
1: Bitti sayılır.
0: Mutlu mu? Gülben.
1: Karşına biri çıkacak.
0: Çıkmıştı zaten. Ama o karşı şeride geçti.
1: Söz veriyorum. Bir gün yine aşık olacaksın.
0: Olmayacağım. Sen de olmayacaksın. Biz böyle dümdüz yaşlanacağız. Zikzak çizmeyeceğiz.
1: Olur da bir sürpriz olursa nikah şahidim ben olacağım. Söz mü?
0: Ya.

0: Gülben, hayırdır kız, hasta mısın?
1: Yok abla, değilim. İyiyim ben, çok iyiyim, bir şeyim yok. Yorgunluktan başım döndü. Bir şeyim yok. Abla, ben dün çişimi yapmadım biliyor musun? Yani çarşaflar falan hep tertemizdi. O kadar heyecanlanmama rağmen hem de.
0: Aferin Gülben. Vallahi gurur duyuyorum seninle. Esat da gurur duyacak, bak görürsün. O annesi de o söylediği lafların hepsini ağzına tıkacak, yutacak hepsini. Pişman olacak, yüzü kızaracak, insan içine çıkamayacak, görürsün.
1: Tamam abla, abartma istersen.
2: Abla, nasıl olmuş bu? Güzel mi?
1: Ay Neriman. Aa, ne kadar güzel olmuşsun. Maşallah kız. Maşallah.
2: Abla, sen de bir yüzüne gözüne bir şey mi sürsen böyle allık falan? Kireç gibi bembeyazsın. Hasta gibisin biraz.
0: Hadi be oradan. Beğenmeyen almasın oğluna. Yürü git içine bak sen.
1: Abla tövbe de ya. Tövbe de ne olur alsın. Vallahi her türlü alsın yani, ne olur. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Mahvoldu her şey. Allah Allah, beni kahretsin ya. Bittim ben abla, bittim. Bütün emekler boşa gitti. Ne yapacağız?
0: Gülben tamam, sakin ol. Sakin
1: ol. Ne yapacağız? Hayır, ne yapacağız? Arayacağım ben Esat'ı. Arayacağım, gelmesinler. Her şey bir çay bile koyamayacağız önlerine.
0: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen? Zıkkımın pekini içsinler. Hayret bir şey. Dünyanın en güzel kızını kendilerine gelin diye alıyorlar. Benim canımı alıyorlar. Sen ne diyorsun? İçmeyi versinler Şahide'a.
1: Ama dikkat edelim.

0: Kız Gül, ben sağır olacağım da kalbinin çarpıntısından bir dur.
1: Abla, abla geliyor abla. Abla ben çok kötü oldum, çok fenayım. Bir her şeyi mahvedersem, iki gündür su içmedim ben.
0: Ne? Gülben nasıl içmezsin? Ben sana demedim mi içeceksin diye? Bekle getireceğim sana.
1: Abla, abla anlamıyorsun, yapamam. İçemem. Bacaklarım titriyor, ellerim uyuşuyor. Göze alamam abla şimdi. Buraya kadar geldim abla, şimdi kaybedemem onu. Olmaz.
0: Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Senin arkanda kapı gibi ablan var be. O Şennur düşünsün onu. Topla kendini.
1: Tamam.

0: Hoş geldiniz evimize. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz Şenur Hanım.
1: Aa, hanım yok. Teyze diyeceksin. Bu ne resmiyet ayol? İçim karardı. Sanki köye yeni kaymakam gelmiş gibi.
3: Gülben, köy biz oluyoruz galiba. Vallahi işin zor kardeşim.
1: Buram buram çamaşır suyu kokuyor. Gezmiyor.
4: Anne sus, duyacaklar şimdi.
3: Neriman, misafirlerimize terliklerini ver kızım.
1: Ay yok yok, hiç zahmet etmeyin. Ben kendi terliğimi getirdim.
3: Aa, olur mu lütfen? Estağfurullah, biz sizler için yepyeni terlikler aldık. Organik, ortopedik, kalitelidir.
1: Biz de kaliteli ürün kullanırız Safiye. O konuda hiç kuşkunuz olmasın yani.
3: Muhakkak, muhakkak.
1: Madem öyle içiniz rahat edecek, giyin bari. Şöyle kolonyada sıkayım da iyice ferahlayın Şenur anneciğim. Teyzeciğim.
3: Tamam iyice.
1: Ay bu nasıl tuhaf kokuyor bu. Ne kolonyası bu?
3: Limon kolonyası efendim, bizim üretimimiz. Hı. Özel bir seridir. Elde oturdukça kokusu güzel çıkar.
1: Çamaşır suyu kokuyor gibi gel.
3: Şenur Hanım. Limon. Limon kolonyası. Organik limonlarımız.

0: Oldu o zaman. İsterseniz salona doğru geçelim.
1: Evet.
2: Buyurun.
1: Buyurun, buyurun. Şöyle. Ay, geçmeden önce banyo ne tarafta acaba? Ben bir ellerimi yıkasam. Malum dışarıdan geldik ya.
3: Ah, maalesef sular kesik, kullanmıyoruz şu anda.
4: Hiç de değil. Ben demin yıkadım, akıyorsun.
3: Ha, gelmiş demek ki baba. İsterseniz hiç zahmet etmeyin. Sabunlu mendil vereyim ben. Ta oraya kadar, banyoya kadar gitmeyin.
1: Banyo yukarıda mı?
3: Aynen, evet.
4: Yok canım, işte şurası. Safiye Maytap geçiyor sizle.
1: İyi, ben gideyim o zaman.
0: Hemen şurası.
1: Esat, buyur, geç geç.
0: Geçeyim mi?
1: Geç geç, tabii lütfen. Geçeyim. Tabii tabii. Teşekkür ederim.
0: Abla, sen bizim yanımıza mı gelsen?
3: Ne var canım? Kadının bir şeye ihtiyacı olur, havlu falan. O yüzden gitsen geleceğim, tamam.
0: Allah'ın aşkına kendine mukayyet ol bak Gülben için.

0: İlli yıkamadı mı bu ya? Ben de bir ihtiyacınız falan olur mu diye sormaya gelmiştim de.
1: Yok yok. Çok şükür hala halledebiliyorum işimi. Biz getirmiştik tatlımızı.
2: Siz gelmeden önce biz üstlerini kapattık ki tozlanmasın. Öyle temiz şey.
1: Esat'ın da elinde kaldı bunlar. Nereye koyacağız?
0: Neriman, al şunu.
1: Sağ ol.
3: Sağ olun.
1: Bakıyorum, örtü yok koltuklarda.
4: Ne örtüsü? Tertemiz koltuklar. Daha yeni değiştirdik, mis gibiler. İçiniz rahat etsin.
1: Ay, elinize sağlık. Bunların hepsini Gülben mi yaptı?
4: Beraber yaptılar. Onlar her şeyi beraber yapar. Yapışık ikizler gibi. Bir Gülben alana ikincisi bedava.
5: Öyle demesek mi baba?
1: Ay bırak desin ayol. Ben severim şakayı, samimiyeti. Bu arada geçmiş olsun, rahatsızlanmışsınız. Esat'tan aldık haberleri. Sağ olsun sabah akşam hastaneden aradı, haberdar etti bizi.
0: Laf sokuyor bak, duramıyor.
4: Ben çok iyiyim de sanırım sizin eşiniz rahatsızmış biraz. Nesi var?
1: Ha, onun şeyi yüksek, tansiyonu. Damar sertliği de var. Yani çok sert bu aralar.
0: O zaman kahvelerimizi içelim dilerseniz. Nasıl içersiniz efendim?
2: Evet. Ben şimdi kahveleri yapayım. Nasıl alırsınız efendim? Kahveleri nasıl?
4: Durun canım. Bu neyin acelesi? Belki misafirlerimiz daha önce çay almak ister. Yani bunlar kahveyle pek olmaz değil mi?
5: Yok, fark etmez Hikmet amca. Biz çok severiz kahve yani. Annem de, ben de.
1: Tabii öyle. Ben de bol şekerli alayım o zaman.
5: Benim de öyle olsun, fark etmez.
1: Gülben, kardeşin yardım etsin sana. Biz anlarız böyle hallerden. Malum böyle günlerde insanın eli ayağına dolaşır.
0: Gülben'in eli ayağı hiç birbirine dolaşmaz efendim. O gayet güzel yapar. Hiç gerek yok yardıma. Gülben, iki tanesi bol şekerli, gerisi sade. İki şekerli, gerisi.

0: İste sade. Hadi Gülbenci. İki tane.
1: Ay pek de şık maşallah.
2: Esra'nın marifeti. Ona kalsa.
3: Babaya tabii şakayı seviyoruz dediniz. Babayı durduranı aşk olsun şimdi.
1: Ay perde kullanmıyor musunuz siz? Her yer açık. Çok ilginç yani.
3: Babanın D vitaminine ihtiyacı var efendim. O yüzden doktor bize bol bol güneş almalı dedi. Ne demişler? Doktor girmeyen eve doktor. Güneş girmeyen eve doktor girermiş.
4: Anneş bir şeyler yesene. Neriman, bak ne güzel
3: Neriman
4: çıtır
3: koysun. Çıtır. Haklısın Esat. Aynen.
2: Neriman bana da bir tabak ver.
3: Ha, sakın sakın.
2: Bana ne? Yiyeceğim işte. Bunlar beni hep aç bırakıyor Şendur Hanım.
3: Aa, aşk olsun baba yani. Doktor dedi ya sana. Şeker yememen lazım, hamur yememen lazım. Yani hastaneden yeni çıktın daha, aşk olsun.
4: Ablam doğru söylüyor baba. Doktor uyardı seni bu konuda.
2: Sen nereden biliyorsun? Sanki doktorlarla görüşmüş de.
3: Tabii şimdi Han'la baba hep şakalaşırlar işte böyle.
1: Alayım bari ucunda.
3: Uy maşallah. Bu ucuysa.
5: Allah'ım Allah'ım ne olursun köpüklü olsun yarabbim. Ne olursun. Vallahi söz bak tuz buz da koymayacağım içine gerçekten. Hiç eziyet etmeyeceğim Esat'a ben. Ben sadece şunu becereyim Allah'ım ne olur yarabbim. Hadi gözünü seveyim Allah'ım ne olur. Ne olur Allah'ım.

0: Sağ ol kızım.
1: Mersi canım.
2: Deterjanın köpüğü olmasın ha?
1: Alemsiniz Hikmet Bey. İyi anlaşacağız sizinle.
3: Sağ ol Beynamcığım. Ağzım kurudu, başım deli oldu. Lan Beynamcığım.

0: Neriman kankaç Fusil geldi.
1: Fusil mi?
2: Memduh amcadır. Ben bekletmeyeyim.
1: Kim o, aileden biri mi?
3: Aileden.
4: İncinde de senle.
1: Ay ay ay ay, nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Allah hepinize sabır versin. Çok tamam. Zor bir şey gencecik yaşta.
4: Tamam.
1: O kamyon şoförünün var ya, yatacak yeri yok.
4: Tamam anne.
1: Ne var oğlum, yalan mı? Gencecik yaşta dul kaldı çocuk ya.
3: Tamam.
5: Hoş geldiniz Memduh Bey.
6: Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
6: Siz de hoş geldiniz. Memduh ben.
1: Hoş bulduk. Sizin de başınız sağ olsun.
6: Dostlar sağ olsun.
2: Memduh Bey buyurun böyle. Sarma koyayım mı size?
5: Pirinçleri yıkadın mı Safiye?
2: Bu da bana taktı ya sabır.

0: Efendim, gelelim sebebi ziyaretimize. Allah... Ay pardon.
1: Anne, su vereyim mi?
0: Deterjan alerjisinden herhalde.
1: Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Bir şey diyordun, yarım kaldı.
0: Efendim, gelelim fasulyenin faydalarına.
2: Hala espri yapıyor ya Sabır.
0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gülben'i benim değerli pırlantadan bile kıymetli gözümden sakındığım oğlum Esat'a kızınız Gülben'i istiyoruz.

0: Gülben. Gülben iyi misin?
1: Gülben sen ocağı açık unuttun galiba. Kalk kapat hadi. Oraya bir bak.
2: Bakamam abla. Kalkamam abla. Kıpkırmızı oldu kızın yüzü. Bir kolonya molonya bir şey getirin ayol.
1: Abla.
3: Gülben sen yoruldun tabii. Hadi gel ben seni odana götüreyim. Hadi.
0: Tansiyonu mu yükseldi acaba? Hikmet Bey sizin tansiyon aleti yakındaysa bir bakalım.
2: Gelmeyin. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin.
0: Gülben.
2: Esat affetmiyorum.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Hayata dolu tarafın.

0: bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik...

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Çiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı.

0: bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Koçak'la festival.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Hikmet Bey?
2: Bunun olmasından korkuyordum.
3: Han, sustur Han.
4: Memnun Bey, sizi babamı götürür müsünüz? Baba, hadi sen misafirlerimizi yolcu et.
1: Hadi, biz içeri geçelim.
2: Hasibe'nin işi bu.
3: Baba, Allah aşkına sus.
5: Kral, Hasibe ölmemiş miydi? İyice delirdiler.
4: Anne, tamam.
5: Ne diyor bu?
4: Allah için anne, bir dakika dur ya.
5: Şaşırmış bunlar. Hadi.
4: Tamam anne, git sen. Git sen. Git.
5: Hadi Esat. Hadi biz evimize gidelim yavrum. Hadi yürü.
6: Beceremedim baba. Beceremedim kızım baba.
3: Gülben. Gülben, tamam kardeşim. Görmedi kimse Gülben. Tansiyonun düştü, üşüttü. Heyecanlandın Gülben. Toparla kendini Gülben. Lütfen.
4: Esat, rica ediyorum senden. Lütfen. Hadi.
7: Ne oluyor abi? Neyi var? Ne oluyor?
5: Ha, illa yakapaça kovsunlar mı? La havle ve la kuvvete.
4: Ver sen onu bana.
3: Tamam ben yapacağım, tamam.

0: Gülben, bir saniye. Ne yapıyorsun Esat? Ya bir saniye.
1: Esat.
0: Ya abi Esat. Bir saniye Esat. Esat. Tamam, tamam, bir dakika. Esat. Bir saniye izin verin lütfen Gülben. Esat. Gülben. Gülben.
2: Dokunma. Dokunma bana oğlum.
0: Bana bak. Bana bak. Bak Gülben ne oldu sana?
2: Bakma bakma bana. Git ne olur.
0: Ne oldu ya?

0: Esat, gitmen gerek diyorum. Çok ciddiyim.
1: Artık bir önemi kalmadı abi. Odama götür beni.
0: Hadi gel.

0: şey oldu. Gülmenem bir şey oldu Gülmenem. Gülmen iyi değil, benim Gülmen'e bakmam lazım.
1: Ayrı dur, nereye gidiyorsun? Ele vereceksin bize. Olmaz.
0: Yok, bakmam ya, lazım benim Gülmen'e.
1: Durur musun? Bak zaten ortalık karıştı. Ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Hem kızın nişanlısı yanında ya. O dururken sen ne diyeceksin? Ne yapacaksın orada? Olmaz.

0: Gülben iflah olmaz artık.
1: Bir şey yok onun. Daha genç o. Dinlenin. Çok yoruldu herkes.

Esat. Esat. İlk kez böyle bir şey oluyor. Yani heyecandan oldu o, gerildi. Kızcağız tabii hiç ilk defa böyle bir şey yaşayınca. Daha önce hiç olmamıştı zaten. Esat, annene bir şey söyleme ne olursun. Vallahi Gülben çok üzülür. Hatta sen de unut bunu. Gülben'i biraz seviyorsan unut bunu. Tamam mı?

Ya ne olacaktı aptal Safiye? Kardeşin hayatı kaymış. Sen hala burada aşk meş derdindesin. Pes.

0: Ya üzülme oğlum. Her işte vardır bir hayır derler. Bak babana rağmen çabaladık değil mi?
1: Hadi ama İrmen'e yapmayın böyle lütfen. Daha yeni çıktınız hastaneden.
2: Kızımın istikbali söz konusuyken yatıp uyuyamam değil mi? Gülben.
3: Üzülme ben halledeceğim. Anlayacaktır. Seviyorsa vazgeçmez.
4: Baba yapma baba. Baba ne olur yapma baba. Allah.
5: Yanından ayrılma sakın.
2: Vazgeçmezsin değil mi?
5: Baba bak olmaz ama böyle. Misafirlerimizi de bırakmıyorsun. Hadi gidelim.
2: Lafım bitmedi daha.
6: Ay Şenur Hanım kusura bakmayın valla böyle heyecan, stres, hastane yorgunluğu derken böyle oldu.
5: Oldu o zaman. İyi akşamlar. Hadi baba.
2: Dur bir oğlum. Aa, tavuk gibi kışkışlıyorsun insanı. Daha konuşacaklarımız var.
0: Hepimize geçmiş olsun. İşimiz yarım kaldı ama ne yapalım hastalık bu tabii.
2: Yarım varım kalmadı. İki saattir bunu anlatmaya çalışıyorum ama müsaade etmiyorlar ki. Siz bir soru sordunuz. Şimdi cevabını veriyorum. Verdim gitti. Tamamdır. Aldınız kızı.
0: Aa, olur mu öyle şey canım? Daha yüzükleri takmadık, kurdele kesilmedi. Her şeyin bir usulü adabı var. Ne öyle? Oldu da bitti maşallah der gibi.
2: Maşallah maşallah oldu. Çok da güzel oldu. Biz hani evlendirirken kız filan istemedik. Yüzük de takmadık, düğün de yapmadık. Şimdi zaman böyle. Gençler aralarında konuşup anlaşıyor. Bize de alt etmek kalıyor.
0: Tövbe estağfurullah.
5: Babamın ilaç saati geldi belli ki. Değil mi baba? Hadi artık lütfen rica ediyorum. İyi akşamlar. Hadi baba.
2: Bunu saymayız. Yine bekleriz.
6: Ya sabır.
1: Ben de sizinle beraber çıkayım. Hadi iyi geceler herkese. Geçmiş olsun.
6: Sağ ol.
1: Buyurun.

0: Abla. Abla bak üzülme tamam mı? Kimse zaten anlamadı hiçbir şey. Tansiyonun düştü zannediyor.
1: Çık dışarı çık.
0: Ne olur izin ver yanında kalayım.
2: Çık dışarı. Çık dışarı.

Hepiniz biliyordunuz değil mi? Beceremeyeceğimi hepiniz biliyordunuz. Neden izin verdiniz bana? Kendimi bu hale düşürmeme neden izin verdiniz ya? Çıkın dışarı! Yalnız bırakın beni, çıkın! Kardeşim. Abla. Eskisi gibi davran bana. Eski Safiye ol. Çünkü o bana gerçekleri söylerdi. Aptal hayallerden kurtarırdı beni. Korurdu. Sen yalancısın. Böyle ablalık olmaz, sen yalancısın. Eskisi gibi bana sucuklu da çünkü ben buyum, anlıyor musun? Sucukluyum ben, bakmayın bana. Çıkın dışarı.

0: Az bile söyledim oğlum. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu yani siz şimdi sözlenmiş mi oldunuz? Ben ömrümde böyle bir şey görmedim ya. Ay kız resmen cinnet geçirdi. Evden kovdu bizi ya. Bak oğlum. Bu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Allah korudu seni. Bunlar ailecek delirmiş oğlum. Hadi ben Gülben'i anladım. O kızcağız heyecandan o hale geldi. Ama ya ablasına ne demeli? O ablası var ya, akıl hastası o ya. Aa, yalvarırım oğlum ne olur. Gel yol yakınken dönelim. Bu işten vazgeç ha yavrum.
1: Hadi hadi gidelim anne hadi.
0: Ay tamam. Zaten elim ayağım titriyor. Bir an evvel gidelim. Bir ağrı kesici alıp yatayım ben.

0: Ne yapıyorsun?
1: Kalk çabuk hadi. Toparlamamız, temizlememiz lazım seni.
0: Umurumda bile değil. İster delir, ister öldür beni. Pis kalacağım. Böyle kalacağım ben. Yıkanmayacağım.
1: Kendim için değil Gülben. Senin için istiyorum. Toparlanman lazım hadi.
0: Yalan söylüyorsun. Pislik içindeyim. Mikrop içindeyim diye kendini yiyorsun sen. Benim ne hissettiğim umurunda bile değil.
1: Naci döndü.
0: Ne?
1: Orada aşağıda beni bekliyor. Ve ben sen toparlanmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Anladın mı beni?
0: Yıkanmakla geçmez ki abla. Gördü artık o beni.
1: Gülben. Han döndü. Naci bile döndü. Ve ben senin karşına geçmiş, artık o musluklardan akan su pis değil. Temizlenmen lazım diyorum kardeşim. Tamam mı? Bütün bunlar olduysa hala umut var demektir.

0: Şimdi bir güzel üstünü başını çıkartacaksın. Koyacaksın bunun içine. Hepsini yıkayacağız, tamam mı? Sakın üzülme.
1: Yıkamayacağım. Yıkamayacağım bunu, gerek yok. Giymeyeceğim bir daha. Atacağım.

0: Bakma, bakma bana. Git ne olur, ne olur.
1: Heyecandan oldu o. Strese girdi. Yoksa olmazdı böyle bir şey. İlk defa oluyor.
2: Sen hastalandın mı? Canın mı acıyor?
0: Yok yok.
2: Ya böyle nasıl bırakıp gideyim seni? Ne?
3: Oğlum, hadi çalıştırsana arabayı. Bir an evvel çıkıp gidelim şuradan. Ah, kıyamam sana. Sen de bu kadarını beklemiyordun değil mi? İşte ben sana daha önce bunu anlatmaya çalıştım ama...
2: Anne, anne Allah aşkına bak. Kafam çok dağınık. Sen de üstüme gelirsen kaza falan yaparım yani. İyi olmaz.
3: Tamam yavrum, tamam. Allah korusun. Bir an önce sağ salim evimize gidelim. Vurup kafayı yatalım ha? Hadi yavrum.

0: Abla, getirdim bunları nereye koyayım?
1: Hah, dur bekle. Şunları saklama kabına koydum ziyan olmasın diye. Artık bayrama mı götürürsün, kıvırcığa mı? Al götür ver birine.
0: Tamam.
2: Ben Esra'ya çıkacağım, geç gelirim.
0: Ama abla saat çok geç değil mi?
1: Yok yok, tamam Neriman. Gülben, telefonunu al yanına, olur mu?
0: Ne yapayım, ben de gideyim mi onunla?
1: Gitme, ver şunu bana. Belki konuşacakları vardır, bırak yalnız kalsın. Hadi git yat sen de, yoruldun zaten bütün gün.
3: Ne yapıyorsun abla?
1: Ne yapacağım? Temizlik yapıyorum, baksana leş gibi her taraf. Han. Gülben'in dediği gibi olur mu sence? Esat bırakır mı?
3: Sanmıyorum. Boş ver sen, hadi git. Daha fazla bekletme onu. Hep bugünü beklemiyor muydun sen? Git hadi. Hava çok soğuk. Yazık.

0: Safi.
1: Beklediğin gibi bulamazsan onu kızma, olur mu? Elinden bu kadarı geliyor. Biz bu kadarını yapabiliyoruz.
0: Sen iyi misin?
1: Kızgınım sadece ama geçer.
0: Ne oldu?
1: Kendime yapabileceğim en büyük kötülüğü yaptım. Söz vermiştim halbuki. Yazık ettim ya. Çok yazık oldu. Ama sizin sonunuz bizimki gibi olmayacak, merak etme. Bak, ölüm bile giremedi sizin aranıza.
0: Dur, yalnız gitme bu saatte. Seni bırakayım, nereye gideceksin?
1: Arkadaşıma gidiyorum. Yakın o zaten, merak etme.
2: Sevgili Naci, her zamankinden daha iyi hissediyorum kendimi. Bugün bir kedinin başını okşadım, inanabiliyor musun? Yağmur yağdığı halde parka gittim. Saçlarım ıslandı hep. Hiç korkmadım hasta olmaktan. Tertemiz geldi yağmur. Kaldırdım başımı, baktım o koyu bulutlara. Şimşekten bile korkmadım bugün.

O an geldi aklıma. Ben hiç piknik yapmadım. Ne senden önce ne senden sonra. Tepem attı, çıkardım ayakkabıları. Çamur oldu çoraplarım. Ve bu çok hoşuma gitti Naci. Yanımda olsaydın ne kadar gülerdik diye düşündüm. Gülmeye başladım kendi kendime. Deli herhalde demişlerdir. Aman desinler, bana ne? Gülmeyi de, yağmuru da çok özlemişim Naci. Bir de seni.

0: geldin.
1: Sana doya doya sarılacağım günü bekliyorum Naci. Korkup da sarılamadığım her anın acısını çıkaracağım. Söz veriyorum sana.

0: Allah'ım ne olur anlamasın. Ne olur Allah'ım yardım et bana.
1: Bunlar senin.
0: Ha. Alayım o zaman. Teşekkür ederim.

Naci, hava çok soğuk. Sen de hastasın, ben de üşüdüm. Hadi gel içeri girelim. İçeride konuşalım ha. Üşütme sen de. Ne olur bakma öyle Naci.

0: Papatyaları sevmedin mi Sefi?
1: Yok. Papatya benim en sevdiğim çiçek. Çok sevdim. Hani sürpriz yapmayacaktın Naci? Söz vermiştin bana.
0: Çok güzel olmak istiyorum demiştin ya. Daha güzel olamazsın ki sen.
1: Hazır olmak istiyorum demiştim ben. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Sen bana bir dolu test yapılacak daha demiştin. Ne oldu onlar? Yapılmadı mı? Sen niye erken geldin? Bir şey yok değil mi?
0: Hepsi yapıldı, merak etme.
1: Ha.
0: Böyle burada mı konuşacağız? Yani böyle ayaküstü. Gidelim bir yere hadi. Üşüyorsun madem, sıcak bir şey içelim.
1: Olmaz. Çünkü Gülben, bu akşam Gülben'i istemeye geldiler de çok kötü geçti. Kızcağız perişan halde, ben onu yalnız bırakamam.
0: Gülben evde mi?
1: Evde tabii, nerede olacak bu saatte?
0: Çok kötü bir zamanda gelmişim ben, kusura bakma.
1: Olur mu hiç öyle şey Naci? Sen iyi ki geldin. Ben çok sevindim. Çok mutlu oldum. Bu benim en büyük hayalimdi. Gerçi... Peki... Hayalindeki gibi karşılayamadım ama...
0: Canın sağ olsun Safi. Evlenecekler ama yine değil mi? Gülben'le Esat.
1: İnşallah. Yani düzelirse her şey. Ama baba verdi kızı. Yani Gülben'in de kaç yıllık hayali.
0: Benim de var bir hayalim Vesafi. Zamanı gelince konuşacağız onu.

0: Tamam. Tamam, zamanı gelince konuşuruz.
1: Yarın diyelim o zaman.
0: Nasıl? Nasıl?
1: Yarın göreyim seni. Yani başın sıkışık değilken daha rahat olursun diye dedim.
0: Tamam, iyi düşünmüşsün. Yarın hazırlanırım. İyi olur benim için de. Hazır olurum.
1: İyi geceler o zaman.
0: İyi geceler. Naci. Sen sağ salim döndün ya. Artık hiçbir şeyin önemi yok benim için, biliyor musun? Sen gittin oraya. Başardın. Ama ben... Yani... Kusura bakmam. Yeterince...
1: Yarın bir çay demlersin bana. Çok güzel olur her şey. Çok. Olacak. Bak gör.
0: Tamam.

0: Tamam hadi yapma artık ya. Gülben iyi. Hem bak ailesi de yanında.
1: Anlamaz onlar.
0: Onu bu kadar sevdiğini bilmiyordum ben.
1: Sen der misin? Ben kendi kendime üzüleceğim.
0: Ne kadar şanslı ama. Gülben de biliyor mu?
2: Ben de gelebilir miyim?
0: Gülben, hoş geldin. Gel tabii, biz beklemiyorduk ya, şaşırdık.
1: Ha, sen de görüyor musun onu? Gerçekten burada mı o?
0: Evet Şizo'cum, burada kendisi. Gülben gelsene, geç otur böyle. Ben zaten bir tuvalete gideceğim. Sen geç. Bunlar ne be? Tövbe bismillah. Lan ne olmuş böyle? Korkunç.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediye edin.
6: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Really delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim var.

Sigorta'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Pozisyon ekranda, Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Ne zaman kendimden nefret etsem yanına geliyorum. Biliyorum çok bencilce ama gelmeseydim canımı yakardım.
4: Öyle bir şey yapsaydın iyi olmazdı. Canım yanardı. Canım.
3: Ama... Hayatımdaki en büyük kabusum gerçek oldu demin biliyor musun?
4: Benim de.
3: Senin de mi?
4: Evet. Seni istemeye geldiler.
3: Sen nereden biliyorsun?
4: Han söyledi.
3: Olmadı o iş. Olmadı zaten. Üzülme.
4: Üzülmem. Üzülmem için üzülmen yeter.
3: Babayı, hanı, kendimi, herkesi rezil ettim.
4: Ben her gün kendimi rezil ediyorum Gülben. Çok kötü bir şey değil. Gerçekten. O kadar büyük bir şey değil. Vallahi bak. Şey gibi düşün. Metro. Metro böyle. Geçiyor gidiyor.
3: Yok, böyle bir şey değil. Sen bile yapmamışsındır benim yaptığımı. Öyle bu.
4: Ben babamın dükkanını yaktım Gülben. Saçları yandı. Kendi yanmadı ama onu cehenneme bıraktım, o da yansın. Sen ne yapmış olabilirsin? Sen ne yapmış olabilirsin bu kadar kötü, bu kadar korkunç, böyle rezil? Ne yapmış olabilirsin? Söyle, ben de bileyim. Söyle.
3: Ben...
4: Sen her ne yapmış olursan ol. Bak unutma. Kendine şunu sor. Sonunda kime zarar verdin? Yani kimin saçları yandı sonunda?
3: Benim umutlarımın galiba. Onların saçları yandı.
4: O zaman kendinden özür dile. Evet, kendini bu kadar hırpalama. Başını okşa. Affet onu.
3: Yok, öyle olmuyor işte o.
4: Peki, ben yapayım o zaman senin yerine. Sen beceremiyorsan ben yapayım.
3: Ne yapacaksın anlamadım.
5: Sevgili Gülben.
4: Gülben istemeden de olsa seni üzmüş. Canını yakmış. E şimdi senin umutlarının saçları yandığı için senden özür dilemek istiyor. Hadi onu affet. Hadi. Bence zeval olmaz bu arada, bana kızma, tamam mı? Hadi sıkış, hadi tokalaş. Hadi tokalaş Gülben'le. Hadi tokalaş.
3: Affetmedim ki daha.
5: Gülben. Bak Gülben,

0: Bir daha Gülben'in mutlarının saçlarını yakarsın. Bir daha onun kalbindeki o kocaman çınarı budarsan senin saçlarını keserim.
1: Bak keserim.
0: Eğer Esat seni sevmeyi bırakırsa ben varım, ben seni sevmeyi bırakmam.
2: Ben onun için gelmedim buraya.
0: Ama ben bunun için geldim dünyaya. Annem hayatta olsaydı mesela seni istemeye biz gelseydik. Keşke. Ve sen bizi kovsaydın Gülben. Yalnızca yine seni sevmeye devam ederdi. Annem belki biraz üzülürdü ama o da anlardı.
2: Sen nereden biliyorsun bunu? Hans söylemiş olamaz ki. O evdeydi zaten.
3: Ben söyledim. Benden biliyor. Apartmana giriyordum da ben. Senin de kayınvalide hanım çok konuşuyor. Yani sen daha iyi bilirsin tabii. Oradan.
2: Ne söylüyordu Esat'a?
3: Boş şeyler ya öyle. Ben hayatımda böyle şey görmedim falan.
2: Ben artık diyeyim. Sağ ol hanım.
0: Gülben, sevgimi püskürttüm. Anıl işte, yanardağ gibi düşün. İtalya'nın kuzeyinde. Kızma bana. Ne olur kızma.
3: Görüşürüz Gülben. Ne yapıyorsun sen?
1: Ha?
3: Gelmesem az daha ikimizi de ele verecektin. Öğrenselerdi ne olurdu? Ne olurdu öğrenselerdi, ne olurdu?
1: Ne? Ne olurdu?
3: İkimizi de yani ya hapse atarlardı ya akıl hastanesine.
1: Ha. Güzel. Yani ben ikisinde de kaldım. Hapishanenin yemekleri daha güzel.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Buraya çağırdılar.
1: Sağ ol Ahmet.
2: Arabaları saklayın. Bir takım idin adamları dışarıda kalsın.
0: Usta, bu hain bizi satar.
2: O kadar akılsız değil Memati. Sattıysa da kurşunumuz bitene kadar buradayız.
0: Sen nasıl diyorsan usta.

0: Oh, Polat Alemdar, sen miydin?
1: Ben sana ne yaptım şimdi?
2: Namussuz. Ersoy geberdi, yerini sen mi aldın? Kadını öldürmek ne demek?
1: Kaşif oğlu öldürdü.
2: Çağır o iti buraya.

0: telefonunu kapatmış.
1: İyi gün sağ ol. Nasılsa kaşif olduğunu da bulurum.
0: Beni öldürmeyeceğine söz ver. Sana hayatının bilgisini vereyim.
1: Yok ya. Benim bilmediğim neyi bileceksin?
0: Feller'in bilgisayarını çaldım. Söz ver.
1: Memati, dünden beri herkes söz istiyor bizden.
2: Biz sözümüzü tutarız usta. Ver ver.
1: Söz öldürmeyeceğim seni.
0: Kızın yaşıyor. Feller'in elinde.
2: Ölmemek için yalan söylüyor. Hiç mi şerefin yok lan senin?

0: Yemin ediyorum yaşıyorum. Gözlerimle gördüm. Bilgisayarın kopyasını aldım. İstiyorsan gösteririm sana.
1: Kızım nasıl yaşıyor?
0: İskender'in elinden gizlice almış. Raporları değiştirmiş. Sonra yurt dışına yollamış. Bir manastırda tutuyor. Ama nerede tuttuğunu bilmiyorum. Gün gün videoları, resimleri var.

0: Efendim, misafirlerimiz geldi.
1: Polat Alemdar beni hiç yanıltmadı. Hiç. Ünsal'ı da getirdi değil mi?
0: Evet efendim.
1: Bekletmeyin. Alın içeri.
0: Emredersiniz.

Siz buyurun. Arkadaşlar beyefendiyi getirir. Bir güvenlik aramamız var. Buyurun.

0: Boşboğaz Ünsal kızının yaşadığını söyledi mi sana?
1: Söyledi.
0: Türkler ya çenesini tutamıyor ya fermuarını. Maalesef benim eski adamım her ikisini de yapamayanlardan.

0: Bana kızımı verin. Ne istiyorsanız yapayım.
1: Hani seni bana boyun eğdirecek bir güç yoktu?
0: Yine yok. Ama kızım var.
1: Emrime girmek mi istiyorsun?
0: Evet.
2: Ben de Polat Alemdar'ın emrinden çıkmam efendim. Bana bir şans daha verin.
1: Ne diyorsun? Çalışmak istiyor musun inşallah?
2: Bana söz verdin. Canımı bağışlayacağına söz verdin.
0: Canını bağışlıyorum Yusuf. Seni fellerin elinden kurtarıyorum.

Kızını sana vereceğim. Babana benziyorsun. Karahanlı iyi dostumdu. Biz de iyi dost olacağız.

0: 5 dakikamız var.
1: Anladık. Benzin alır almaz çıkmazsak ateş ediyorlar. Kim olursa olsun öldürüp gömüyorlar. Kaç kere daha söyleyeceksin?
0: Abi, burayı öğrenmek için çok para harcadım. Şüphelenirlerse ya da beceremezsek bu adamı unut gitsin. Mümkün değil, bulamayız.
1: Çok terliyorsun, kendini açık ediyorsun.
0: Sıcaktan.
1: Hava sıcak değil. Güzel.

16.

0: Who are you? Who sent you?
1: Sana soru sormadan konuşma.
2: Çıkmamız lazım. Birazdan burada olurlar. Kimi arıyorsan yolda ararsın.
0: Yalvarırım giderim. CIA üstüne götürün beni. Ne isterseniz veririm.

0: Adamımı kurtardın mı Polat Alemdar?
1: Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Adamını getireceğim. Kızımı vereceksin.
0: Biraz daha orada konuşursan hepinizi öldürecekler.
1: Bu sefer kızımla yanından ayrılacağım. Vaatlerinle, isteklerinle değil. Tamam mı? Yoksa şu anda adamını öldüreceğim. Ya da yanına geldiğimde.
0: Tamam. Söz verdim sana. Senin için kızın ne kadar önemliyse o da benim için o kadar önemli.
1: Yürü önemli adam. Yürü.
0: Yeni istasyon şefimiz İstanbul'a teşrif etmişler mi Uzun?
2: Evet efendim. Biraz önce

0: Aradın mı terörist arkadaşını?
1: Abi cevap vermedi. Arar o.
0: Neredeymiş? Dağa mı çıkmış?
1: Abi sen niye Fırat'a kafayı taktın?
0: Sana bir kafa takarım. Hani bulurdu Kaşifoğlu'nu? İşin gücün sallamak.
1: Adam ortada yoksa Fırat ne yapsın abi?
0: Ortada olan adamı senden, terörist arkadaşından mı soracağım?
1: Abi dedin ki sana bu işleri öğreteceğim. Her gün fırça atmak mıdır öğretmek?
0: Bize eskiden böyle öğretiyorlardı. İşine gelirse.

0: Var mı bir haber?
1: Yok.
0: Bunlar buradayken gelmez ki adam. Niye gelsin?
1: 40 kere söyledim Abdüley'e. Kaşifoğlu'na her taraftan haber yolladım. Ama bunlar buradayken neden çıksın gelsin? Biliyor sizin koruduğunuzu.
0: Tek başına idare edebilir misin?
1: Ederim.
2: Edemez. Nereye ediyor çolak haliyle?
0: Ana, biz zaten buralarda olacağız. İdare dediğimiz 2 dakika.
2: Ölüm dediğin kaç dakika oğul?
1: Sen karışma ana. Böyle yaşamak istemiyorum. Ecel gelecekse biz beklerken gelsin. Biz korkarken değil.
2: Gelmiyorsa daha belanızı mı arıyorsunuz? Çıngıraklı yılanı çağırıp durmayın. Siz buradan adamlarınızı çekecekseniz ben de oğlumu alır giderim.
0: Bir şey demedik ana. Çocuklar burada dursunlar. Hele sen bize şu ayranından ver. Öldük susuzluktan.

0: Sen anamın dediğine ne bakıyorsun?
1: Sus Hamit. Ayranın içine zehir koyar, hepimizi öldürür. Yeter ki çoluğa yaşasın.
2: Büyük ihtimalle yurt dışında. Yoksa bulurduk Abdüley.
3: Alper, biz de bu işleri biliriz. Koca istihbarat, bir adamı bulamıyorsanız.
2: Artık işler değişti. Pazarlık mazarlık yok. Görüldüğü yerde yakalanacak. Adam içimizde büyümüş. Ne yapacağımızı biliyor. Müsaade et 3 ayda saklansın.
3: Biliyorsun abi Yaşar Ağa'ya söz verdi. Kaşifoğlu'nu getireceğim diye. Her seferinde Kaşifoğlu yok dedikçe sinirleri tepesine çıkıyor.
2: Yaşar Ağa kızına sahip çıkamadı. Oğluna çıksın. Bu işlerle uğraşan adamlar illa bedel ödeyecek.
4: Abi söylemiyor kim olduğunu.
5: Al lan içeri. Yine kim bilir kimdir babanın arkadaşıyım diyen. Abi niye kim olduğunu söylemedin? Buyur.
6: Eskiden kim olduğumuzun önemi vardı. Şimdi ne önemi var? Ne kadar önemli insan varsa üstüne çizdiler.
5: Abi devletimiz sağ olsun bazen çok vefasız. Babama yaptıklarını biliyorsun.
6: Haklısın, biz de vefasız çıktık size karşı. Babanla beni görüştür. Ondan da helallik alayım.
5: Abi sen de mi inanmıyorsun babamın öldüğüne?

0: Karan'ın yaşadığını biliyorum.
1: Yanlış biliyorsun abi. Babam öldü.
0: Sen babana selamımı söyle. Ben de onun gibi öleceğim. Ama ölmeden beni görürse ona anlatacaklarım var.
1: Mezarının yerini bile bilmiyorum ki abi. Gidip dediklerini söyleyeyim. İyi ki yaşamıyor da devletimizin düştüğü bu halleri görmüyor.

0: Bunun köşe yazıları yok.
1: Kestim.
0: Çay versene bir tane.
1: Çay da yok.
0: Çayı da mı kestin?
1: Çayı da kestim. Seni de kesmeden defol git buradan.

0: Evet efendim.
1: Ne yapıyorsun sen?
2: Asıl sen ne yapıyorsun savcı hanım? İfade alıyoruz burada.
1: Arkadaşım 2 dakika çıkar mısın? Sen de çık Ayşen. Sen ne hakla insanların ifadelerini yönlendirerek alıyorsun?
2: Leyla, ikimiz de biliyoruz ki Ersoy Ulu Bey intihar etmedi, öldürüldü.
1: Delilin var mı kardeşim?
2: Gözlerimle gördüm.
1: Git gözlerine baktır o zaman. Hırs gözünü kör etmiş.
2: Doğru konuş benimle.
1: Senin gördüğün belli. Kendini camdan atan adamı tutmaya çalışan Polat'la Memati. Bu adamdan nefret ediyorlardı. Niye o kadar kolay ölmesine izin versinler?
2: Nerede kamera kayıtları?
1: Bana soracağına git bul kamera kayıtları nerede. Savcısın. Gariban polisleri köşeye sıkıştırıp Polatların aleyhine ifade vermeye zorluyorsun.
2: Çıkar cübbeni, avukat ol. Gel müvekkillerini savun.
1: Asıl sen sırtındaki cübbeyi çıkar. Yanlı ifade ne demek? Polat'a olan kıskançlığın yüzünden cübbeni ayaklar altına alıyorsun.
2: Benim kimseye bir kıskançlığım yok.
1: O zaman çağır Memati ile Polat'ı, onların ifadesini al.
2: İfade basit. Önce biraz içeride düşünsünler, sonra nasılsa ifadelerini verirler.
1: Bir de yakalama kararı istedin, öyle mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
1: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma. Burası tavuk.

27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis

0: keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele.
4: Ufak ufak başlar.
3: Gitar.
1: Akses'i düşünelim. Harcarken kazanalım.
5: Sen de Akses'le ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL. Toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Leyla, bana 2 dakika müsaade eder misin? İşimi bitirip ben geleyim sana.
3: Polatların yakalama talebini mi inceliyorsun?
2: Yok canım. Şu an başka bir şeye bakıyorum.
3: Ona ne karar vereceksin?
2: Leyla, bana bu soruyu senden başka biri sorabilir mi?
3: Soramaz. Ben soruyorum işte.
2: Benim vereceğim karara güvenmiyor musun?
3: Bu hayatta en çok güvendiğim insan sensin. Hem insan olarak hem hakim olarak. Ama benim yüzümden Ferit dosyayı yönlendiriyor.
2: Ben bunu bilmeyecek kadar acemi miyim?
3: Değilsin. Ne bileyim, duyunca tepem attı. Ferit'e gidip patladım. Oradan da hışımla buraya geldim.
2: Çok yanlış yapmışsın. Kızım, işinle özel hayatını birbirine karıştıracaksan...
3: Ne özel hayatı? Ben konuyu biliyorum. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdim.
2: Herkes için sor, bağır, çağır. Ama konu Polat olunca kimse bunu böyle algılamaz.
3: Sen beni biliyorsun nasılsa. Polatlara kefil olduğumu da biliyorsun.
2: Bu Ferit'e olan kızgınlığın mı? Yoksa Polat'a olan sevgin mi?
3: Ha, aşığım Polat'a da ondan. 40 yılda birine aşık oldum. Niye cezaevine girsin, değil mi?
2: Oh be, en sonunda itiraf ettin. Gördün mü bak, iyi hakimmişim, sana itiraf ettirdim.
3: Sen böyle her yalana inanıyorsan boşuna dirsek çürütmüşsün canım.

0: Yalan mı söylüyor diyorsun Alper?
1: İstihbaratta yalan yoktur abi. Yemek yersin, nefes alırsın, gerçekleri saklarsın.
0: Benden istihbaratçı olmazmış.
1: Niye? Kralını yapıyorsun.
0: Sen bana yalancı mı diyorsun?
1: Abi senden iyi kim sır saklayabilir?

0: Hoş geldin usta.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Usta sakal.
2: Yemin ettim Memati. Felleri öldürmeden kesmeyeceğim.
1: Güzel olmuş abi.
0: Usta birimiz ambulansla gitsin. Bu fellere güvenilmez. Gerekirse sıkarız kafasını.
2: Memati risk almayacağımı biliyorsun.

0: Eve uğrayacak mıyız abi?
1: Feller'e gidelim. Kaşif oğlunu ne yaptınız?
2: Abdüley'de o iş usta.
0: Ortada yok abi.
2: Hamit'in oradan çocukları çekeyim diyorum. Ama bu da Hamit'in anası da yanaşmıyor.
1: Eski köstebektir Kaşif oğlu. Su yutmadan dışarı çıkmaz.
0: Nereden tasdik yapacağız?
1: Hepimiz ayrı yerden.

0: Seni kurtaracağımı söylemiştim.
1: Umudumu hiç yitirmedim.
2: Efendim. Polat Alemdar eve gelmiş.

0: Feller nerede?
1: Buradayım Polat Alemdar.
0: Kızımı kucağıma almadan seni öldüreceğimi mi düşünüyorsun?
1: İkimizin artık dost olduğunu düşünüyordum. Dostların arasına ölüm girmez.
0: Dostlar birbirine yalan söylemez. Ben sözümü tuttum. Sıra sende. Kızımı bana ver.
1: Kızın İstanbul'da. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın yanında. Arkadaşlarım sana gereken tüm bilgileri verecekler. Kızını kucağına aldığında lütfen benim yerime dön.

0: Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hepimiz yorgunuz. Evi yarın yerleştiririz.
1: Ben Eli'yi yatağına götüreyim.
0: Uyanırsa masal okuyayım.
1: Tamam. Hadi bakalım.
2: Efendim? Hı.
3: Biliyorum. Bunları konuşmak için geç bir saat. Ama dosyada evinizin güvenliğiyle ilgili zaaflar var efendim.
0: Türkiye dost ve müttefik bir ülke. Burada evimizdeki gibi güvendeyiz. Hı. Fellerle ilgili dosyayı getirdin mi? Ne zaman Amerika'ya dönecekmiş?
3: Sizin tamamen gelişinizi beklediklerini söylediler efendim. Daha fazla üstlerine gidemiyoruz. Herhalde haftaya görevi teslim edecek en geç.
0: Ben görevimin başındayım. Haftayı beklemesine gerek yok. Yarın ben net bir şekilde fellere döneminin bittiğini bildireyim.
3: Tamam efendim.
4: Neden kızını Polat Alemdar'a geri verdin?
5: Ben sadece yerini verdim. Polat çocuğunu alırsa en büyük düşmanım ortadan kaldırılmış olacak.

0: Dolayısıyla Polat da. Alamazsa Polat ortadan kalkmış olacak. En büyük düşmanımın çaresine de başka türlü bakacağım.
1: Kimmiş senin en büyük düşmanın?
0: CIA'in yeni parlak çocuğu.
1: Onun çocuğu olmuyordu ve sen Polat'ın kızını ona mı verdin?
0: Amerika o kadar büyük bir devlet ki bize her şeyimizi verdi. Gücümüzü, paramızı, şöhretimizi, ailelerimizi. Hatta Tanrı'nın esirgediği çocuğu bile.

0: Abi bir şeyler hazırlayayım mı yiyecek?
1: Yok gülüm, yemeyeceğim.
2: Bugün mü gireceğiz usta?
1: Yarın bir bakalım kimmiş, neciymiş bunlar. Akşam gireriz. Evde kim var?
3: Savcı hanım var.
1: Kimmiş adam?
4: Feller'in yerine atanan adam. Fazlasını soramadım. Niye soruyorsun dediler.
2: Adamı öldüreceğimize göre Feller'in düşmanı. Nasıl ya? Düşmanın yanına mı vermiş Elif'i?
1: Feller kendini çok akıllı zannediyor. Her şeyi planlıyor. Akıl başta lazım. Baş kopunca akıl ne lazım?

0: Nazife anne.
1: Yemeyeceğim kızım.
0: Öğlen de bir şey yemediniz ama Nazife anne.
1: Ne yapacağım kızım? Yiyip ayağa mı kalkacağım? Acıkmadım.

0: Sen acıkmadıysan ben de acıkmadım hanım.
1: Bey, ne alakası var? Allah aşkına beni üzme.
0: Yemezsen dizlerine derman nasıl gelecek?
1: Yiyince gelecek mi?
0: Allah isterse gelecek. Ama sen gayret etmezsen gelmeyecek.
1: Ben halimden memnunum.
0: Ben senin halinden memnun değilim.
1: Ben bu hallere düşecek kadın mıydım? Ömrüm boyunca insanları doyurdum. Başkasının eline ayağına muhtaç olacak kadın mıyım ben?
0: Yaptıklarını, yedirdiklerini hem Allah için yaptın, hem mutlu olduğun için. Bu halin imtihan.
1: Bu yaşta daha ne imtihanı?
0: Son nefesi verene kadar imtihan. Hanım, beterin beteri var. Ya ellerin tutmasa, gözlerin görmese? Onlar da Allah'ın kulu değil mi? Diyeceksin ki, Ömer Bey, senin her şeyin yerinde. O yüzden konuşuyorsun.

Valla bana sorsalardı, senin iki ayağına ben bütün azalarımı verirdim. Sırf senin gülen yüzünü solgun görmemek için.

0: Babacığım yemek hazır. İçimden geldi baba demek. Rahatsız olduysanız...
1: Olur mu kızım? Çok mutlu ettin beni.
0: Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim. Acıların en büyüğü zannettim. Sizi görünce anladım ki bir babanın kızını kaybetmesi çok daha büyük bir acıymış. Kızınızın yerini alamam belki ama ben de sizin bir kızınızım.

0: Hoş geldin Pusat.
1: Hoş bulduk Yaşar amca.
0: Annen nerede Kenan?
2: Başı ağrıyormuş baba. Yemeyecekmiş.
0: Memat abi nasıl oldu da yolladı seni?
1: Polat abi gelecekmiş. Herhalde gizli bir şey konuşacaklar ondan.
2: Polat abi nereden geliyormuş ki?
3: Sürekli bir yurt dışına gidip geliyormuş.
1: Ne yapacaksınız Polat abi neredeymiş?
3: Ben annemden duyduğumu söylüyorum. Sanki seninle konuştuğum var.
0: Polat'ı ne zamandır görmedim. Gidip bir göreyim.

0: sana gelmeyeceksin demedim. Sana silah da taşımayacaksın dedim. Derdin ne senin? Neden söylediklerini dinlemiyorsun?
1: Baba Kaşifoğlu seni sordu.
0: Baban öldü senin. Kim sorarsa sorsun, baban öldü.
1: Aynını söyledim zaten.
0: Ben devletle anlaştım. Kaşifoğlu gitsin, önce kendi canını kurtarsın.

0: Bir daha. Anan, kardeşin bile ölse yanıma gelmeyeceksin. Bir şey lazım oldu mu ben sana gelirim.
1: Baba, daha ne kadar böyle yaşayacaksın?
0: Ben yaşamıyorum. Ölüyüm. Sen de ölmek istemiyorsan dediklerini yapacaksın.

0: Niye cevap vermiyorsun?
1: Eline silah yakışıyor mu? Bakmak istedim.
0: İşin gücün hava atmak. Bütün havan bitti. Balon gibi söndün. Avucumdasın.
1: Havasız yaşayamam Alper.
0: Cezaevlerinde havalandırma sistemleri değişti. Polat Darya da Yaşar'a yakalamazsa seni tabii.
1: Görüştün mü başbakanla?
0: Başbakanın yanında senin ismini telaffuz etmek yürek ister.
1: Yüreğin yoksa bırak bu işleri.
0: Sizin gibi yürekleri temizleyince bırakacağım bu işi.
1: Madem temizleyeceksin, sana zirvenin yerini söyleyeyim.
0: Kimmiş zirve?
1: Kara. Madem kurumun başındasın, bir imza atman lazım. Beni teslim etsen, kimse aferin Alper demez. Ama ölü bilinen adamı yakalayıp içeri atarsan, herkes helal olsun der. Sen benim işimi bağla, ben sana Kara gibi çok isim veririm.
2: Üç aydır uyku uyuyamıyorum. Uyumak için her şeyi yapıyorum. İlaç alıyorum, içki içiyorum. Uyuyamıyorum. Gözümü her kapattığımda gözümün önüne Kaşifoğlu geliyor. Yataktan çıkıyorum. Biliyorsun, benim gücüm var. Bu bölgede uyuşturucu işini A'dan Z'ye ben yönetiyorum. Diyorum ki, koskoca katırcı oğlusun. Dostlarım var, gücüm var. Bir adamı yakalayıp hak ettiği cezayı veremiyorsun. Önce kendime düşman oluyorum. Sonra da dostlarıma düşman oluyorum. Tek tek hepsini öldürdüğümü düşünüyorum.
3: Yaşar abi, bu duyguyu bilirim.
2: Bilirsin. Senin de kızın öldü. O yüzden gelip seninle dertleşiyorum. Adamlarının Kaşifoğlu'nu aradığını biliyorum. Adamı yakaladığınızda da bana getireceğinizden eminim. Sadece konuşmak istiyorum.
3: Eyvallah. Benim sana söyleyeceğim tek şey var. Sabrının sonuna geldiğini biliyorum. Ama bana biraz daha zaman ver.

0: Polat'ın aklı başka şeylerle meşgul. Kaşifoğlu'yla ilgilenmiyor.
1: Siz sözünüzü tuttunuz ağam. Gerekli zamanda verdiniz.
0: Tuttum. Sözümü tuttum.

0: Ne yaptınız Kaşif oğlunu?
1: Efendim, izini bulduk. O yüzden sizinle görüşmek istedim. Bu adamlar uzun yıllar istihbaratın içinde yer almışlar. Bildikleri çok husus var. Yerleştirdikleri çok adam var. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Müsaadeniz olursa pazarlık yapalım.
0: İstemiyorum kimseyle pazarlık yapmanızı.
1: Efendim, tam olarak pazarlık değil. Küçük vaatlerle istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.
0: Alper, sana son kez söylüyorum. Kim varsa eskiye dair temizleyin. Yeşil, sarı, kırmızı, kara, kartal, baykuş, atmaca, kimseyi istemiyorum. Bu adamların dönemi bitti ve hak ettikleri yerde olacaklar.

0: Ya dayı, inat ettin, bir doktora gitmedin.
1: Niye ki oğlum doktora gidem? Ne var?
0: Gözün gör mü dayı?
1: Bak, eskiden bunların delikleri büyük olurdu. İp ince olurdu. Şimdi ipi kalınlaştırmışlar, deliği daraltmışlar. Ha, ne diyorsun ya? Gözlük mü takalım? Sen hiç gözlük takmış kurt gördün mü?
0: Gözlük takan görmedim de dahi. Gözü görmediği için uçurumdan düşüp ölen çok kurt görmüşüm.

0: Kim döküyor bunları yere? Vallahi kesecek. Yeter yetişir bu çocukların yaptığı.
1: Gözüme hiç hoş gözükmüşsün ha imdat.
0: Dayı hiç kimsenin gözüne gözükmeyeyim.
2: Ne oldu? Pilki sarayda sana bir karı mı yok dedi.
0: Devlet gözüme gözükme dedi.
1: Bir pazarlama oturdun devletle. Ne işin var senin devletle?
0: Dayı dedim kredi kartı alam.
2: Kafayı mı yedin oğlum? Niye bankacıların kucağına oturasın?
0: Kredi demeyim ha. Kartı diyeyim.
1: Ne işe yaramış ki o kart?
0: Benzin alınca para puan bir iki.
1: He.
0: Sonra bedavaya verirler benzini.
1: Sen benzinlikten ne benzin alisi? Kaçak mazot kullan.
0: Dayı niye cebimizde tomar tomar para gezdirek? Gittim dedim bana bir kart verin.
1: Hı.
0: Dediler sen kimsin?
1: Ne demek sen kimsin o?
0: Dedim ben Zaza dayının yeğeniyim. Dediler biz senin Zaza dayının tanımik. Burada kaydı kuydu yok.
2: Neden tanısınlar oğlum? Biz ne zaman bankaya para yatırmışız?
1: Bakça verdi ol şöyleyi. Bankaları çağırmayayım.
0: Bir gün bu ev yanacak. Bütün paralarınız da bunun içinde yanacak.
1: Ne olmuş ona?
2: Pilki sarayda yaz yaz millete alami cevap deli olayım. Çatacak adam var.
1: Ev vermek lazım çocuğu da. Huyumuz değil.
2: Peki.

0: Dayı! Koşun paralar yeri!
1: Evi yakın manyak, görür müsün?
2: Lan yansıp paralar yani. Paraları mı yok ki bu?
1: Lan! Lan oğlum! Ulan neydi manyak? Ulan neydisin?
2: Ulan! Ulan lan!
0: Dayı, geldim ki ne göreyim? Allah'ın işi işte ha!
2: Ulan! Yani... Ulan!
1: Dayı yetti!
2: Ulan! Dur lan! Paraları şun edeceksin, dökme! Toprak başıma, Toprak getireyim! Ulan, intihar!

0: Ya oğlum, ya sen kafayı mı yedin? Ne olacak şimdi bu kadar para?
1: Dayı, banka değiştirir bu paraları ha.
2: Değilsin.
0: Ya git git. Yok yok yok yok yok, gitti para.

Ah!

0: Tamam canım.
1: Gel gel gel. Durduk.
2: Efendim? Ne zaman ofise geçmeyi düşünüyorsunuz?
3: Henüz işe başlamadım. Şimdi kızımın emrindeyim.
2: Ne kadar?

0: usta. Kızının yanında adam mı öldüreceksin? Elif daha bizi tanımıyor ama olsun. Ya bir şey olursa?
1: Bırak kendini, aferin.
2: Seni görmek ne güzel.
3: Seni de görmek güzel.

0: Ne zaman Washington'a dönüyorsunuz?
1: Haftaya. Eğer senin için bir mahsuru yoksa.
0: Ben burada kalmandan memnun olurum. Senin yardımlarına ihtiyacım olacak.
1: Sana yardım etmem için burada olmama gerek yok. Her zaman yanındayım. Güzel kızınla tanıştırmayacak mısın?
0: Eli! Eli, bir dakika bakar mısın?
1: Bırak tadını çıkarsın. Büyümesi için İstanbul güzel bir şehir.
0: Bunu karıma da anlatır mısın? Hiç istemiyor İstanbul'da yaşamak.
1: 6 ay sonra başka hiçbir yere gitmek istemeyeceğinden emin olabilirsin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraata yakışır.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: istikballe. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: portakal, sen de Uludağ portakalı al.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
0: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
3: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
4: Sütümlüyümden bakmayın bana! Çıkın dışarı! Gidin istemiyorum hiçbirinizi!
5: Ceylan yüzünden mi?
6: Seninki yermiş aşağıda.
3: İnsan hiç mi değişmez ya?
7: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
5: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle. Gel.
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Aa! Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ya ne demek anlamayayım?
1: Beyefendi, yanık parayı değiştirmek ne demek?
0: İtfaiye geç gelmiş. Benim sorunum mu? Bunlar pankapas mı?
1: Merkez Bankası basıyor.
0: Merkez şube. Bahane. Üzerindeki Atatürk'ü duruyor mu?
1: Duruyor.
0: En önemli yerine zarar gelmiş mi? Gelmemiş. Ne demek değiştirmeyeyim ya?
1: Beyefendi, paraların yarısı yok.
0: Yarısı kadarını ver. Evet, doğru da söylesin yani. Şimdi itfaiye geç geldiyse sen ne kabahatin var?
2: Biz halden anlamayan adamlar değiliz.
3: Kardeş, kabahatin büyüsen. Sen bu adama kredi kartı versen paraları yakmayacaktın. He mi?
0: Cevher, ona mimisin? Ev yanarken yandı. Daha paralar.
1: Efendim, ben beyefendiye kredi kartı vermeyeceğiz demedim ki. Ya bir vergi levhası ya maaş bordrosu lazım dedim.
4: Ben bu kadar parayı yakan adamım. Ne maaşı diyorsun?
0: Oğlum, bu paralar evde yandı dediysem sen evde yandı. Allah Allah. Yarısından vazgeçtim. Paranın hepsini isteyeyim. Bu kadar kibrit kutusu kadar bir şey. Bu kartı niye vermişsin?
1: Ne diyeyim de vereyim beyefendi.
0: Sevabına ver. Maksat çocuk sevinsin.
1: Efendim, para yatırın o zaman bankamıza.
0: Al. Yatırdım.
3: Oğlum, bu alemde kimin kartı varmış ki senin ola?
4: Sen niye bana kafayı taktın? Herkesin de var. İtibar meselesi. Sor. Müdür bey burada.
3: Var mı kardeşim Yaşar Ağa'nın kartı?
1: Var tabii ki.
0: Çocuğu yurt dışında. Bir de hani sevip böyle hava atmayı. Yabancılara satıyor tozu mozu.
4: İzzet Hanım var mı?
3: Yok, tövbe estağfurullah. Ya İzzet Ağa'ya parayı anlatana kadar anam dinim ağladı. Adam altından gümüşten başka bir şey bilmiyor oğlum.
1: Eşinin var, limitsiz.
0: Evde mi çünkü kızcağız oyuncak niyetine vermiş ki çocuklar olmuyor hani.
4: Zülfikar Ağa'ya sorun hele. Zeynel'in bile var.
3: Yok canım.
0: Var mı hakikaten Zülfikar?
1: Var tabii. Zülfikar Bey'in bankamızda yüklü hesapları var. Çok saygın müşterilerimizden biridir.
0: Nasıl yani? Ben saygın değilim, öyle mi? Kredi kartım yok diye saygın değilim, öyle mi? Kamyoncu Zülküf saygın. Kaçakçı Zülküf. İzmarit İzzet. Katırcı Yaşar. O Mırro'yu da daha sormayayım. Bulaşıkçı Mırro.
1: Murat Bey'in de var.
0: Vay anam babam. Murat Bey oldu ha?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim. Sefalar getirdiniz. Ve gündeme geçelim. Ankara'yla başlayacağız. Çünkü 36. NATO zirvesine artık sayılı günler kaldı. Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında farklı bölgeler için özel uygulama başlıkları oluşturuldu. İşte Ankara'daki başkentteki sıkı denetimler.
2: Başkentte NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Eğlence mekanları, parklar, meydanlar ve daha fazlası mercek altına alındı.
3: Ankara ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine kapsamlı güvenlik tedbirleriyle hazırlandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Operasyon Turkuaz kapsamında geniş kapsamlı denetim ve uygulamalar eş zamanlı olarak hayata geçirildi.
2: Kuş uçurtulmuyor Ankara'da.
3: Buna göre başkentin huzuru uygulamalarıyla halkın yoğun bulunduğu alanlar, çember uygulamalarıyla NATO görev alanları ve çevresi denetleniyor.
2: Çevre uygulamaları kapsamında konuk devlet başkanlarının kalacağı oteller ve çevreleri kontrol altında. Turnike uygulamalarıyla günübirlik evler ve tesisler de inceleniyor.
3: Sarkaç uygulamalarıyla eğlence mekanları, parkur uygulamalarıyla da belirlenen 150 parkta kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.
2: Atlı polisler de sahada.
3: Atlı polis grup amirliğine bağlı iki atlı polis Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda devriye faaliyeti yaptı.
2: Başkentin giriş ve çıkışlarında da kontrol noktaları arttırıldı. Huzur ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Yeni nesil olarak bilinen suç örgütlerine de operasyon yapıldı. 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi bugün. Gündeminde bölgesel gelişmeler ve Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi vardı. Türkiye, NATO'nun Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır dedi Bahçeli. Ankara'nın ittifakın geleceğinde başat rol üstleneceğini söyledi.
4: Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır.
5: Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesi vardı.
4: Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli grup kürsüsünden verdi mesajlarını.
4: Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak, kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer.
5: Bir çağrısı da vardı MHP liderinin.
4: Askeri hastanelerinin yeniden açılması, harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum.
1: Ve efendim, çift başlı CHP'de her salı grup kürsüsü savaşı yaşanıyor. Bugün de Kılıçdaroğlu'nun parti içi toplantılarını fırsatlayan Özgür Özel ve kurmayları hamlelerini yaptılar. Grup toplantısını Özgür Özel yaptı. Kılıçdaroğlu'na tepkiliydi Özgür Özel. Sözleri CHP'deki iç savaşın büyüklüğünü de gözler önüne serdi.
6: İşgalin ardından Ankara'da oturmadık. Mücadelemizi büyütüyoruz.
2: Hedef tahtasında Kılıçdaroğlu vardı.
6: Belki makamlar yok, binalar yok. Ama bazen bir kamyon kasasının arkasında ya da bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz.
2: CHP'nin meclis yönetiminden genel merkez yönetimine salvolar geldi. Çift başlı CHP'de bu salıda grup kürsüsünde Özgür Özel vardı.
6: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
2: Özel ve kurmayları Kılıçdaroğlu'nun bugüne MYK toplantısı koymasını fırsat bildi. Yeni parti sinyallerini de sürdürdü Özel.
6: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
2: Ve tepki çeken sözler.
6: Komedyen Deniz Göktaş şaka yapıyor. Güzel de reaksiyon alıyor. Hepimiz de güldük.
2: Özgür Özel dini değerlere hedef alan hadsiz gösterinin sahibi Deniz Göktaş'ı savundu. Özel'e göre bu skandal bir şakaydı.
6: Kur'an-ı Kerim'e inanca bilmem ne, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda.
2: Grup toplantısından önce de Kılıçdaroğlu ve Özel hattında mesajlaşma trafiği vardı. Arabulucu Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir kez daha genel merkeze geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Özgür Özel'in mesajlarını Kılıçdaroğlu'na ileten Öztunç, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e iletilmek üzere verdiği mesajı da alarak genel merkezden ayrıldı. Özgür Özel'in yakın ekibinde de skandallar yaşanmaya devam etti. Başrolde yine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.
7: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
2: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Koç ek ifade verdi. Turgut Koç'un telefonunda bulunan görüntülü görüşme fotoğrafında dolar ve euro destelerinin yer aldığı tespit edildi.
7: Yayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
2: Koç yeni ifadesinde ise Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak 500 bin lira istediğini öne sürdü. Yolsuzluk soruşturmalarının bir başka adresi de Şile Belediyesi oldu. Üçüncü dalga operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı. Tutuklanan isimler arasındaki bir kişi dikkat çekti. O da sanatçı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Dosyada suç örgütü kurma ve üyelik, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar bulunuyor.
1: Efendim bu arada Özgür Özel işte grup toplantısı yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da A takımını genel merkezde topladı. Çok sıcak bir haber bu. Son dakikada diyebiliriz. MYK'dan yeni ihraç kararları var. Bakın parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı sevgili izleyenler. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bunu da dediğimiz gibi sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedik. Ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'te devam edeceğiz sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o kirli şarkı Beyaz TV ekranlarında ortaya çıkardı. Sürmanşet programında Duygu Çuhadar'ın sorularını yanıtlayan Gökçek'in tespitleri aslında çok çarpıcıydı.
8: Bu adam sizin Antalya Belediye Başkanınız. Antalya Belediye Başkanınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 milyon euro niye verir? Nasıl bir rezilliktir ya? Bir yüzsüz veliye 1 milyon euro. Sonra bir 200 bin TL mi dolar mı bir gönderiyorlar. Buna 5 milyon euro gönderiyorlar. Muhittin sen de az kirli çıkı değilmişsin ha. Bayağı paralar varmış çıkartıp her tarafa dağıtmışsın. Milyon. Bunlar emekliyi düşünecek öyle mi? Bunlar fakir fukarayı düşünecek öyle mi? Bunlar düzgün temiz siyaset yapıyorlar öyle mi?
2: Sorular net. Tespitler önemliydi.
8: Ekrem İmamoğlu parayla bu partinin satın alınabileceğini bütün Türkiye'ye gösterdi.
2: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li belediyelerdeki kirli rüşvet çarkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarını...

0: TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında yaptı.
1: Bu ülkenin bakanları herhangi bir biliyorsunuz acil olay olduğu zaman işte uçak veya helikopter kullanıyor diye ortalığı ayağa kaldıran Cumhuriyet Halk Partililer kendilerine helikopter almak istemişler. Olaya bak, artık para o kadar gırla ki helikopter alalım diyorlar artık. Ah CHP'liler.
2: Arabanın fiyatı.
1: Siz gidin mitinglere. Balık istifi gibi sizi otobüslere bindirsinler, göndersinler. Bunlar da kendilerine CHP'nin parasından ya da hangi paradan alacaklarını bilmediğimiz 10 milyon dolar değerinde helikopterler arayıp keyif çatmaya kalksın.
0: Ve Özgür Özel'le Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Turgut Koç'un kritik itirafları. Koç ifadesinde Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin lira var mı diye sorduğunu anlattı.
1: Ya yüzsüz Veli, artık siyaseti bırakmak için ne bekliyorsun ya? Bütün pisliklerin ortaya saçılmış. Kanalizasyon gibi patlamışsın. Adam yüzsüz, utanmaz. Siyasi ahlaksız olan Veli Ağbaba'ya kimse bir şey demeyecek mi? Cumhuriyet Halk Partililerin yüz karası. Bu yüzsüzün davası nedir? Şoförü para sayma makinesine dönüşmüş. Ne yapar bu adam? Bana bir söyleyin ya.
3: Sırada günün en acı haberi var belki de. Adana'da 16 yaşındaki bir çocuk, sevgili izleyenler. Gördüğü rüyayı gerekçe göstererek uyuyan annesini bıçakla katletti.
0: Rüyasında annesinin kendini boğduğunu gördü. Eline bıçağı alıp uyuyan annesini katletti. Anne katili 16 yaşındaki kız tutuklandı. Kan donduran olayın adresi Adana.
4: İki çocuk annesi Servet Tekir başına geleceklerden habersiz evinin salonunda uyuyordu. O sırada 16 yaşındaki kızı rüyasında annesinin kendisini boğduğunu gördü. Yataktan sıçradı, eline bıçağı alıp uyuyan annesine saldırdı.
0: Gözünü kırpmadı. Onu yetiştiren annesine defalarca bıçakladı. Ardından annemi ben öldürdüm diyerek kendini ihbar etti.
4: Cani evlat eve gelen ekipleri kapıda karşıladı ama her şey için çok geçti. Evlat tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi Servet Tekir hayatını kaybetmişti.
0: Cenazesi otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Onu öldüren kızı ve evde bulunan 9 yaşındaki diğer evladı ise karakola götürüldü.
4: 9 yaşındaki çocuk ifadesinde gece annesiyle birlikte salonda uyuduğunu ve herhangi bir kavga veya bağırışın olmadığını söyledi. Kan donduran olayı ise polisler eve geldiğinde öğrendiğini ifade etti.
0: Annesini katleden 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı. Soruşturma ise sürüyor.
3: Ve bugün Ayşe Tokyaz davasının 3. duruşması vardı sevgili izleyenler. İkiz kardeşi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un başka kadınlara şiddet uyguladığı görüntü ve delilleri mahkemeye sundu. Cemil Koç ise bu suçlamaları reddetti. Ayşe Tokyaz'ın 8. kattan düştüğünü öne sürdü.
5: Bir gün ölürsem videocun sevdiklerimi anlatırsınız.
6: Gerçekten çok yoruldum. Çok yoruldum.
7: Henüz üniversite öğrencisiyken katledilip cesedi bir valizle yol kenarına atılmıştı. Ayşe Tokyaz cinayetinin 3. duruşması görüldü.
5: Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani.
7: İhraç polis memuru Cemil Koç yapmıştı bu caniliği.
5: Bir gün ölürsem videocun sevdiklerimi anlatırsınız.
7: Davanın 3. duruşmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, Koç'un eski sevgilileri Ece Gül Övezova ve Lara'ya şiddet uyguladığı görüntüleri mahkemeye sundu.
6: Ece Gül'de adalet tecelli etseydi, Cemil tutuklansaydı, Ayşe bugün hayatta olacaktı.
7: Fotoğraflarda ayakları bağlı kadınların yerde Cemil Koç tarafından tekmelendiği görüldü.
6: Gerçekten çok yoruldum, çok yoruldum.
7: Cemil Koç yaptığı savunmada Ayşe Tokyaz'ın 8. kattan aşağı düştüğünü öne sürdü. Suçlamaları reddetti. 9 kişinin tutuklu yargılandığı davanın duruşması 2 Temmuz'a ertelendi.
6: Neden ya?
3: Eskişehir'deki bir devlet hastanesinde de skandal görüntüler kayda geçti. Bakın, hastane müdürü çalışanı dakikalarca döverek bayılttı efendim. İşte o dehşet anları.
8: Bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı.
9: İş arkadaşıyla tartıştı, hastane müdüründen dakikalarca dayak yedi.
8: İlk darbeden sonra beyin travmasına bağlı olarak hiçbir şey hatırlamıyorum.
9: Görüntüler Eskişehir'de bir devlet hastanesinde kayda geçti. Kan donduran şiddet saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Üstelik hastane personeli sadece içeride değil dışarıda da dayak yemeye devam etti.
8: İkinci darbe dediğim kamera kayıtlarından soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.

0: Hastane personeli dayak yedi, beyin travması geçirdi. Hastane müdürü ise dayağın ardından arkasına bile bakmadan böyle gitti. Üstelik bu olayda gözaltına alınan kişi hastane personelinden başkası da değildi.
1: Darp edilmeme rağmen 3 gün nezarethanede kaldım.
0: Ancak hastane müdürüne 3 ay boyunca hiçbir yaptırım uygulanmadı.
1: Darp eden kişiye herhangi yaptırım uygulanmadı.
0: 3 ayın ardından hastane personelinin adalet arayışı sonuç verdi. O müdür açığa alındı.
1: Hak eden hak ettiğini çeksin. Sadece bunu istiyorum.
0: Yine aynı hastanede kayda geçen görüntüler bir kez daha şok etkisi yarattı. Güvenlik görevlisinin şakalaştığı kadının kucağına oturduğu görüntülere ilişkinde soruşturma başlatıldı.
2: Karaman'da kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücünün bazı sözleri efendim. Herkesi gülümsetti. Bakın yaşlı adamın anlatımı zavadanak çarptı sözleriyle sanal medyada gündem olan Bekir Varol'u hatırlattı.
3: Ne bileyim, anında döndü, sağ sol yaptım, dönüverdi bu yana.
4: Yeşil ışık yanıyordu, karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim, adam beni çarptı.
3: Bende bir sıkıntı yok.
4: Devlet ışıklarına uymayan o, benim suçum ne?
5: Kazayı yara almadan atlattı. Anlatımı zavadanak Bekir'i akıllara getirdi.
3: Ben de bilemedim, anında şuradan gördüm. Suratta yapmam biliyor musun? Geri karımı şöyle etmeye başladı. Ondan sonra dönüverdi bırakıyor.
4: Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada.
5: 81 yaşındaki Nihat Uçkun kaza yaptı. Kazayı da yara almadan atlattı.
3: Yattı biz ağrım üstüne. Biz kendimiz kaldırdık.
6: Araba test mi yattı?
3: Yok. Kaldırdık biz kendimiz.
4: Ben belki alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı.
5: Yaşlı adamın sözleri yüzleri gülümsetti.
3: Ona frene bir dokandım şöyle hafif. Araba şöyle yaptım. Ondan sonra ben şu anda çeviriyorum araba bu yanına gitti.
5: Anlatımı akıllara zavadanak çarptı sözleriyle sanal medyada gündem olan Bekir Varol'u hatırlattı.
3: Şoför adamız. Anında taksiyon yükselir, anında düşer.
4: Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben sarhoşum. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varıp gideceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır.
2: Sevgili izleyenler, İstanbul Silivri'de bir kadının yardım çığlıkları mahallede yankılandı. Bir şehir eşkıyasının hedefindeydi çünkü. Çaresiz kadın beni öldürecek, yardım edin diye bağırdı.
5: Şehir eşkıyası kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. Çaresizdi. Yardım çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı. Silivri'de gece saatleriydi. Bu maganda tartıştığı kadını zorla götürmeye çalıştı. Gitmemek için direndi, kendini yere bıraktı. Ama şehir eşkıyasının peşini bırakmaya niyeti yoktu. O anda kaldırımda yürüyen bu adam ne olduğunu anlayamadı. Arkalarından baka kaldı. Kadını kolundan tutup kaldırmaya çalıştı, telefonla görüştü. Sesleri duyan kadın pencereden bağırıp müdahale etti. Saldırgan uzaklaştı. Kadın da ters yöne koşarak kaçtı.
2: Sevgili izleyenler, İstanbul Bakırköy'deki bir otoparktan 30 milyon dolarlık hırsızlık olayının bir benzeri de Ümraniye'de yaşandı. Bakın, film senaryolarını aratmayan hırsızlıkta lüks bir sitenin otoparkından 2 kilo altın ve 55 bin euro çalındı.
7: Kafasında kas, ellerinde eldivenle lüks sitenin otoparkına girdi. 2 kilo altın ve 55 bin euroyu çalıp kaçtı. geçtiğimiz Şubat ayında Bakırköy'deki bir site otoparkındaki araçtan tam 30 milyon dolar çalınmıştı. O hırsızlığın bir benzeri Ümraniye'de yaşandı.
6: Lüks bir sitede yaşayan iş insanı Mehmet Bey aracını otoparka bıraktı. Daha güvenli olduğunu düşündüğü için de 2 kilo altını ve 55 bin eurosu da o araçtaydı. Ancak komşularından gelen bir telefonla dünyası başına yıkıldı.
7: Yaklaşık 15 milyonu çalınan iş insanı şikayetçi oldu. Şüpheleri ise en yakınındaki isimde, yardımcısı Abdullah Melih Yeğen'in üzerindeydi.
6: İddiaya göre otopark kapısının şifresini yalnızca o yardımcısı biliyordu. Üstelik olay ortaya çıktığında tuvalete gitmem gerekiyor deyip sırra kadem basmıştı.
7: Güvenlik kameraları hırsızlık çetesini ele verdi. Gözaltı kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Suçlamaların hedefindeki firari yardımcı aranıyor.
2: Evet, emeklilerin de yeni maaşlarına kavuşmasına artık sayılı günler kaldı. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi efendim. Peki masadaki rakamlar ne acaba? Enflasyon farkı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Hepsi işte bu haberde.
7: Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla maaş zamları netleşecek.
8: Haziran ayı enflasyon beklentisi %1 civarında. Son verinin de eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %17,77 oranına ulaşması bekleniyor.
7: Sadece maaş zammı değil, ek ödeme için geri sayım başladı.
8: Ortalama %18 zam geleceğini düşünürsek 25 bin lira emekli aylığı alan birinin maaşı 29.500 liraya yükselecek. Ek ödemeyle birlikte meblağda artacak 30.680 liraya ulaşacak.
7: Böylece ek ödeme 1.180 liraya çıkmış olacak. Eğer Haziran ayı enflasyon verisi beklentileri karşılayarak %1 civarında gelirse enflasyon farkı %6,09'a ulaşacak. Temmuz ayının ortasından itibaren de hesaplara yatmaya başlayacak.
2: Kahramanmaraş merkezde 10 ilde de sahte altın operasyonu düzenlendi sayın seyirciler. Çok sayıda sahte kalıp ve altın ele geçirildi. Yakalanmasalardı binlerce kişi daha belki bu tuzağa düşecekti. Peki sahte altın acaba nasıl anlaşılır? İşte detayları.
7: Çil çil altınlar, çeşit çeşit kalıplar, malzemeler. Sahte altın üretenler radara girdi. 71 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Altın fiyatları düştü, dolandırıcılar piyasaya çıktı. Yakalanmasalar binlerce kişinin emeğini, alın terini çalacaklardı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretilen 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Çok sayıda sahte altın ve yasa dışı kalıp da ele geçirildi.
6: Altın almak isteyenlerin aklındaysa şimdi tek bir soru var. Sahte altını anlamak mümkün mü?
9: Bunu iki türlü anlıyoruz. Birincisi mihenk taşına sürdüğümüz yöntem. İkincisi de altının sesi.
6: Sahtesi nasıl bir ses?
9: Daha tok ses çıkarıyor.
7: Ama bazen sesinden anlamak dahi mümkün olmuyor. Bunun içinse ikinci bir yöntem var.
9: Şüphelendiğimiz zaman bunu şöyle kesiyoruz. İçeriden kestiğimiz şekilde vuruyoruz. Ayar suyunu sert bir şekilde vurduğumuz yere vuruyoruz. Herhangi bir kızarıklık veya silmediyse tamam, bunda herhangi bir problem yok.
6: Ancak bu yöntemle ne yazık ki evde bir kontrol yapmanız mümkün değil. Bu sebeple de uzmanlar güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapmanız için uyarıyor.
9: Tabii ki internet firmadan alacaksa güvendiği, bildiği yerlerden alacaklar. Kuyumcularda da aynı şey var. Bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz yerden alın.
2: Irak'ta başlatılan yolsuzluk soruşturmalarında da 67 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir milletvekilinin altın merakınınsa sınır falan tanımadığı ortaya çıktı efendim. Çünkü evde altın çamaşır vardı.
5: 57 milyon dolar nakit, 27 kilogram som altın, ayrıca altın kaplama iç çamaşırı. Irak'ta yürütülen yolsuzluk soruşturması dünya gündemine oturdu. Iraklı milletvekilinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı. Irak'ın kayıp milyarları milletvekilinin evinden çıktı. Intel Abbasi'nin evinden 57 milyon dolar, 27 kilogram altın ve yine altından yapılan iç çamaşırı çıktı. Milletvekilinin altın merakı sınır tanımadı. Başbakan Ali El-Zaidi hükümeti bürokratların lüks yaşamına dur dedi. Şafak baskınları ardı ardına yapıldı. Bağdat en baş sıradaydı. Pek çok ev didik didik.

0: yarandı. Milyonlarca dolarlar iyi gizlenmişti. Duvarlar yıkıldı. Balya balya paralar ortaya çıktı. Yalnızca o da değil. Adeta bir de cephanelik vardı. Çok sayıda uzun namlulu silahla mühimmat ele geçirildi. Ama hiçbiri altın iç çamaşır kadar konuşulmadı. 67 şüpheli gözaltına alındı.
1: Efendim gurbetçiler diyelim bu habere dikkat. Çünkü meclise sunulacak değişiklik teklifi sizler için oldukça kritik. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına askerlikten muafiyet hakkı tanınacak.
2: Hükümet düğmeye bastı. Askerlik muafiyeti geliyor.
3: Gurbetçilerin uzun süredir çözüm beklediği askerlik sorunuyla ilgili tarihi bir adım atılıyor. Planlanan yeni yasal düzenleme ile birlikte askerlik hizmetini yurt dışında tamamlamış Türk vatandaşlarına Türkiye'de askerlikten muafiyet hakkı tanınması öngörülüyor.
2: Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Mevcut yasaya göre yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini yapan Türk vatandaşları Türkiye'de asker kaçağı alıyor.
3: İşte bu düzenlemeyle mağduriyetlerin önüne geçilecek. Bulundukları ülkelerde askerlik yapan gurbetçilerin Türkiye'de asker kaçağı durumuna düşmesi engellenecek.
2: Yaklaşık 400 bin kişi düzenlemeden faydalanacak.
1: Bakın bir tarafta 15 milyonluk lüks bir otomobil, diğer tarafta ehliyetsiz bir usta ve takla atan bir cip. İstanbul'da tamir sonrası çıkılan test sürüşü film sahnelerini aratmayan bir kaçış hikayesine nasıl döndü onu göstereceğiz. Polis ekiplerinden kaçamadığı gibi rekor cezadan da kurtulamayan o tamircinin anları geliyor şimdi ekrana.
0: İşte bu ses. 15 milyon liralık lüks bir spor otomobilin kaza sesi. Milyonluk aracını tamire bıraktı. Usta test sürüşü anında kaza yaptı. 15 milyon liralık aracın şanzıman arızası vardı. Sahibi de tamirciye götürdü. Usta tamiri yaptığı sıra test sürüşüne geldi. Yanına çırağını da alıp gezmeye çıktı. Ancak tamir işlerine hakim olsa da araca hakim olamadı. Başka bir cipe çarptı. Aracın takla atmasına neden olduğu sürücüsünü yaraladı. Üstelik o ustanın ehliyeti de yoktu. Sonra da aracı bırakıp işte böyle kaçtı. Yakalanan sürücüye ve araç sahibine toplam 214 bin lira ceza yazıldı. Lüks araç da 30 gün trafikten men edildi.
1: Sevgili izleyenler, İlyas gitti. Asya'nın kelimeleri de boğazına düğümlendi. Usta sanatçı Kadir İnanır'ın acı kaybının sonrasında sahneye çıkan Türkan Şoray efendim. Duygusal anlar yaşadı.
2: Biri Asya, diğeri İlyas'tı. Kavuşamayan aşıklar herkesin yüreğini yakmıştı.
4: Asya'm, al yazmalım.
5: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
4: Asya.
2: İşte Asya İlyas'ına geçtiğimiz günlerde böyle veda etmişti. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu.
6: Kadir Bey yok artık, hayatta değil. Gerçekten acımız çok taze. Benim de her zaman kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın diyorum.
2: Herkes Türkan Şoray'ın ne diyeceğini merak ediyordu.
6: Aslında buraya sizlerle beraber olmak için söz verdiğimde bu acı olay olmamıştı.
2: Katıldığı bir etkinlikte Kadir İnanır'ı işte bu sözlerle andı.
6: Çok büyük bir kayıp. Türk sineması içinde, dostları içinde. Ama eminim ki sizlerin de kalbinde her zaman olacak.
1: Bir annenin çığlığı da bir sanatçının şarkı süresine sığmadı efendim. Bursa'da sahneye çıkan Gökhan Güney'in SMA'lı bebeğin annesiyle diyaloğu tepki çekti. Ünlü şarkıcıdan konuya ilişkin açıklama geldi.
7: Burada 10 tane muhtar var. Onlara söyleyeceksin. Ben biraz şarkı söyleyeyim. Kusura bakma dedim ya. Allah şifa versin. Yapacak bir şey yok.
8: SMA'lı bebeğin annesiyle diyaloğu tepki çekti. Ünlü şarkıcıdan jet hızıyla açıklama geldi.
7: Bak burada 10 tane muhtar var. Onlara söyleyeceksin.
8: Görüntüler Bursa Kemalpaşa'da düzenlenen bir etkinlikten. Sahne alan Gökhan Güney'in yanına SMA hastası bir bebeğin annesi geldi.
7: SMA hastası diyorsunuz.
9: Annesi. Annesiyim. Kızım 6 aylık. 12 günlük yürürken topundan alınan kan örneğiyle Seymi hastalığını öğrendik.
8: Kadın derdini anlatmaya çalışıyordu. Ancak ağlama diyerek işte böyle çıkıştı.

0: İlacımız yurt dışında 82 milyon TL. 82 milyonun şu anda 82 milyonun %28'ini topladık.
1: Sonra da şarkı söylemeye devam etti.
2: Bak burada 10 tane muhtar var. Onlara söyleyeceksin. Ben biraz şarkı söyleyeyim. Kusura bakma dedim ya. Muhtar burada bak.
1: Tepkilerin ardından Güney'den açıklama geldi. Konudan habersizdim dedi. SMA'lı Eflin Sönmez için konser vereceğini söyledi.
3: Efendim, son bir araştırmaya göre mega kentte ortalama kira 40 bin lira. İstanbul'un kira ortalamasını da Kadıköy ve Beşiktaş'ın yükselttiği ortaya çıktı. İşte araştırmanın detayları.
4: Vallahi 65 düşünüyorlar, belki 60'a inecekler.
5: 65 bin lira kira olur mu ya?
6: Herkes şaşkın. Kira ortalaması 40 bin lira ama merkezi lokasyonlarda bu rakam iki katından daha fazla. Kadıköy ve Beşiktaş'ın İstanbul'da kira ortalamasını yükselttiği ortaya çıktı.
7: 2 artı 1 100 metrekare dairenin ortalama kira fiyatı 75-80 bin TL'den başlıyor.
6: Türkiye'de 100 metrekare bir dairenin ortalama kirası 24 bin lira oldu.
8: Ama İstanbul'da bu rakam daha yüksek. Ortalama kira 40.563 lirayla İstanbul rekor kırıyor. Ve kira ortalamasını yükselten iki ilçe ise Kadıköy ve Beşiktaş.
6: İstanbul'daki kiralar dudak uçuklatıyor.
8: Beşiktaş'taki bu kiralık dairenin fiyatını soracağız. Bakalım ne kadar söylenecek.
4: Bir daire yaklaşık 100 metrekare, 3 artı 1. Temiz bakımlı asansörlü kombili. Vallahi 65 düşünüyorlar, belki 60'a inecekler.
5: Fırsatçılık değil de nedir bu yani?
8: İstanbul ortalaması ise 40 bin liraydı. Yani arada 20 bin liralık bir fark var.
7: İstanbul'un en uygun semtlerine baktığımızda Esenyurt, Sultan Gazi, Arnavutköy ve Avcılar'da 2 artı 1 ortalama kiralık bir dairenin fiyatı 25 bin ile 32 bin TL arasında.
6: İstanbul'u 33.138 lira kira ortalamasıyla Muğla takip etti. Muğla'yı 26.579 lirayla İzmir. İzmir'i de 25.095 lirayla Antalya izledi.
8: Son zamanlarda kiralık ev piyasasında bir durgunluk var. Haliyle kiracılar da ne yapacaklarını kara kara düşünüyor.
3: Bir annenin gurur dolu anlarını getireceğiz şimdi ekranlara. O anne öyle bir anne ki 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi boyunca engelli oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı çünkü.
9: Hamza Mesut Ağır. Bu ne büyük bir özveridir. Ne büyük felakarlıktır.
10: 6 yıl boyunca her gün oğluyla okula gitti. Bir an olsun yalnız bırakmadı. Mezuniyet töreninde tüm öğrenciler işte böyle alkışladı.
9: Allah sizin gibi anneleri başımızdan eksik etmesin efendim.
10: Engelli genç Hamza Mesut Ağar 6 yıl önce tıp fakültesini kazandı. Annesi Hatice Ağar büyük bir fedakarlığa imza attı.
9: Allah binlerce kere razı olsun.
10: 6 yıl boyunca her gün oğluyla okula gitti. Oğlu eğitimini başarıyla tamamladı ve doktor oldu. Mezuniyet töreni vardı.
9: Doktor Hamza Mesut Ağar.
10: Ve o an anne Hatice Ağar da sahneye çağrıldı.
9: Bu başarı hikayesine sevgisi, sabrı ve fedakarlığıyla eşlik eden çok kıymetli annesi Sayın Hatice Ağar'ı davet ediyorum.
10: Tüm öğrenciler fedakar anneyi ayakta alkışladı.
3: Evlere temizliğe giden bir kadın, o da ev sahibiyle yaşadığı anları anlattı ve bakın kurduğu cümleler bu kadar da olmaz dedirtti.
11: Bir çay istedi, ablamız dedi ki ben temizlikçilere çay vermiyorum dedi. Bir süre sonra artık benim tansiyonum düşmeye başladı, acıktım, başım döndü.
6: Saatlerce aç susuz ev temizliği yaptı. Ev sahibinin temizlikçilere tutumu bu kadar vicdansızlık olmaz dedirtti.
11: Kapıda bizi görür görmez çok soğuk ve somuktan bir yüz ifadesiyle kadın bizi karşıladı.
6: Yaptı, bununla da sınırlı değildi.
11: Bize kahvaltı getirdi bir hanımefendi. Getirdi, ben inanamadım yani, kahvaltı sofrasında sadece kibrit kutusundan daha minik yarısı kadar bir peynir vardı. Sadece bir dilim bir domatesi dörde bölmüştü. 3 tane zeytin vardı.
6: Davranışlarıyla vicdansızlığın kitabını yazdı o ev sahibi.
11: Kokmuş artık. Bir parça şu kadar küçük bir parça ekmek koymuştu bize. Bir çay istedik. Ablamız dedi ki bize dedi ben temizlikçilere çay vermiyorum.
6: Ev temizliğine giden kadın yaşadıklarını böyle anlattı.

0: gitti.
1: Biz acıktık, bir kahve verebilir misin dedi. Yine teyzemiz aynı cevabı verdi. Ben temizlikçilere kahve vermiyorum dedi.
0: Kimi ev sahibini haklı buldu, kimi de temizliğe giden kadına üzüldü. Görüntüler sanal medyada çok konuşuldu.
2: Sırada Avrupa var. Bakın, son yılların en yüksek sıcaklığıyla karşı karşıya Avrupa, deyim yerinde ise eriyor. Sıcaktan hayatını kaybedenlerin bilançosu da ağırlaşıyor. İşte sıcaklığın getirdiği akıl almaz görüntüler.
0: Asfalt eriyor. Sıcakta pastırma ve yumurta dahi pişiyor. Avrupalılar sıcağa karşı evlerinde alüminyum folyoyla önlem alıyor. Avrupa ejderha sıcaklığıyla kavruluyor. Korkutan tabloyu Dünya Sağlık Örgütü paylaştı. 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Fransa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Kırmızı alarm verildi. Ülkede asfalt eridi. Asfaltın üzerine dökülen su saniyeler içinde böyle buharlaştı. Zemindeki sıcaklığa bu kedi de dayanamadı. Fransızlar ilginç bir deneye imza attı. Bir kişi güneş altındaki tavada pastırma ve yumurta pişirdi. Sıcaklıktan korunmak için kolları sıvayanlar da vardı. Pencereler alüminyum folyoyla kaplandı. Sıcaklıklar 3 kişiyi hayattan kopardı. Almanya'da da durum aynıydı. Sıcaklık nedeniyle tramvay hatları eridi. Tomalar insanları serinletmek için kullanıldı. Meyveler de sıcak havadan nasibini aldı. Kabuğundan ayrılan muzlar yere düştü. Hollanda'da yüksek sıcaklıklara önlem alındı. Sokaklara ücretsiz güneş kremi makinesi konuldu.
2: İşte Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı efendim. Sıcaklık 5 ile 7 derece arasında yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların oldukça dikkatli olması gerekiyor.
3: Oo, yanıyor.
4: Matkap gibi delip geçiyor.
5: Sıcakta kalbin iş yükü artar. Çok sıcak, daha da sıcakları geliyormuş.
6: Tam da öyle olacak. Sıcaklık 7 derece birden artacak.
7: Bakın, bu sefer şemsiyeleri yağmurdan korunmak için değil, güneşten korunmak için kullanıyorlar.
6: Termometreler sıcaktan resmen patlayacak. Avrupa'yı kasıp kavuran ejderha sıcakları yurda giriş yapıyor.
8: Gelsin, şapka takarız.
9: Şemsiye kullanmak lazım.
10: Tansiyon hastalarında sıkıntı yaşarız. Yüksek tansiyon atakları olabilir.
11: Ekmek ve yemeklerin buharıyla ortam çok ciddi seviyede bir sıcaklığa ulaşıyor.
6: Sıcak en çok da fırıncıları zorluyor.
12: Havalar ısındı, fırıncıların ölüm günü. Burada 100 derece.
11: Ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz.
6: Sıcaktan bunalan Adanalılar serinlemek için canlarını tehlikeye atıyor.
13: Bize yali yok buraya. Allah'tan başka kimseden korkmaz.
6: Antalya'da termometreler 41 dereceye çıktı. Hissedilense çok daha fazlaydı. Sahiller tatilcilerle doldu taştı. Batman'da ise zıt bir hava yaşanıyor. Yaz ortasında 4 metrelik kar kütleleri hayrete düşürüyor.
14: Gece 12'den beri ailemle beraber buradayım.
15: Evden çıkmayın.
7: Bakın, şu an saat 1 ve sıcaklık 29 derece. Ancak güneşin daha da dik geldiği saatlerde bu sıcaklık daha da artacak. Uzmanlar da diyor ki işiniz olmadığı sürece, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmayın.
10: Kalp hastalığı olanlar, idrar söktürücü ilaç kullananlar, böbrek hastalığı olanlar mutlaka daha da çok dikkat etmeli.
15: Çalışıyoruz, mecbur çıkıyoruz.
7: Güneşten korunmak için daha çok gölge alanları tercih ediyor. Binaların oluşturduğu gölgeden yürüyorlar. Güneşli alanlara baktığımızda bakın, sadece tek tük yayaların geçtiğini görüyoruz.
5: alnına ıslak havlu koyarak serin bir duş alabiliriz. Vücut ısısını düşürmek üzere su kaybını karşılamalıyız.
7: Bölgeden yürümeyi mi tercih ediyorsunuz?
8: Evet, ama kıştan her zaman iyidir. Sıcaktan zarar gelmez.
2: Venezuela'daki 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor efendim. Türk ekipler dahil bölgede birçok ekip arama kurtarma çalışmalarına da devam ediyor. Yıllar önce kötü muamele gördükten hemen sonra kurtarılıp eğitilen Tsunami isimli köpek de birçok canı kurtardı.
9: Çarşamba gecesi 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem ülkeyi adeta yıktı. Depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Venezuela'daki depremlerin ardından en az 2500 bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise hiç durmadı. Her duyulan ses yeni umutların kapılarını araladı. Türkiye dahil birçok ülkeden arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderildi. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri gece gündüz demeden enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. Çalışmalara eğitimli köpekler de destek verdi. Bunlardan biri ise Tsunami isimli köpek. Hikayesiyle adeta ülkeye umut oldu. Yıllar önce kötü muamele görmüş, aç bırakılmış ve bir gözünü kaybetmişti. Kurtarılan köpek eğitildi, arama kurtarma köpeği oldu. Depremden sonra 12 kişinin sağ çıkarılmasını sağladı. Ve mucizeler de yaşandı. 18 günlük bir bebek ve annesi 32 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı.
16: Al ver mi hijo, yo sentí, no lo creía. O sea, le di gracias a Dios, esto es un milagro.
9: Anne o anları anlattı.
17: Todo era por mi bebé. Mientras él estuviera vivo, él fue mi motor para yo. Mientras él estuviera vivo, yo iba a estar viva para él.
9: Depremde can kaybı 1700'ü geçti. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler açık alanlarda toplandı.
2: Afrika'da 15 yaşındaki bir çocuk atıklardan yaptığı kıyafetleri sanal medya hesabından paylaşmaya başladı. O paylaşımlar kısa sürede yüz binlere, ardından milyonlara ulaştı. Şimdi dünyanın moda devleri Afrikalı Putik'in peşinde.
18: Etiyopya'da atıklardan kıyafet tasarlayan 15 yaşındaki bir çocuk.
0: Dünyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Hayal gücünü ve yeteneğini gösterdi. Milyonlarca takipçiye ulaştı.
18: O Afrikalı ayakkabı tamircisi çocuk 30 günde 0'dan 6 milyon takipçiye ulaştı.
0: Kalo Putik atıkları birer birer topladı. Paris Moda Haftası'ndan fırlamış gibi duran kıyafetleri kendi elleriyle hazırladı. Etiyopya'da ayakkabı tamircisi olan genç bir ayda 6 milyon takipçiye ulaştı. Nedeni de hiç moda eğitimi almadan kısıtlı imkanlarla çöpten topladıklarıyla diktiği elbiseler oldu.
18: Dünyanın en büyük moda tasarımcıları, lüks markalar ve reklam ajansları Kalo'ya yorumlarda ulaşmaya çalışıyor.
0: Dünya devleri Putik'in peşinde ama Putik hiçbirine cevap dahi vermedi. Öyle ki Instagram Putik'in gönderisine mesajlara dönmesi için yorum dahi yaptı. Putik mesajlara da yorumlara da aldırış etmiyor. Bir tahtanın üzerine çıkarak milyonların beğenisini alan tasarımlarını göstermeye devam ediyor.
2: Efendim, bir futbol maçı ve ardından gelen tarihi bir karar. Paraguay, Almanya'yı Dünya Kupası'nın dışına itti. Ülkede öyle bir sevinç yaşandı ki Cumhurbaşkanı zaferin ertesi gününü ulusal tatil ilan etti.
0: Futbol zaferi koca bir ülkeye resmi tatil getirdi. Paraguay, Almanya'yı Dünya Kupası'nın dışına itti. Cumhurbaşkanı zaferin ertesi gününü ulusal tatil ilan etti. Dünya Kupası sürprizlerle devam ediyor. Paraguay, Almanya'yı penaltılarla Dünya Kupası'ndan eledi. Paraguay Cumhurbaşkanı

0: Santiago Pena tarihi zaferin hemen ardından kararnameyi imzaladı. Bugünü ülke genelinde resmi tatil ilan etti. Milyonlarca Paraguaylı kutlamalara katılabilsin diye. Okullar, kamu kurumları ve birçok iş yerinde hayat durdu. Pena sanal medyadan bugün koca bir ülke kutlama yapıyor mesajını paylaştı.
1: Tam 3 aydır görmüyordu. Tek bir ses onu tanımasına yetti efendim. Panda Fubao ve bakıcısının o muazzam buluşması sevginin sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

0: 3 aylık hasret sona erdi. Bakıcısına işte böyle kavuştu.
1: Huba! Huba!
0: Görüntüler Çin'deki bir hayvanat bahçesinden.
1: Huba!
0: Panda Fubao bir süredir depresyondaydı. Doğumundan bu yana yanında olan bakıcısını 3 aydır görmüyordu. Bakıcısı ona sürpriz yapmak istedi. Arkası dönükken işte böyle seslendi. Panda sesin sahibini hemen tanıdı. Şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Kollarını açtı, bakıcısına koştu. İkilinin mutluluğu görülmeye değerdi.
2: Saranya Fubao.
0: Video izlenme rekorları kırdı.
1: Huba! Huba!
3: Efendim, kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Biz sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı gidiyor.

0: indirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hasta...

0: tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
6: istikballe. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
8: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
9: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar. Benim bankam
10: iş bankası. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
11: bu. Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yüz germe ameliyatı yaptırdığını açıklamıştı Ebru Gündeş. Ünlü şarkıcı sanal medya hesabından ameliyat sonrasında yeni görüntüsünü paylaştı.
14: Estetik yaptırdığını itiraf etmişti. Ebru Gündeş'ten yeni kareler geldi.
15: 10 yaş 60 milyon. 20.
14: Konserinde beklenmedik bir çıkış yapmış. Yüz germe ameliyatı olduğunu paylaşmıştı.
15: Yarın yüz germe yaptırdım. Sizler için.

0: Bu açıklamanın ardından yüzündeki değişim merak konusu olmuştu. Günde son halini sevenleriyle paylaştı. Siyah pantolonu ve işlemeli üstüyle sahneden paylaştığı son hali sevenlerinden tam not aldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'nın kapanış programında konuştu sayın seyirciler. Koruyucu aile modelinin çocukların geleceği için taşıdığı öneme dikkati çekti.
2: Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar.
3: Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'nın kapanış programında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan.
2: Devletimiz kanatları altında himaye ettiği her çocuğunuzu en güzel şekilde yetiştiriyor. Akademik başarılarının artması, yeteneklerini geliştirmeleri için tüm imkanlarını seferber ediyor.
3: Ve koruyucu aile sayısı her geçen gün artıyor.
2: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9277 koruyucu ailemiz 11.000 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Bu çocukların 1345'i özel gereksinimli çocuklar.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı programa.
4: Koruyucu ailelerimizin sosyal haklarını güçlendirdik. İlk defa izin hakkı tanıdık.
1: Ve böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşam da sonuna gelmiş olduk. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın yine 18.30'da yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Sana tatlı yok, tamam mı?
2: Onu rahat bırak.
1: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamazsın.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz, tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Tamam.
1: Hey, sen mi ihbarda bulundun?
2: Evet.
1: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
2: hayır,
1: var mı?
2: Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
1: Hı-hı. Işıklar nerede?
2: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
1: Tamam. Arka çıkış nerede?
2: Koridorun sonunda.
1: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

0: Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Pişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle... Tamam.
3: Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geç beni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

0: Senin bankan mı? Bu senin bankan mı? Plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de evet, kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
0: Bunu nereden aldın?
2: Bilmiyorum.
0: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
2: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı. Hiçbir şey bilmiyorum.
0: Sorun değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
2: Evet. Hı?
0: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?

0: burası Puerto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor, kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
1: Oturmalıyım John. Benim.
2: Tamam,
1: lütfen.
2: John.
1: Benim.
2: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezahanethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio.
4: Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
5: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
5: Birlikte çalışmayı dört gözle...
2: Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ayıp öyle işin.
2: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
3: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
4: Teşekkür ederim.
3: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
4: Anlamadım.
3: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum, sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
4: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
4: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
3: Çocuğumun elinden paketi aldı.
4: Ne?
3: Öyle işte.
5: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
3: Hey! Dur!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa, altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyorum.
3: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
4: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbette yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
4: 50 kilogram.
0: Vay canına.
1: Büyük bir parti olmalı.
0: Evet, çok fazla et.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mağdur nerede? El victimo.
0: Hayır, la victima. Müşteri, müşteriye ne oldu?
5: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
1: Ne hoş.
4: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
1: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı. Yani...
0: Hadi yürü.
1: Gidelim.
0: Yürüsene.
1: Hadi.
0: Ayağa kalk. Hadi.
4: Beni tutukluyor musunuz?
0: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
4: Bir dakika. Bunu yapamazsınız.
1: Öyle mi? Bence yaparız.
4: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
1: Yok ya.
4: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
1: Hayır.
4: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
1: Belki.
0: Tamam. Hadi
4: biliyor
0: gidelim.
4: Musun? Canın cehennem.
0: Hayır.
4: Senin de canın cehennem.
0: Öyle mi?
1: Vay.
4: Senin de.
1: Olay çok hızlı büyüdü.
4: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
0: Öyle mi?
4: Evet, hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var ve bir polis, sizden biri.
0: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
4: Yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memur da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var, o yüzden burada...
1: Evcil hayvanın mı var?
4: Evet.
1: Ne tür bir hayvanmış?
4: Karnı aç bir hayvan.
1: Adı ne?
4: Onun adı Janet.
1: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
4: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
1: evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
4: Evet.
1: Tamam, hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi.
0: Tamam Luigi, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, yürü.
4: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
4: Ne dedin?
3: Si.
4: Si,
3: ha. Mükemmel.
4: Peki.
3: Biraz İspanyolca öğrenmelisin.
4: Tabii canım.
3: Evet, Puerto Rico'dasın.
4: Evet.
3: Böyle söyle.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı, taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyeyim.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Iron kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Şey ya, maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
3: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
0: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.
1: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
0: Sen Kor diyorsun. Evet, evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
1: Sonuç buradayım işte. Endişelenme.
0: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
1: Sonunda, evet.
0: Öyle mi? Onu benzettin mi?
1: Ne?
0: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur, bizi ateş ederdi. 3. gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
2: Güzel baba, gerçekten güzel.
0: Durmasını sağladı, tamam mı?
2: Evet.
0: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı, değil mi?

0: Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
1: Burada duruyor, beni anlıyor musun?
0: Hey, ne sanıyorsun, Alzheimer hastası
1: dışarıda
0: oldu.
1: Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
0: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana nasıl sonuçlandı, bana söyle.
2: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem kızınızla gitmeniz, tamam mı?
1: Evet, teşekkür ederim.
2: Bu durumda o sizin vasiniz.
0: Tam bir komedi.
2: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan dolayı. Bak, beni
0: polis
2: dinliyor
0: katil,
2: musun? Seni kaçık ihtiyar,
0: hey,
2: kapa çeneni.
0: Nereye gidiyorsun lan, nereye?
2: Çeneni.
1: Hey!
0: Bu adamla gitme. Kurşun sen geçirmez kan... yelek olmadan asla gitme.
1: Gerçekten çok inatçı birisi.
0: Bu adam senin ortağın mı?
1: Evet.
0: Sen çok cesur bir kızsın.
1: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
2: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
1: Bunun için burada değil misin?
2: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
1: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
2: Gerçekten doktor musun?
1: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmen.
2: Şey, memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
1: Kadınların sözünü asla dinlemez.
2: Peki, yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
1: Evet, onu buralarda görmüştüm.
2: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor, tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babanı alalım, tamam mı? Pekala, hadi.
1: Sol köşeye dönünce aşağıda dosdoğru.
2: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı mıydı?
1: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
3: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bizimle gelmelisiniz bayım.
3: Hayır, buradan ayrılamam.
1: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız. Bu çok tehlikeli.
3: Baban gitti mi peki?
1: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
2: Cordio'dan Penny.
1: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
2: Penny, orada mısın?
4: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
0: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
4: Demek orayı yönettiniz, ha?
0: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun, değil mi? Daha net olacağım, şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim, sorun değil, iyiyim.
4: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilir misin acaba?
2: Penny, beni duyuyor musun?
1: Bakın, burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
3: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
5: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et!
6: Onunla ben ilgilenirim.
5: Polis!
1: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
3: Üzgünüm, gelmiyorum.
5: Memur bey.
2: Bir saniye, hemen döneceğim, tamam mı?
1: Tamam.
3: Artık gidebilirsin.
1: Bakın, tahliye zorunlu, tamam mı?
5: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.

0: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz. Lider. Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi. Hadi.
2: Ernesto, Ernesto. Soldan.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır, ateş etmeyin. İhtiyarı vurabilirsin. Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adamlar da kimdir?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız. Bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi hadi hadi hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Bright ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet, üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin, hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Hayır, böyle işin. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşun burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap, olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
1: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam, dikkat et, tamam. Tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Tamam. Merkez 10-13. Ateş edildi.
1: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz dedim.
1: Hayır, sen sessiz ol. Benim evimdesin.
2: Ateş edildi. Buranın adresi nedir?
0: 65.
1: 658.
2: 658
0: Mermont.
2: 658 Mermont. Olamaz. Sabit hat. Sabit hatta ihtiyacım var. Sabit hattın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit hattı var ki?
2: Hayır, ben senin.
1: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey.
2: Bina yöneticisi Luigi'yi öldü gitti artık. Tamam mı?
1: Lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
1: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi yemek?
1: Bana şu yemeği ver.
2: Sessiz ol.
1: Bana yemeği ver. Ateş etme.
2: Ne?
1: Ateş etme.
2: Ateş etme mi?
1: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
2: Ne?
1: Bana o yemeği ver. Hadi, arkanda işte. Orada.
0: Sana yardım
2: tamam,
0: edeceğim.
2: Tamam. Bu da ne böyle?
1: Dur.
2: Ne var?
1: Üniformanı çıkar.
2: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
1: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Tamam. Bana hikayeni anlat.
1: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman tanrım.
2: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, tamam. Başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi. Ne? Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
5: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
5: Kapat çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
6: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki, bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacım var?
1: Oyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
0: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
0: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
0: 63B'de, evet evet.
3: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersek o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç
0: tamam,
1: uygulaman
0: elbette.
1: Önemli ya, anladın mı?
3: Griffin. Hı? Arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör çalışmıyor.
3: Tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
1: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
0: Neyi?
1: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
0: Ne, kasığında mı?
1: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
0: Vercan, yani bana gerzeğin tekinin poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
1: Boş ver.
0: Hayır, sadece söylüyorum.
1: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
0: Tamam.
1: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
0: Ben tam bir pisliğim.
5: Hadi açılacak. Başardın. Başardın dostum. Elektriği kes.
6: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
5: Yoldan çekil.
6: C4.
5: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.

0: Yani iki kat yukarı ve üç blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Aa, ağırmış pislik. Hadi. Patron!

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: Elbet.

0: olsun.
1: Silahı bana ver.
0: Ah!

0: Hey, iyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: He. O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duan'ı. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müzde zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
4: İyi misin?
3: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse telaffuz edemiyorum. O da değil. Yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
4: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
3: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış ama ihtiyar onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
4: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
3: Evet, teşekkür ederim. Bu adam evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor. Evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüm oluyor mu merak ediyorum.
4: Sence bu adamlar ne istiyor?
3: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
0: Bu hangi daire?
4: 44B.
0: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
4: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
0: Ne? Roberta Gradisher mı?
4: Onu tanıyor musun?
0: Aa, tabii.
4: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
0: Kısmen evet.
4: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
0: Hayır, Smite.
4: Smith ve Smite. Kesinlikle.
0: Onu tedavi mi ettin?
4: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
0: Bu komikmiş çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
4: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
0: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
4: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
0: Önemli bir şey değil. Sorun gel. Yok. Sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
4: Yüzeysel bir yer.
0: Önemli değil.
4: Tamam.
0: Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet, ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
4: Hayır, olamaz. Kaçın peki.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkı nakli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkı nakli. Aynen duyduğun gibi doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
0: Ne diye?
1: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
0: Yani bir pislik misin değil misin?
1: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
0: Bu da ne?
1: Ah, oksimoron. Harika iyi gelir. Bir tane ister misin?
0: Gerek yok.
1: Ah, tamam. Gidelim ukala.
0: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
1: Ne?
0: Nereye gidiyoruz?
1: Daire 44. Hı hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateş et evlat. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun. Tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: lanet olsun.
1: Bırak. Bırak. Bırak dedim. Yavaş. Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
2: Kaçtı, bakmak ister misin?
1: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Oh!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır. Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı.

0: vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli, mineralli olmasından belli. Yaylanan geldi belli.
1: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylanan geldi belli.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: şarkıcılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramız bu.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Aa, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında

0: kazan.
1: Sadece durladım.
2: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
3: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
4: Sütünlüyüm ben, bakmayın bana! Çekil dışarı! Gidin, istemiyorum hiçbirinizi!
5: Ceylan yüzünden mi?
6: Seninki yermiş aşağıda.
3: İnsan hiç mi değişmez ya?
7: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
5: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
8: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Arabanı arabamla takoma, değerinde Twix sat.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde ekici Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira.

0: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik havaların dünyası. Burası tavuk dünyası.
4: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'ta festival.

0: Ben... Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum.
0: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
2: Tamam, dikkat et.
0: Hey hey, hayır, anahtarım var.
2: Benimle alay mı ediyorsun?
0: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve baylar.
2: Vay be.
0: Silahını seç. İstediğini al.

0: Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Ha, bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Ah, şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Bam bam bam bam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz?
1: Şey...
0: Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı, bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu

0: Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
1: Jasmine miydi?
0: Evet.
1: Silahlı adam neredeydi?
0: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
0: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
1: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
1: Hep bir polisle çıkmam derdim.
0: Neden, nedenmiş? Baban yüzünden mi?
1: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
0: Vay be. Baba sorunları ha?
1: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
0: Buna gerçekten inanıyor musun?
1: Onunla tanıştın.
0: Tanıştım. Evet. O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim. Bravo sana.
1: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
0: Oo tanrım, elin hafifmiş doktor. Ah.
1: Bir şeyin yok. İyisin.
0: Teşekkür ederim.
3: Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey işte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
1: Öyle mi?
3: Evet, iğneler falan.
1: Onda özellikle çok iyiyim.
3: Buna minnettar.
1: Her zaman.
0: Aa! Of be!

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği lanet seviyor. Olsun. Vay anasını, M4 istemez misin?
2: Sakın
1: belki bir pompalı tüfek. Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum muşmula surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git git.
1: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
2: Silahını da.
3: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Tanrı! Seni lanet olsun!
1: Hey! İyi çıkardın evlat!
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam. Tamam.
2: Boş işte.
3: Boş olduğunu biliyorum. Kapa çeneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
2: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun? Neden?
5: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. Eşkalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum. Soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Evet.
6: Tamam, bekle. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
0: Kapa çeneni lütfen. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın, sahiplen.
6: Çok üzgünüm.
0: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
7: Tamam al. Vay canına. Bu acıttı.
6: İyi misin?
7: İyiyim. Hadi gidelim.
3: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
2: Ona ne oldu?
3: Kestirmediği kesin.
6: Peki. Hazır mısın?
0: Pek değil ama elimizden başka ne gelir? Yere in nerede
6: ha? Tamam.
0: Çok faydası oldu sanki, değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
6: Tamam.
0: Hadi gidelim.
6: Peki.
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler evladım.
6: Bekle!
3: Kalk! Hemen kalk!
2: Beynini uçuracağım şimdi.
3: Kalk!
2: Cruz!
3: Silah al. Tamam mı? Hadi.
2: Evet, hadi gidelim.
3: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: Baba.
1: Aa, merhaba. Merhaba.
0: Baba.
1: Merhaba tatlım.
0: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
1: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev kordu. O soytarılarda epi ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
0: İyileşecek.

0: Gitmeliyiz.
1: Seni seviyorum.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie,

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
3: Evet. Ya baban?
0: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
4: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
5: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
5: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
6: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
5: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
5: Memur Cordio.

0: Destek istemedim.
1: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
2: Tedavisini burada bitiremem.
0: Onun nesi var?
2: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
1: Memur bey.
0: Beni ve tabloyu alabilirsin.
1: Ama memur Penny'yi serbest bırakmalısın.
3: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
0: Aa.
3: Daire 44 A'ya gel hemen.
1: Silahlarını bırak ama.
3: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
1: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
0: Bunu nereden biliyorsun?
3: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum mu?
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.

0: savaştan bu yana ailemdeler.
1: Sen Nazi misin?
0: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
1: Bu kanlı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
0: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
1: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
1: Al bunu. Al hadi.
2: Neden?
1: İhtiyacın olacak.
2: Peki ya sen?
1: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
2: Tamam.
1: Ateş etmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
2: Hey. İskeleden gitme.
1: Tabii. Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
2: Tamam. Hadi. Yola koyulmalıyız. Gel.

0: Yapamam. Gel. Yapamam.
1: Gel hadi. Tamam hadi.
2: Bir dakika.

0: Sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet, biliyorum.
0: İçeri gir.

Ağacında. İnanamıyorum.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
2: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
2: Al bakalım John.
0: Üniformanı çıkar.
2: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
3: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
2: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
2: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıtı mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam. İyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
2: Nasıl yapacağım ki?
1: Lanet olsun.
3: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi? Evet, binanın sahibi oydu. Artık değil. Kımıldasana.
0: Yürüyorum, sakin ol.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Hele güzel istikballe. La la la. Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakalı al.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Aman Tanrım. Bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer, Isabella Stewart Gardner, 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Tamam. Tamam. Bana bak. Bana bak. İyi olacağız. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut. Tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa, hiçbir şey.
0: Bu kadar kilit boşuna mı yani? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Ha? Hey,
0: seni tuttum. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. 1, 2, 3.

0: Bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.
2: Porto Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
3: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
4: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
4: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
5: 10.31 olayı yaşanıyor.
0: Bizi çağırıyorlar.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
3: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
0: Dikişlerimi alacak mısın?
3: Beni dışarı çıkaracak mısın?
0: Üstüne bahse girebilirsin. Abi, öyle demek istemedim tabii elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
3: Baskı
0: yok. Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
3: Bu bekleyebilir.
0: Evet tabii ben asla çizgi
3: asla
0: yaşayacak
3: değilim. Biliyorum.
0: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
3: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
0: Sana bir şey getirdim.
4: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Bırak beni. Yalvarıyorum. Sana yapmadığımı söyledim. Lütfen. Lütfen. Lütfen bırak beni.

0: değilim. Edria döktü.
1: Şimdi yatacak olan Edria.
0: Olmaz olmaz olmaz.
1: Sabah okulumuz var. Evet, olamaz. Yatma vakti.
0: Yatma vakti hayatım.
1: Hadi.
0: Hazır mısın?
2: Evet.
0: Büyük sürpriz için hazır mısın? Tamam. Hadi at yatağa gider ve uçurumdan düşer. Ve uyumaya gider. Sen de öyle. Tamam mı? Hadi gözlerini kapat. İyi geceler tatlım.
2: İyi geceler.
1: Gece kuşum yine uçuyor. Hazır mısın?
0: Ben her zaman hazırım. Bu gece beni dinleyecek misin?
1: Sanırım sabah dinlesem daha iyi olur.
0: Tamam. Kahvaltıda mı?
1: Evet. Kahvaltıda.

bu şarkıya bayılıyorum. Bizden ayrılmayın çünkü gece yarısından sonra Elvis Merry ve Elvis Curry bizimle olacak. Tüm Olivyalıların hayalini kurduğu radyo spikeri, büyüleyici bir sese ve her şeye sahip olan o kişi bizi...

0: İyi akşamlar Bay Elvis.
1: Affedersin. Adını unuttum da. Adın neydi?
0: Hemvatin Andan Sundardes.
1: Sana Bob diyebilir miyim?
0: Evet tabii. Aileniz nasıl?
1: Gayet iyiler. Sorduğun için sağ ol Bob. Bu akşamki program için heyecanlı mısın?
0: Kesinlikle. Bakın final burada. Sonunda New York çaylakları Manchester Sewell Sense'i yenebilecek mi öğreneceğiz? Ben Manchester'ı tutuyorum. Memleketim. Peki ya siz efendim?
1: Ben kendi programımdan bahsediyordum. Dinlemiyorsan ben radyodayken neler olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Evet. Doğru yoldasın evlat.
2: Elvis.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Affedersin geciktim. Nasılsın?
1: İyiyim sağ ol. Tanışıyor muyuz?
2: Bu komikmiş.
0: Elvis, bu adamı tanıyor musun?
2: Beni elbette tanıyor. Hadi Elvis gidelim.
1: Hayır, bu adamı tanımıyorum.
0: Peki kimsiniz?
2: Baksana kimse seninle konuşmuyor pislik.
1: Hadi ama dostum bırak.
2: Bırakacağım ama stüdyoya girer gelmez.
1: Tamam bu kadar yeter. Elimi tuttun artık almak istiyorum.
2: Hadi ama dostum.
1: Lanet olsun.
2: Randevumuz olduğunu unuttun galiba. Bir randevumuz var. Hem de bu gece olacak. Bu gece açıklamam gerekiyor.
1: Tamam. Her kimsen bu böyle yürümez dostum.
2: Tamam bu beni son kez tanımıyor gibi yapışın. Yoksa?
1: Yoksa ne? Sakin ol evlat tamam mı?
2: Yoksa
1: sakin
2: kendimi öldürürüm.
1: Peki ne açıklamak istiyorsun?
2: Burada olduğumu. Yani ben Mesih'im. Döndüm.
1: Neden bunu en başta söylemedin ki? O sensin. Bu o. Nasılsın?
0: Yani bu adamı tanıyor musun?
1: Evet herhalde. Sen tanımıyor musun?

0: O
1: muhtemelen Budist. Aslında Hindu.
0: Bak,
1: seni 2000 yıldan fazladır bekliyoruz. Yapacak çok fazla işim var. Kötürümlerin yürümesini ve körlerin görmesini sağlamalısın. Dünyayı kurtarmalısın.
2: Ben bunu yukarı çıkıp herkese ilan edebilir miyim?
1: Neden bunu radyoda ilan edeceksin ki? Yani sadece bir avuç uykusuz insana ulaşabileceksin. Artık kimse radyo dinlemiyor, özellikle de geceleri. Dahası seni göremeyecekler. Seni görmezlerse kim olduğuna inanmayabilirler. Bence canlı yayına çıkarsan karşılığını en iyi şekilde alabilirsin.
2: Bilgisayarında kamera var.
1: Kimin?
2: O kadının. Merkezdeki o kadının.
1: Evrenin merkezindeki mi yoksa?
2: Beni tedavi merkezine koydular. Hı. Ama bilgisayarında bir kamera var ve kendimi kaydedebilirim. O zaman da mesajımı herkese iletiyorum.
1: Evet.
2: Harika bir şovum var. Adın neydi kardeşim?
3: Hemvatin Andan.
2: Evet. Seni seviyorum Elvis. Teşekkür ederim.
1: Lanet olsun. Bak, hemen kapıyı kilitle ve içeriye kimseyi sokma. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu zaten.
4: Burası ısınıyor. Harika Elvis Kurye, tam 15 dakika kaldı. Bu inanılmaz. Harika şarkıyı birlikte dinleyebilmemiz için yeterli bir zaman dostlar. Buna bayılacaksınız.
1: Hadi kapat çeneni.
5: Elvis, merhaba.
1: Merhaba.
5: Yataktan yeni mi kalktın? Çok yorgun görünüyorsun.
1: Henüz kendime gelemedim.
5: Her neyse, bu gece harika aramalar alıyoruz.
1: Güzel.
5: Bu da James Till'in biyografisi. Çevrim içi videolar çeken şu komedyen, hani 2 milyondan fazla takipçisi var ve onu yayına alacağız.
1: Teşekkür ederim.
5: Ne demek, işim bu.
1: Hayır, yani teşekkür ederim. Doğum günüm için.
5: Affedersin, aklımdan çıkmış. Yarın değil mi?
1: Evet, yarın dediğin 13 dakika sonra. Sorun yok. Herkes sürekli doğum günümü unutur zaten.
6: Nice yılları.
1: Daha değil, 12,5 dakika sonra. Bu kim?
5: Yeni başladı. Londra'dan geldi Amerika'ya, uzun bir yolculuk yaptı. Elvis, bu Dylan. Dylan, bu Elvis.
1: Okyanus ötesi mikropların sana kalsın.
6: Peki.
1: Bunlardan ister misin? İstersen hazırlayabilirim.
6: Hayır ama sağ olun.
1: Şaka yapıyordum. Bunlar yetişkinler için.
6: Ben 27 yaşındayım.
5: Sen ona bakma. Stüdyoya git.
6: Tamam.
1: Görünüşe göre Sam hala burada.
5: Evet.
1: Bulaşık eldivenlerimi getirmeliydim. Merhaba.
7: Kapıyı çalma zahmetine girmiyorsun.
1: Evet, tıpkı şovumu izlemeye geldiğini bana söyleme zahmetine girmediğin için.
7: İzlenecek ne var ki, bir radyo programı. Bir şey mi lazım? Bir dakikaya çıkıyorum.
1: O zaman neden bunu kaliteli bir dakika yapmıyoruz? En son ne zaman bu kadar geçe kaldın?
7: Geçen yıl çerçöp için.
1: Hı-hı.
3: Tamam, siz konuşun bakalım.
1: Tabii.
3: Bu geceki şovu ofisimde dinleyeceğim.
1: Sağ ol dostum. Hiç değilse burada birileri beni önemsiyor.
7: Burada olduğuna göre son rakamlara bakıyordum.
1: Pekala.
7: Düzlüktesin. Rakamların yerlerde. Sanki bir krep gibi.
1: Krep mi? Anladım. Evet, epey düzmüş. Ama sadece bir çeyrek, bu hiçbir şey ifade etmez.
7: Bence iki sorunun var.
1: Kimsenin sadece iki sorunu yoktur.
7: Tamam. Öncelikle dinleyiciler. Sosyal medyanla ilgilenmiyorlar.
1: Ben de ilgilenmiyorum. İşte bu yüzden Mary ilgileniyor.
7: Tamam, Mary'i suçlayabilirsin. Her iki durumda da felaket.
1: Lütfen, yine mi aynı şey? Ben radyo sunucusuyum, başka bir şey
7: son
1: değil.
7: Son gönderine bir bak. Hem de tam 3 ay önce. Tek söylediğin hey. Ve bir de o çizmeleri.
1: Hey, harika. Çok havalı çizmeler. Hem de 46 numara. Tamam bak, bu konularda iyi olmadığımı itiraf ediyorum.
7: Evet, bunu hepimiz biliyoruz ama günümüzde radyo yeterli değil, tamam mı?
1: Neden yaptığım şeyi yapmama izin vermiyorsun? Demek istediğim tekneyi sallamayalım.
7: Beni dinlemiyorsun bile. Bak, bu tekne batıyor Elvis.

0: Ne?
1: Sen bugün gerçekten çok farklısın.
0: Ne?
1: Evet, bugün farklı görünüyorsun. Bugün sanki bir heykel
0: Durur
1: gibisin.
0: Durur musun? Dur artık. İyi denemeydi. İkincisi de bence fazla zorluyorsun. Daha önce de söyledim. Harika bir konseptin var. Olanı söylüyorsun. Merhamet ekliyorsun. Bütün bunlar seni sen yapan şeyler. Ama şimdi
1: evet.
0: Geri tepiyor. Bunu anlamalısın Elvis.
1: Kimden geri tepiyor?
0: Papa'dan.
1: Aa, o dinliyor mu? Baycan'ın aramasını salmalısın. Ona nasıl yapacağını söylemelisin.
0: Dur. Sanırım artık yavaşlamayı göze alabilirsin. Anladın mı?
1: Hayır, yanılıyorsun.
0: Sınırları zorlama artık. Yoksa bir gün büyük patron yerine birini alacak.
1: Öyle mi? Kimi? Bu bir tehdit mi?
0: Hayır canım, bu bir tehdit değil. Bu bir ipucu, tamam mı? Çok iyi bir arkadaşından. Hadi şimdi defol. İyi programlar.
1: Vay canına, bu aslında kaliteli bir iki dakikaydı.
0: Sadece hoşça kal.
2: Ah. Merhaba. Dünyanın en büyük radyo sunucusu falan değilsin. Şu anda yayında olmadığım için senin hakkında gerçekten ne hissettiğimi söyleyebilirim. Sen tam bir pisliksin.
1: Nasılsın Justin? Yüz ifadene göre hala hemoroid sorunum var, değil mi?
2: Biliyor musun, buradaki tek sorun sensin. Sen benim şovumu asla alamayacaksın. Beni duydun mu? Dinle, benim şovuma asla sahip olamayacaksın.
1: Şovunu zaten istemiyorum.
2: Yalancı.
1: Ki.
2: İçeride Sam'den bunu istiyordun.
1: Justin, bak, senin şovunu istemek için orada değildim.
2: Kes şunu. Bana yalan söylemeyi bırak artık, tamam mı?
1: Justin,
2: duydun
1: yeter.
2: Mu?
1: Ben şovunu istemiyorum. Yalan da söylemiyorum.
2: İstemiyor musun?
1: Hayır. Yalnızca mevkiini istiyorum. Bu tamamen farklı bir şey. Açıkçası berbat müzikler çalıyorsun ve sen de sadece zaman söylemek için oradasın. Adına Justin Zaman demelisin. Yerel radyo dinlemek gibi. Alkansas'ın ortasında beliren bir domuz gibi.
2: Ama ben Alkansaslıyım.
1: Evet, demek istediğim de bu.
2: Git işine Elvis.
1: Teşekkür ederim.
3: Baylar.
2: Defol buradan.
3: Baylar.
1: Ruh hali hemen
3: Baylar.
1: Değişiyor. Bunu nasıl yapıyor?
3: 47 saniye sonra yayındayız.
2: Aptal adam.
1: Aptal adam ilk sırada ama.

0: Elvis'le canlı yayındayız.
1: Yayında. Bütün gece solucanlarına ve kötü ritmi reddeden herkese günaydın demek istiyorum. Siz ailem gibisiniz. Stüdyo doluyor. Herkes yerleşiyor ve Mary de telefonları bağlıyor ya da sevgilisini arıyor. Hangisi Mary?
2: Hangi adamım yani? Ben herkesle takılırım.
1: Evet, dikkatli ol ama. Çok takılırsan yorulursun.
2: Merhaba, telefonlarınızı bekliyoruz. Elvis'le canlı yayında konuşun ve ona bütün sorunlarınızı anlatın. Bel altı ya da tam tersi. 806-608-06-8255'ten bizi arayın.
1: Evet ve bu akşam programımıza katılan yeni bir çaylak var. İsmi de Davullar Çalsın. Senin adın neydi?
3: Dylan.
1: Dylan. Dylan eski dostumuz Dönek Tom'un yerini aldı. Rakip istasyon için bizi terk eden o hergelenin. Sen de bize ihanet etmeyeceksin değil mi?
3: Evet yani şey... Hayır. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.
1: Ah tanrım utangaç biri. Sahne korkun mu var?
3: Hayır. Hiç yok. Sadece çok uzun süredir var olan bir programın parçası olmak gerçek bir onur. Burada olmaktan çok mutluyum.
1: Uzun süredir mi? Ne demeye çalışıyorsun? Sence ben yıpranmış ve bunak biri miyim ha?
4: Hayır.
1: Ben 40 yıldır bu programı yapıyorum. Yaşlı istismarı yapan bir pisliği gördüğümde fark edecek kadar uzun bir süre. Hayat çok kısa. Ya da benim durumumda çok uzun değil mi Dylan ha? Kaybol, kovuldun, uçağa bin, tekneye bin, kanalda yüz. Lanet olası İngiltere'ye ya da nereden geldiysen oraya dön, hadi. Neden gülümsüyorsun? Şaka yaptım mı sanıyorsun? Mary programı yapabilir, bunu milyonlarca kez yaptı. Kaybol, hadi yürü, bitti, bitti, defol. Hadi ama ne bekliyorsun? Tanrım...

0: Tamam, sonrakini getirin. Çok uzun dayanmadı değil mi? Şaka yapıyorum. Hadi Dylan geri gel, seni seviyoruz. Hadi ama evlat, hadi geri gel, geri gel. Şuna bak, sanki ağlayacakmış gibi. Hadi ama evlat, acemi şakası yaptık. Otur. Yumuşak yiyeceklerimiz var.
1: Acili olarak şurupla beraber.
0: Evet, işte böyle. Aradığım şey
2: dayanamadın,
0: buydu.
2: Dayanamadın öyle değil mi?
0: Evet millet, başlıyoruz. Yerleşin ve rahatlayın. Beni arayın. İşte yayındayız.
3: Elvis'le konuş. Yayındayız.
0: Emma, iyi akşamlar. Neler söyleyeceksin?
4: İyi akşamlar Elvis ve ekibin diğerleri. İki ay önce kocam beni 17 yıllık evlilikten sonra terk etti ve ben harap oldum.
0: Üzüldüm. Nasıl oldu?
4: O çok kıskanç biriydi. Onu aldattığımı düşündüm.
0: Evet, anladım. Kıskançlık. Bazen gururunu okşar. Hala arzu edilebildiğimizi gösteriyor ama fazlası hiç iyi değildir. Aldattığını düşünmesine sebep olan ne?
4: Aslında onu aldatıyordum.
2: Bu kıskançlığı açıklıyor.
0: Bak, bizler insanız. 17 yıllık bacanla sanırım canı yanmış. Onu geri kazanmak zor olabilir. Buna neyin sebep olduğunu düşünüyorsan onun hakkında konuşalım. Yatağı ıslak havlu bıraktığı için olmadığına eminim.
4: Evet.
0: Birbirinizi hala seviyorsanız belki o da seviyordur. Bu da şansınızı denemeye, çabalamaya değer. Yani ne gerekiyorsa yapmalısın. Düzeltmek için ne gerekiyorsa, tamam mı? Dürüst ol, açık ol.
4: Tamam.
0: Değil mi?
4: Evet, teşekkür ederim.
0: Matt, sana katılmadığım için üzgünüm ama o harika bir oyuncu ama sportman değil. Onu hiç sevmiyorum.
2: Kötü haberlerim var. James Steele'ı bağlamamız gerekiyordu ama menajeri bana çekmesi gereken bir video olduğunu, dikkat etmesi gereken konular olduğunu söyledi.
0: Lanet olsun. Ona hemen uçurumdan aşağı atlamasını söyle. Aşağıda keskin kazıkların olduğu bir uçurum olsun. Bu yeni internet yıldızlarından nefret ediyorum. Annelerin bodrumunda 3 video çekiyorlar ve aniden kendilerini Bansinoff zannediyorlar.
2: Beyoncé mi?
0: Benim için Bansinoff. Bu adam gecenin birinde bizi araması gerekirken bir çekimde mahsur mu kaldı yani? Saçmalık bu. Muhtemelen evinde oyun oynuyordur. Hızlı turşu poşetleme falan. Şu adamın adını hatırlıyor musun?
2: James Steele. O bir yıldız. Dylan kimden bahsettiğimi biliyorsun değil mi?
5: Pek de değil.
0: Kendisi bir pislik ve adını bir daha anmayacağız, tamam mı?
5: Kimin hakkında konuşuyordun?
0: Evet, öğreniyorsun. Pekala, hatta Gary var. Ne diyorsun Gary? Gary, bizimle misin? Gary? Nefes sesleri geliyor. Üzerinde ne var Gary? Dylan, direksiyonda uyuyor musun? Gary'yi bağlayabilir misin?
5: Yayında.
6: Buradayım.
0: Demek buradasın. Nasılsın Gary?
5: O kadar iyi değilim Elvis.
0: Ne oldu? Bademcik iltihabı bu, mantar mı? Ne olduğunu söyle.
5: Bu gece gerçekten berbat bir şey yapacağım.
2: İntihar.
0: Tamam Gary, dinle. Her şey yolunda. Yanındayız. Biz aile gibiyiz. Kötü olmayan bir aile. Biliyorsun değil mi? Şu an neredesin?
5: Affedersin, bu kötü bir fikirdi.
0: Gary, lanet olsun, onu hemen geri ara. Tamam, ona ne olduğunu anlamak için Gary'yi en hızlı şekilde bağlamaya çalışacağız. Bu arada da başka çağrılar alacağız.
7: Ben patronumla ilgili rüyalar görüyorum ve biraz kafam karıştı, tamam mı? Çünkü bugün benimle aynı rüyayı gördüğünü söyledi.
2: Ne iş yapıyorsun?
7: Bir yatak şirketinde çalışıyorum.
0: Yatağı test etmek istiyor. Evet, ben küçükken palyaçolardan ödüm kopardı. Büyüdüğümde korkularımla yüzleşmeye karar verdim. Bir gün lanet bir palyaçoyla yattım. Kızıl saçlı ve büyük ayakkabılı. Burnu da kırmızıydı. Çok garip. Ertesi sabah uyandım ve bir kanişe çevirmişti. Bu sorunu çözmeliyiz.

0: 11 dizüstü bilgisayar 3 ay içinde sihirli bir şekilde nasıl ortadan kaybolabilir? Bir radyo istasyonundayız, her yerde kamera var. Saçmalık bu.
1: Büyük olasılıkla koleksiyon yapmaya çalışan biridir.
0: Ya da binadan toplayabildiğini alan biridir. Tarif etmesi biraz zor. Kel Kartal'la Benekli Baykuş arasında bir şey.
1: Nesli tükenmekte olan türleri kim denemedi ki?
2: Elvis Glad FM, Los Angeles'ta yayında, canlı yayında.
0: Tamam, haberler çok iyi. Geri tekrar yayında. Senin için çok endişelendik. Nasıl hissediyorsun?
3: Daha iyiyim.
0: Neredesin?
3: Pasadena'dayım.
0: Güzel, Pasadena. Yalnız mısın?
3: Yine sadece yapılması gerekeni yapacağım. Böylesi daha iyi.
0: Dur, geri bekle. Bana bir dakika ver. Pasadena'yı severim. Tam olarak neredesin? Geri, orada mısın?
3: Bahçedeyim.
0: Tamam. Bahçedesin. Evet, senin bahçen mi? Evde misin?
3: Hayır.
0: Hayır mı? Tanıdığının birinin evi mi?
3: Hayır. Ev pisliğin birinin ve onu yok edeceğim.
4: Polisi arayalım.
0: Gel söylesene, orası aileden birinin evi mi? Komşunun, meslektaşının ya da eski sevgilinin mi?
3: Eğer siz bir pisliğin teki olduğunu söyledim.
0: Tamam.
3: Ve tüm ailesini yok edeceğim.
0: Geri hadi ama eğer değersiz bir pislikse neden ailesine zarar veriyorsun? Onlar masum. İntikam içgüdünün seni muhtemelen hayatının geri kalanında bedelini ödeyeceğin bir şeyler yapmasına yönlendirmesine izin verme. Bence bunu yapmamalısın Geri. Sakince söyle. Bu adam seni bu kadar üzecek ne yaptı? Adaletsizlik mi, acı mı yoksa...
3: Hayatımı mahvetti. Ben de onunkini mahvedeceğim.
0: Göze göz demek. Geri, sen kaybedersin adlı bir oyun oynuyoruz. O her kimse hayatını mahvetmedi. Ona o gücü verme. Anladın mı? İnsanlar her gün genellikle başka biri onlara böyle hissettirdiği için kendini çaresiz, umutsuz, değersiz hissediyor. Değiştirme gücün var. Gereken her şey için. Buna inanmalısın Geri. Bunu yapabilirsin. Bu o kadar zor bir şey değil. Geri, o neydi?
3: O herifin evine giriyorum.
0: Geri. Dur, bekle. Eğer istersen bu konuyu yayın dışı konuşabiliriz. Yani bunu yapabiliriz,
3: hayır,
0: olur mu?
3: Hayır, canlı
0: yani
3: yayında kalmak istiyorum.
0: Kaydederim, yemin ediyorum.
3: Herkesin neler olduğunu duymasını istiyorum.
0: Seni yayında tutamam, üzgünüm. Yayın dışı konuşalım, söz veriyorum. Birlikte her şeyi,
3: hayır,
0: düzeltiriz.
3: Hayır, beni yarı yolda bırakma. Yoksa yukarı çıkıp herkesi öldürürüm.
0: Kimseyi öldürmeyeceksin, tamam mı? Her şey düzelecek. Hala canlı yayındasın ama tehlikede olmanı ya da başka birini tehlikeye atmanı istemiyorum, tamam mı? Şimdi Pasadena'nın hangi bölümündesin?
3: Arlington bahçesinin yakınında.
0: Evet, güzel bir bölge.
3: Evet, senin çok iyi bildiğin bir mahalle çünkü şu an senin evindeyim. 976 Orange Grove Bulvarı. Böyle berbat bir program sunmana rağmen bu kadar güzel bir ev almış olman çılgınca.
0: Geri, bu bir tür şaka mı bilmiyorum ama dinleyicilerimden saklayacak bir şeyim yok. Evet, bu benim adresim. Ama sanırım bahçeyi geçmekte biraz zorlanacaksın.
3: İki iğrenç Doberman'dan mı bahsediyorsun? Dinle dostum. Öğleden sonra onlara fare zehiri birkaç parça et attım. Bu gece onlarla biraz savaşmam gerekebileceğini düşündüm ve biliyor musun, buraya geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu ama acılarını bir kasap bıçağıyla dindirecek kadar naziktim.
5: ...911'i ara.
4: Tamam.
0: Eğer bu doğruysa ve sen gerçekten benim evimdeysen bu konuşmaya yayın dışı devam edeceğiz. Böyle olmaz. Polis birazdan orada
3: Polisler
0: olacak.
3: Polisler umurumda bile değil. Benim sözümü kesmesen Geri, çok iyi olur.
0: Bir saniye bekle
3: lütfen. Sözümü
0: müzik,
3: kesme.
0: Müzik. Dylan uyan. Bir şarkı çal hadi.
3: Bağlantımı kesme.
0: Başka seçeneğim yok Geri. Buna izin veremeyiz. Adrian?
3: Ona da fare zehri vermeliydim ama bu eğlencenin bir parçası olmasını istedim.
0: Dinle, bitti. Polis birazdan orada olacak. Hemen kızımı bırak. Çok geç değil. Suç duyurusunda bulunmayacağım, söz veriyorum. Sadece
4: polisler
0: biraz yardım almanı istiyorum.
3: Polisler bu işin dışında kalsın. Program için onlara ihtiyacımız yok.
0: Program falan olmayacak Geri. Gerçek şu ki eğer boyun

0: Demezsen polis seni dışarı çıkaracak. Suçlamada bulunmayacağım. Sadece ailemi rahat... Geri, o neydi? Neler oluyor Tanrı aşkına?
1: Tatlım.
0: Olivia.
1: Ah Elvis.
0: Bebeğim, iyi misin?
1: Ay, lütfen onun dediğini yap. Sana yalvarıyorum. Az önce duvara ateş etti.
2: Evet, boyaya biraz rötuş yapman gerekecek, affedersin. Bu sadece çeneni kapatman içindi. Bir dahaki sefere karını ve kızını hedef alacağım.
3: Polis orada. Destek bekliyor. Zaman kazanmaya çalış.
0: Tamam.
3: Evet.
0: Gary, dinliyorum. Tamam mı? Bana neler olduğunu anlat. Neye kızdığını anlat. Yani açıkçası seni tanımıyorum ama belli ki bana çok kızgınsın ve nedenini bilmem gerekiyor. Belki bu işi çözebiliriz. Sana kötü bir tavsiyede mi bulundum? Tanıdığım birine kötü mü davrandım? Beni niçin suçluyorsun? Bunu bilmem gerek. Lütfen anlat bana. Geri, lütfen. Bir kızla mı ilgili? Sana onu terk etmeni mi söyledim? Yoksa işinle mi ilgili? Lütfen içindekileri söyle. Çünkü benden neden nefret ettiğini bilmeliyim.
2: Ah Elvis. Bunu karın ve kızının yanında konuşmaktan utanıyorum ama... Madem ısrar ediyorsun, bunun Mary ile, yani telefon operatörünle yattığın gerçeğiyle bir ilgisi olabilir.
0: Ne? Gary, mi içtin ya da falan mı kullandın? Çünkü ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun, Mary de seni. Bu adamı tanıyor musun? Kimsin sen Gary? Sadece dedikodu yaratmaya çalışan bir hayran mısın? Bu bir tür şaka mı? Tebrik ederim, işe yarıyor. Öyleyse amacına ulaştın, tamam mı? Öylesiye korkuyorum dostum, çok ciddiyim. Bak, bu kadar şaka yeter bence.
2: Saçmalamayı kes pislik. Sadece uyuyamayan insanların dinlediği programınızı bu berbat tavsiyeler için mi dinlediğimi düşünüyorsun?
0: Sakin ol, ne istiyorsun ha? Kimse kimsenin incinmesini istemiyor,
2: benim
0: tamam?
2: Benim dinleyicilerinden biriymişim gibi konuşma. Benim hayatımı mahvettiğin gibi ben de seninkini mahvedeceğim.
0: Geri, para mı? Derdin bu mu? Mevzu para mı? Paraya mı ihtiyacın var?
2: Para mı? Gerçekten para isteseydim merkezdeki banyolardan birine giderdim, öyle değil mi? Aa şey ya, biraz bekle, sanırım karın seninle konuşmak istiyor.
1: Ah, bu pisliğe nasıl bulaştık Elvis? Ne yaptın sen?
2: Seni hoparlöre alacağım. Çünkü radyo dünyasının ağzı en iyi laf yapan insanının bu işi nasıl halledeceğini gerçekten duymak istiyorum. Ama yine de dikkatli ol. Yalan söylersen birini vururum Elvis ve sessiz kalmaya hakkın yok. Şimdi hepimiz seni dinliyoruz. Mary ile bir ilişkin var. Doğru mu, yanlış mı?
0: Gary, sana Mary ile bir ilişkim olduğunu düşündüren ne bilmiyorum. Çünkü yemin ederim ben asla onun...
2: Palavra! Saçmalamayı kes Elvis. Sana birini vururum demiştim, öyle değil mi? Olivia, birini vurduğumu onaylayabilir misin şu an? Elvis, duvarda asılı olan narsistik posterlerinden birinin çirkin yüzüne ateş et.
0: Bir dahaki sefere.
1: Aa, lütfen bırak onu. Sana yalvarıyorum, onun canını yakma lütfen.
0: Geri. Beni biraz dinlemeni istiyor.
2: Dinle. Bunu duymanı istiyor. Kızının silahımın sesi. Mary ile olan gerçeği söylemeye ne dersin ha? Telefon operatörüyle mi birlikte oluyorsun? Evet mi, hayır mı?
0: Evet. Evet, tamam. Al işte, evet. Yattım, haklısın. Yaptım. Şimdi mutlu musun ha? Sen kazandın. Şimdi kızımı bırak, lütfen.
2: Teşekkür ederim. Bu çok da zor olmadı, öyle değil mi?
0: İtiraf etmemi istedin. Ben de ettim. Şimdi ne yapmamı istiyorsun ha? Hadi şu işi halledelim. Onlara değil, bana kızgınsın, tamam mı? Bana. Onları hemen bırak ve bunu biz aramızda halledelim, tamam mı?
4: Aa, demek şimdi beni dinlemek için zamanın var.
5: Polis onunla konuşmak istiyor.
0: Hayır, hayır, sorun yok. Geri. Bu mevzuyu aramızda halledebiliriz, tamam mı?
2: Ama ben halletmek istemiyorum ki. Lorne'u tanıyor musun Elvis?
0: Anlamadım. Kim o?
2: Demek onun kim olduğunu soracak cesaretin var. Lorne diye birini tanımıyor musun?
0: Önce Mary, şimdi de Lorne'dan bahsediyorsun. Bir düzine Lorne tanıyorum.
2: Bir sürü Lorne tanıdığına eminim. Ama benim için sadece bir tane var.

0: Geri bana yardım etmelisin.
1: Polisler konuşmayı devralmak istiyor. Kapatmanı istiyorlar.
0: Hayır, bu çok geç. Lütfen karımı ve kızımı bırak. Sonra da istediğin gibi konuşabiliriz, tamam mı? Lütfen oturup bu işi halledebiliriz, tamam mı?
2: Üzgünüm. Aklımdaki soru bu değil.
0: Ama...
2: Duandır.
0: Ne? Ne dedin?
2: Lauren. Lauren Wander. Adı bu. Ayrıca dünyanın 8. harikası. Ama bahse girerim, onun soyadını bile bilmiyordun değil mi?
0: Oh, telefon operatörü. Lily. Gerçek adı Lauren'dı. Ona Lily diyorduk. Ama soyadını bilmiyordum.
2: İşte böyle. Her şeyin bir anda hatırlanması ne kadar da komik.
0: Evet. Bizim için birkaç ay çalıştı. 2 yıl önce birden ortadan kayboldu. Bir daha onu görmedik. Soyadını bilmiyordum.
2: O her gün programında aptalca şakalar yapmana engel olmadı ama. Yüzü ve sesi hakkında. Konuşmaya cesaret edemedi çünkü Bay Büyük Peruk, o radyonun yıldızı, 5 ay sonra ayrılarak unutmayı denedi. Ama hayır. Çünkü insanlar onun hakkında konuşmayı hiç bırakmadı. Liseden beri beraberiz. Ve evet, başka sorunları da vardı ama sen en baştaydın. Bayrak taşıyordun, her zaman baskı yaptın ve boom.
0: Boom ne? Bu radyoda alay ediyoruz, dalga geçiyoruz, yaptığımız bu, şaka yapıyoruz.
2: Ama ne komik. Komik olduğunu düşünmüyorum Elvis. Olivia ve kızınla Mary'nin olası evinde olmak, işte komik olan bu, tamam mı? Evet.
0: Evet, evet. Tamam. Bak, ben Lily'ye yardım etmek için her şeyi yaparım Lorna. Bunu telafi edeceğim.
2: Yapabileceğin bir şey var. Kablosuz mikrofonunun yanına alıp berbat ekibinden biriyle hemen terasa çık.
0: Anlamadım.
2: Yukarı çıktığında anlarsın. Şimdi hemen kalk yerinden.
0: Tamam, tamam. Sakin ol Mary. Mikrofon ve kulaklık hazırla, tamam mı?
3: Seninle geliyorum.
0: Tamam.

0: Tamam, geldim.
1: Güzel. Nefes al.
0: Tamam. Bana bu işi halletmek için ne istediğini söyle, olur mu?
1: Duvarın yanındaki küllüğü görüyor musun?
0: Duvarın yanında küllük olduğunu nereden biliyorsun Geri?
1: Orası sen küçük düşürünce Lorne'ın ağlamaya geldiği yer.
0: Bunu sana o mu söyledi?
1: Hayır, ben de oradaydım.
0: Tamam.
1: Gözyaşları içinde geldiğinde içiyordum.
0: Binaya nasıl girdin?
1: Ben de orada çalışıyordum. Ah Elvis, birçok kez karşılaştık ve ben hiç selam vermedim. Kendi iş arkadaşlarına pislik gibi davranıyorsun. Bana günde bir dakikan ayırmamış olman şaşırtıcı değil.
0: Kimsin sen?
1: Gerçekten bir önemi var mı?
0: Geri Harlow sen misin?
1: Artık değilim.
0: O da ne demek?
1: Bu gece umrumda değil demek. Artık o sizi her zaman gülümsemeyle karşılayan güvenlik görevlisi değilim.
0: Dostum bak, gerçekten üzgünüm, hatırlamıyorum, tamam mı?
1: Her neyse. Şimdi yapmanı istediğim şey, gidip o duvara tırmanman. Oraya senin için küçük bir merdiven koydum.
0: Hayır, ciddi olamazsın.
1: Şaka yapıyor gibi miyim? Hey Adrian.
2: Evet.
1: Şaka yapıyor gibi bir halim mi var? Seni korkutuyor muyum ha?
2: Ah Elvis.
1: Rahat ol, her şey yolunda. Elvis o lanet olası duvara tırmanacak.

0: Lanet olsun. Duvardayım. Mutlu musun? Başka ne var?
1: Teşekkür ederim.
0: Geri, yüksekten hoşlanman. Bu sana iyi hissettirecekse Lauren'a korktuğumu söyleyebilirsin, tamam?
1: Bu kolay olmayacak. Çünkü Lauren öldü. Bir ay önce intihar etti. Mektubunda sana dair yazdıklarını görmeliydin. Pek hoş değildi. Evinin balkonundan atladı. 5. kattan.
0: Geri, üzgünüm. Dinle, gerçekten üzgünüm. Ben dersimi aldım. Lütfen bu saçmalığa bir son verebilir miyiz?
1: Afganistan'dan döndüğümde ben de kendimi öldürmeye çalışmıştım. Senin gibi bir korkak orada bir gün bile geçiremez. Psikolojik olarak zarar görmüşüm. Saçmalık.
0: Geri, hayat çok güzel.
1: Hayır, değil. Şimdi senden istediğim oradan atlaman.
0: Hadi ama geri, bunu kimse yapamaz. Atlamayacağım.
1: Atlamazsan onları öldürürüm. Bunu yapacağımı biliyorsun. Sen ya da onlar.
0: Tanrı aşkına geri, bunu çözemez miyiz ha? Bak, sana yalvarıyorum, lütfen.
1: Atla!
0: Yapamam.
1: Biliyordum. Biliyordum. Altına edeceğini biliyordum. Sende en ufak bir haysiyet kırıntısı yok. Bu yüzden yalnız gitmeni istemedim. Dylan, it onu.
2: Hayır.
1: İt onu, yoksa 5 yaşındaki bir çocuk
0: Geri,
1: ölecek.
0: Geri, seni iğrenç pislik. Umarım ölürsün de sonsuza kadar yanarsın.
1: Son şans Dylan. İt onu.
2: Hayır.
0: Sorun değil, sorun değil. Geri, atlayacağım. Karımı telefona ver.
3: Ne yapıyorsun?
0: Çok üzgünüm tatlım. Seni çok seviyorum. Adrian'a iyi bak. Tamam mı? Başka seçeneğim yok.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır. Yapma lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen.

0: söylesene Dylan. O pislik atladı mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Dylan. Dinle, seni böyle bir duruma soktuğum için üzgünüm. Gerçi sana iyilik yaptım. O herif sana işkence edecekti. Tıpkı Lorna yaptığı gibi.
1: Karısını ve kızını bırak artık. Çünkü Elvis atladı ve öldü. Artık bırak onları.
0: Elbette. Ben sözümü tutarım. Sadece atladığına dair bir kanıt gerekiyor. Bana yalan söylemezsin.
1: Sana atladı diyorum. Artık bırak onları.

0: yapabildiniz. Siz yalancı pisliklersiniz. Hepiniz iğrençsiniz. Dylan, beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın.
1: Hey, bekle. Biraz sakin ol, tamam mı? Açıklayabilirim bunu.
0: Elvis'in atlamasını kaydedip paylaşacaktım. Beni tam bir aptal yerine koydun.
2: Hey, Gary, bu benim suçum, tamam mı? Senden çok özür dilerim.
0: Artık çok
2: üzgünüm.
0: Dişe diş, Elvis.
2: Gary.
0: Artık sevdiğin birini kaybetmek nasıl bir şey anlayacaksın.
3: Polisler hazır. İçeri giriyorlar.
2: Gary, şu anda polisler geliyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen vazgeç. Kes şunu.

0: Bekle. Polis seni telefona istiyor.
1: Evet. Ne? Bu olamaz.

0: Ciddi misin? Bu çok çılgınca bir şey. Buna inanamıyorum.
1: Elvis bu deliği pişman edecek.
2: Bu imkansız.
0: Neler oluyor?
2: Polisler. Evde kimse olmadığını söyledi.
0: Ne?
2: Bütün her yere bakmışlar. Zorla giriş iznine rastlamamışlar. Köpekler yaşıyormuş. Anlamıyorum.
0: Peki ya kızın? Karın?
2: Orada değillermiş. Bilmiyorum. Her yere bakmışlar ama yokmuş.
3: Elvis. Elvis neredesin? Elvis.
4: Döndü. Sesi aç lütfen.

0: Can'a yakın değil.
1: Belviz, sen benimle oyun oynarsan ben daha iyisini oynarım. Bir adım önündeyim. Seni evinde olduğuma ikna etmiştim, öyle değil mi? Polisler bir hiç uğruna kapınızı kırdı. Hepiniz...
2: Korumayı öldüren o mu?
1: Gösteri asıl şimdi başlıyor. Evet, evinde olduğum konusunda yalan söyledim ama ailenle birlikteyim. Elvis, çık oradan. Elvis, çık oradan. Onu aldattığın için üzülmüş gibi görünmüyor. İşte buna sadakat denir. Onları tam sen evden çıkarken yakaladım. Aa, bu arada Olivia ve Adrian arabaya binmek istemedi ve biraz itişme oldu. Domuz yavrularıyla güreşmek gibiydi. Savaştılar, bağırdılar ama sonunda onları evcilleştirmeyi başardım. Elvis, orada mısın? Elvis, orada kimse var mı? Şaka yapıyor olmalısın, yayında yalnız mıyım yani? Vay be, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi gibi. Ama Elvis, umarım beni hala duyabiliyorsundur. Çünkü Lorne'un anısına, bu gecenin hayatının en güzel gecesi olabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Gördüğün gibi bir oyun yarattım. Bence buna bayılacaksın. Kurallar basit. Kaybedersen bu iki küçük hanımı öldüreceğim.
2: Telefonunu kullan. Polisi arayalım.
1: Elvis, 30'dan geriye doğru sayacağım. Eğer cevap vermezsen gittiğini ve kendi kendime konuştuğumu anlayacağım. Bildiğin gibi ben deli falan değilim. Evet, eğer yayına dönmezsen bu oyun biter. Oyun biterse de bum bum. 30 29
3: Geri. Ben Mary. Elvis binadan ayrıldı.
1: Hemen seni şimdi... arayan olmadı Bayan Amerika. Burada Elvis'le oynuyorum. Evli erkeklerle yatan kadınlarla da konuşmam. Elvis ya oradadır ya da değildir. Ha neyse, nerede kalmıştık? 28 27 26
4: Bir dakika.
1: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
3: beni 11 dinle. Mikrofon asansörde.
1: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5: Buradayım.
1: Tamam Elvis. İşte geri döndün. Tuvalette miydin? Pekala. Neredeydin dostum, söyle.
5: Resepsiyondaydım.
1: Resepsiyon. Girişi temizlemeye vaktim olmadığı için kusura bakma.
5: Peki onu öldürmek zorunda mıydın?
1: Evet, zorundaydım. Çok kaba bir güvenlik görevlisiydi. Can'a yakın değildi. Ona eskiden aynı işi yaptığımızı söyledim. Önce kapıyı açmak istemedi ve şükürler olsun ki karını tanıdı. Bizi içeri aldı ama bana rozetini vermek istemedi.
5: Şimdi sıra sende. Neredesin?
1: Sana bir sır vereceğim. Bir şekilde hala sizin evdeyim. Tam olarak yalan söylemiyordum. Evinizdeyim ve sonuçta burası tabii ki sizin ikinci eviniz. Biraz eğleneceğiz. Sevgili dinleyiciler, Elvis'in programındaki son 40 dakikayı dinlemek üzeresiniz. 40 dakika sonra 4 ve 0. Boom!
5: Kapıyı mı patlatacaksın? Neden?
1: Kapıyı mı? Hayır. Programına saygı duyuyorum Elvis ve biraz ışıltıyı hak ediyorum. Sosyal medyana bir baksan iyi olur. Dostum, çok heyecanlı. Ordu'da patlayıcı ve imha uzmanıydım. Havai fişekleri özlüyorum.
2: Her şey patlatacak. Pencereler, kapı, bodrum, garaj. Her yerde kablolu patlayıcılar var.
1: Keşke Lauren bunu görebilseydi. Ha bu arada muhtemelen her şeyi havaya uçurmamı söyler. Oyun oynamayı sevmiyorum. Ama sen bunu asla anlamadın.
5: Çok zahmet etmişsin gibi görünüyor. Bütün bunları nasıl ayarladın?
1: Güven bana, daha iyisini yapabilirdim. Ama zamanım yok. Yine de iş görecektim. Biraz da şansla patlamalar bütün binayı yıkacak.
0: Elvis. Burada ölmek istemiyorum.
5: Eğer ölmek istemiyorsak savaşmalıyız. Bu binada. Onu yakalayabiliriz. Duydun mu Gary?
1: Haklı Dylan. Gerçekten. Bunun bir oyun olduğunu söyledim ve kurallara uyacağım. Askeri onur kuralları. Bir şansınız var. Beni bulursanız binayı havaya uçurmam ve gitmenize izin veririm. Sadece Elvis'i öldürürüm.
5: O zaman ortaya çık seni. Pislik. Kızlarımı bırak, tamam mı? Onlara ihtiyacın yok. Onlar sana sadece yük. Sadece sen ve ben. Erkek ol. Eğer gerçek bir erkeksen buraya gel. Kozlarımızı paylaşalım, tamam mı? Bitirelim şu işi. Saklanmaç oynamak için çok yaşlıyım.
1: Bitti mi? Anladığını hiç sanmıyorum. Saçma sapan konuşarak vaktini harcamak yerine neden beni bulmaya ve aileni kurtarmaya çalışmıyorsun?
5: Pekala. Bunu zor yoldan yapacağız.

0: Bundan harika bir film çıkabilirdi. Kötü adam binada bir yerde saklanır. İyi adamsa onu arar. Sonra da hepsi havaya uçar ve son. Ne düşünüyorsun?
1: Bence yeniden yazılması gerekiyor. Leş gibi bir senaryo.

0: Neler oluyor? Ne? Tony? Tony? Bu da nedir böyle?
1: Sen onu tanıyor musun?
0: Evet, o Tony. Tam 20 yıldır burada çalışıyor.
2: Siz olduğunuzu bilmiyordum Bay Elvis. Üzgünüm.
0: Ne diye ona öyle saldırdın ki?
2: Onu tanımıyorum.

0: Hiçbir şey görmedim. Az önce girişteki ölü güvenliği gördüm. Bu yüzden saklandım. Siz içeri girince de ilk gördüğüm adamın üstüne atladım.
1: Ya geri için çalışıyor ve yakalandığı için yalan söylüyorsa?
2: Bu söz konusu bile olamaz. Bu adamı uzun süredir
0: siz
2: tanıyorum.
0: Siz içeri girdiğiniz zaman onun ekibin bir parçası olduğunu düşündüm.
2: Kimin ekibi?
0: O manyak herifin ekibinin. Kadın ve küçük kızla gelen adam var ya. Bay Elvis, hiçbir şey görmedim. Çok karanlıktı, bulanıktı ama şapka taktığını hatırlıyorum. Bir de gözleri. Gözleri unutmam. Bu adam lanet olası bir akıl. Akıl hastanesinden kaçmış olabilir. Tamamen kafayı yemiş yani, tamam mı?
2: Peki neden buradan çıkmadın?
0: Çıktım, bunu denedim. Ben otoparktan geçmeye çalıştım. Ve patlayıcılarla dolu olduğunu gördüm. Bütün kapılar, yani demek istediğim bütün bina patlayıcılarla dolu. Yani bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Neler oluyor Elvis? Hadi ama... Hepimiz ölecek miyiz?
3: İşte buna bayıldım. Ne fiyasko ama. İyi misin Elvis? Küçük Dylan hala tek parça mı? Tony'nin ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Tony dostum, seni hatırlıyorum. Çok iyi bir adam.
2: Görünüşe göre yaklaşıyor. Önceden de buradan geçtin, öyle değil mi?
3: Bekle bir saniye. Tony'nin birden ekibinize katılması hiç adil.
0: Şu an kulaklarınıza mı konuşuyor, ne diyor? Söyler misin?
3: Fazladan bir oyuncuya yer yok. Öldür onu. O herifi öldür.
2: Kimseyi öldürmüyorum. Tony bir köşede oturacak ve bir daha tek kelime etmeyecek, tamam mı? Bizimle gelmiyor.
3: Hayır, Tony planımın bir parçası değil. Saat 10'da çıkması gerekiyordu. Hala orada ne işi var ki?
2: Çık buradan, uzaklaş, git, tamam mı?
3: Olmaz, bu iyi değil. Beni kızdırıyor Elvis. Onu orada ne aradığını sor.
2: Tamam. Burada ne aradığını bilmek istiyor. Neden akşam 10'da çıkmadın?
0: Ben mi?
1: Akşam 10'da çıkman gerekiyordu değil mi?
0: Evet.
1: Neden hala buradasın?
3: Bu çok saçma. Cevap vermezse o pisliği öldür.
0: Söyleyeceğim. Vardiyamı bitirdim. İlgilenmem ve bitirmem gereken bazı işler vardı. Ondan önce de ofisi dolaşmak istedim. Ne var ki bunda yani? Hepsi bu işte. Hepsi bu.
2: Yalan söylüyorsun. Senin sorunun ne ha? Hayır, bana burada ne yaptığını söyle hemen.
0: Bak,
2: ne oluyor hemen söyle.
3: İşte şimdi biraz harekete geçtik. Elvis sinirleniyor.
1: Dur. Bilgisayarları çalan kişi. Canlı yayında bahsetmişti.
2: Tony, bizden çalıyor muydun?
0: Gerçekten üzgünüm Elvis. Gerçekten. Karım İspanya'da çok hasta ve... Ve buna ihtiyacım vardı. Para lazımdı yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Onları kuzen Steven'ı satıyor. Ona götürüyorum ve o her seferinde bana para veriyor. Ama aldığım sadece satış ekibinin bilgisayarları. Sizinkilere dokunmayı asla düşünmedim. Yemin ederim ki, yemin ediyorum. Bana inanmalısın.
3: Bunun yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz Elvis, değil mi? Tik tak. Tik tak. Tik tak, zaman azalıyor. Şu lanet hırsızı öldür ve gelip beni bul.
2: Tony, yukarı çıkıp stüdyoda saklan, tamam mı? Bunu sonra hallederiz. Hadi dostum, hadi
0: teşekkür
2: buradan.
0: Teşekkür ederim Elvis, sana borçluyum.
3: Elvis, ne adam ama, gerçek bir kahraman. Ben olsaydım işini bitirirdim ama sen etkileyici birisin dostum. Bu oyunun filminde hangi aktörün seni oynayacağını düşünüyorsun ha? Tom Cruise mu? Joaquin Phoenix'i kendim olarak seçerdim çünkü bu gece bir tür şok geçirdim. Bir sorunum var.

0: aşağılık.
1: Yerinizde olsam oraya girmezdim. Isınıyor. Orası değil.

0: Tamam. Bunun bütün gece sürmemesi gerekiyor. İyi biri olduğum için size özel birinden biraz yardım geliyor. Hadi tatlım, babana bir ipucu ver.
1: Baba, oyuncakların olduğu bir dolaptayım.
0: Bu çok kolay oldu ama.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.
4: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu. Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli mineralli olmasından beri. Yaylanan geldi
3: belli. Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylanan geldi
8: belli. Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Merhaba.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: deyince Dinez Cool Lime Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele.
1: Ufak ufak başlar.
3: Gitar.
1: Akses'li düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de Akses'li ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para.

0: başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sadece durladım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
8: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Sütaş ayran, sütaş ayran.
12: Çiğ köfteyi gördüğün an

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarmıh

0: Bu Adrian'ın.
1: Bunu seni delirtmek için yapıyor.
2: Çok tatlı değil mi babası? Sevgili dinleyiciler, sahneyi ben anlatayım. Radyo sunucusu Elvis kanla kaplı peluş bir oyuncak tutuyor ve çaylak dilinde delirmek üzereymiş gibi duruyor. Oturduğum yerden sahnenin tamamını izleyecek kadar şanslıyım.
0: Başından beri bizi izliyor. Aşağılık herifin nerede saklandığını biliyorum. Bodrum'daki kamera odasında.
1: Vakit kazanmak için polisi arayalım.
0: Bunun için zamanımız yok. Bu herif bir kaçık. 30 yıldır onun gibi pisliklerle uğraşıyorum. Söylediğini yapacak bir tip. Onu durduramazsak kızlarımı öldürecek, tamam mı? Polisler buraya gelene kadar lanet olsun. Umutsuz bakar. Önce herkesi, sonra kendini öldürecek.
1: Başka şansımız yok. Bunun sonu iyi olmayacak.
0: Hayır.
2: Elvis, elinde sihirli güçler yok. Mikrofonunu aç.
0: Dinle, benimle gelmek zorunda değilsin ama birlikte olursak daha güvenli olur. Kameraların olmadığı bir yol biliyorum. Onu Bodrum'da gizlice yakalayabiliriz.
2: Elvis, dinleyicilerini düşün biraz. Bak, şu anda canlı yayındayız. Mikrofonunu aç.
0: Tamam, oynayacağım. Bahse girerim, üst katlarda bir yerdesin değil mi?
2: Belki.
0: Tamam, geliyorum manyak herif.

0: Dur biraz, bekle.
1: Tamam, dur. Acele etmeliyiz. Burada kamera yok. Bizi diğer tarafta arayacak ve burada olmadığımızı anlayacak.
2: Hey çocuklar. Sanırım unuttuğunuz bir şey var. Beni bulmanız gerekiyor. Ama hey, biraz heyecana da karşı değilim. Hadi bana bir ipucu ver. Elvis.
1: Hey Gary. Seni bulmaya geliyorum. Seni ruh hastası herif. Şu odada güvenlik kameraları var, orada.
2: Nerede saklanıyorsunuz?

0: kanadım, yoksa beynini patlatırım.
1: Kötü sunucu.
0: Seni aşağılık pislik!
2: Kameraları hackleyebilecekken gerçekten orada olacağımı mı düşündün? Bilgisayarlarda ustayımdır. Açıkçası 25 yıllık güvenlik sistemine girmek, kardeşimin şifresini çalmaktan daha kolaydı. Bütün kameralar tabletimin ekranında. Elvis. Uhu. Ah hey, bu arada bir şey değil. Ah Elvis. Uhu. Bu ne nankörlük, bana teşekkür etmen gerekirdi.
0: Niye teşekkür edecekmişim?
2: O pislik Justin'i hiç sevmedin değil mi? Böylece saat 8'deki yerini alabileceksin. Ve daha fazla uykusuz gecen olmayacak. Neden mutlu görünmüyorsun? Hiçbir şey senin için iyi değil, öyle değil mi?
0: Neden bana yerini söylemiyorsun? Böylece gelip sana bizzat teşekkür ederim.
2: Hayır, daha sonra teşekkür edebilirsin.
0: Kes şu saçmalığı artık! Aşağılık herif.
2: Haklısın Elvis, mola zamanı. Biliyor musun, her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şey var. Radyo kralıyla yer değiştirmek acaba nasıl olurdu? Ah, artık güzel bir sesim var.
1: Stüdyoda.
0: Ay, lanet olsun. Evet, orada. Yürü.
2: Sevgili dinleyiciler, bu gece yeni bir sunucunuz var ve artık zamanı geldi. Sonuçta sadık biri.
3: Asansörleri kapatmış.
2: Ah Elvis, üzgünüm. Sanırım asansörde bir arıza var. Şans bir türlü yüzüne gülmüyor ha?
0: Lanet olsun. Mary, çocuklar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı?
2: Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Gerçekten bu ne tür bir işletme böyle? İçeride kimse kalmadı. Neyse ki ben geldim değil mi? Hey, jenerikleri yeniden yapmalıyız. Geri bu gece yayında. Bence başarılı olacağım.
0: Tamam, kafana göre takıl dostum. Geliyorum.
2: Acele etme Elvis. Geç kalma yeter.
3: 13 dakika.

0: Bu dolu.
1: Yapamam. Yapamam.
0: Hey Dylan, topla kendini. Artık vazgeçemezsin. Sana ihtiyacım var evlat.
2: Hemen silahını indir.

0: Memur bey, bir yanlış anlaşılma var.
1: Memur Sam, durum raporu verin.
0: Her şey yolunda. Açıklamak için vaktim yok. Yukarı çıkmam gerek. Orada bir manyak karım ve kızımı zorla yanında
2: sana
0: tutuyor.
2: Sana silahını bırak dedim.
3: O Elvis.
2: Hemen.
3: Bir radyo yıldızı.
0: Her şeyi mahvedeceksiniz memur bey. Gerçekten üzgünüm. Ama gitmeliyim.
2: Kapatma.
4: Merkez, iki kişi var. Biri silahlı. Şu anda radyo binasındayım. Bir de ceset var. Destek istiyorum.
5: Peki tamam, hemen ilgileniyorum.
0: Beni duymadın mı? Neden emniyetteki zeki arkadaşlarından birini aramıyorsun ha?
3: Burada bir deli tarafından saldırıya uğradık.
2: Seninle konuşmuyorum. O silahı hemen bırakacaksın. Geliyorum.
0: Yapma, içeri giremezsin.
2: Hayır, geleceğim. Ve her şey iyi olacak.
0: Hayır, lütfen, lütfen yapma. Hayır, o kapıya dokunma.
2: Hemen o silahı bırak.
3: Elvis! Sana söylediğini yap.
0: Tamam, tamam. Yere bırakıyorum. Kapıdan uzaklaş yoksa hepimiz öleceğiz.
2: Kapı çeneni!
5: Memur Bülent, geri çekilin. Tekrar ediyorum, bu bir emirdir. Tekrar ediyorum. Sakın binaya girmeyin. Destek ekibi 2 dakikaya gelecek. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı. Ne yapmalıyım?
5: Hiçbir şey. Yerinizde kalın. Durum son derece tehlikeli. Ekip geliyor. Özel tim de zaten yolda. Tamam mı?
6: ...2012 burası merkez. 5. caddede bir soygun vakası var. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor. Tamam.
7: Olduğun yerde kal. Hareket etmeyi bırakın. Hey, sağır mısınız? Size durun dedim.
0: Tamam, tamam. Durduk. Tam buraya oturacağız. Tamam mı?
7: Güzel.
0: Hadi. Lanet olsun.
7: Fareler gibi etrafta koşup durmanızdan ne kadar zevk alsam da dinleyicilerimizin sıkılıp sıkılmadığını çok merak ediyorum. Hadi şimdi bir oyun oynayalım ha? Şimdi sana 10 dakikalık bonus kazanman için bir şans vereceğim. Tek yapmanız gereken kodu çözmek.
0: Neymiş o?
7: Çok basit. Ekibinizde 4 kişi var. Her ne kadar bağlı olsalar da Mary ve Steven yanımda. Bir de sen ve Dylan varsınız. 4 oyuncu 4 şans. Size 3 sayı vereceğim. Doğru sayıyı bulmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 10 dakika kaybedersiniz ve biriniz disiplin cezası alır.
0: Gary, bu lanet oyunu oynamak istemiyorum.
7: Kapa çeneni ve oyna.
0: Tamam, tamam, sakin ol. Biraz sabret.
7: Mükemmel. Steven'la başlayalım ha? Mikrofona gel Steven. Sayılar şunlar. 1, 2 ve...

0: Hangi sırayla denemek istersin?
1: Gelmeyin! Adam delirmiş! Bu bir tuzak! Lanet olası bir tuzak! Ah! Ah!
0: Çok iyi bir başlangıç yapamadınız. Neyse ki Steven daha fazla saçmalamak için ağzını açamayacak. Ekibinizin ikinci üyesine geçme zamanı geldi. Mary, gel bakalım. Unutmayın, elinizde 3 sayı var. 1, 2 ve 3. Pekala Mary, bunu mahvetmesen iyi olur. Steven bir pislik gibi davranıp takımı tehlikeye attı. İyice düşün Mary.
2: 3, 2, 1.
0: Maalesef Mary. Ama iyi oynadın. 2 şans daha. Elvis, sıra sende.
3: 2, 3, 1.
0: Hayır. Yani 2, 3, 1 değil. 3, 2, 1 de değil. Altına yapma Dylan. Matematiksel olarak sadece 4 olası kombinasyon kaldı. Sıra sende. Kaybedersen ne planladığımı söylemeyeceğim. Çünkü size fazla baskı yapmak istemiyorum. Ama eğer o kodu kıramazsan, Mary sana teşekkür etmeyebilir. Evet.
4: 1, 3, 2.
0: Tebrik ederim. 1, 3 ve 2. Doğru. Ekstra kazandınız. Yukarı çıkmak için vaktinizi kullanabilirsiniz. Müzik için sizi bekleyeceğim. Maestro, götür onu.
5: Dur, dur.
3: Vakit yok, gitmeliyiz.
5: Bittim. Nefes nefese çıkarsak hiçbir işe yaramaz. Steven haklı, bu bir tuzak. Merdivenler, koridorlar, geri her şeyi düşünmüştür.
3: Haklısın. Aslında ne doğru yürüyeceğiz?
5: En başından resepsiyona gitmeni istedi. Yolda video odasında duracağını biliyordu. Mikrofonda senin yerini alacağını da biliyordu ve seni kandırmaya devam ediyor. Neden?
3: Neden mi? Çünkü eğleniyor. Acı çekmemi istiyor. Çoğu manyakça planlarını gerçekleştiremez ama bu adam, elimizde gerçekten psikopat bir katil var. Seni buna sürüklediğim için üzgünüm evlat ama gitmeliyiz. Bundan başka çaremiz yok.
5: İyi ama ne olacak peki?
3: Bilmiyorum. Merdiven kapısından girmemizi bekleyecek. Sonra da muhtemelen lanet olsun. Farklı bir çözüm bulmalıyız. Dilim gel.

0: Tamam ha. Lanet olsun.
1: Ah, operanın tatlı tınıları asla kimseye zarar vermedi. En sevdiğimiz elbise yetişmek için bir dakikamızı ayırabiliriz değil mi?
0: Olivia ve Adrian'ı hiçbir yerde göremiyorum. Ama Mary'yi bağlamış. Lanet olsun. Tamam. Şimdi muhtemelen bizden... Lanet olsun. Benim hatam. Ona buraya gelmesini ben söyledim. Merdivenlerden çıkmamızı bekliyor. Bu kapıdan koşacağız. Arka taraftan gireceğiz. Üstüne atlayacağız. Ne?
2: Bunu yapabilecek miyiz?
0: Tamam. Dinle. Bak, al bunu, tamam mı? Benden daha fazla ihtiyacın olacak.

0: Ha, maket bıçağın var. Sonra ikimiz de... Tamam, içeri girip onu kontrol edeceğim. Sen arkadan diğer kapıya koşarsın ve onu bir şekilde indirirsin, tamam mı? Ailemi bulmaya çalışalım, olur mu?
1: Tamam.
0: Tamam. Hazır mısın? Sana bağlayayım.
1: Hazırım.
0: Bir, iki, üç.

0: Oyun bitti Gary. Her şey bitti.
1: Sonunda Yıldız'la şahsen tanışabileceğim.
0: Yemin ederim nerede olduklarını söylemezsen...
1: Ne yapacaksın? Ha? Boğazımı mı keseceksin? Böylece herkes gerçek yüzünü görür ha? Dinleyin bayanlar ve baylar. Elvis canlı yayında birini öldürmek üzere ve ne yazık ki o şanssız kişi benim. Bu da Elvis'in ikinci cinayeti olacak. Önce Lauren'ı öldürdü. Çünkü evet, intihar etmesi senin suçundu. Şimdi de çaresiz erkek arkadaşının peşinde. İyi haber şu ki nihayet bu sıkıcı gösteride iyi bir şeyler oluyor.
0: Dylan, Mary'i çöz. Mary, seni çözdüğü zaman bizi yayından al, tamam mı?
1: Hayır, hayır, bu kötü bir fikir. Bunu yapmak istemezsin.
0: O da ne?
1: Göreceksin. Beni öldürürsen bunu bırakmak zorunda kalırım. Düğme yere düşer ve badabum.
0: Bu nasıl bir ikinci sınıf film saçmalığı?
1: Buraya gelip filmin sonunu mahvetmene izin mi verecektim? Sonunda birinin beni yakalayacağını düşünmüştüm. Bu da Kodes'ten ücretsiz çıkış kartı. Aa, tam zamanında. Oyun henüz bitmemiş olabilir. Yerinde olsam buna bakardım henüz.
0: Mary, hoparlörü al.
2: Alo.
1: İyi günler efendim. Aradığınız için teşekkürler. Nasılsınız?
2: Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Doğrusu önce arayanın kendini tanıtmasıdır. Gerçi ben senin kim olduğunu bildiğimi sanıyorum ama... bu arada teşekkür ederim. Harika bir zamanda aradın.
2: Ben Bruce. Özel timden.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Bay Bruce. Ben Gary ve tabii...
0: Kapat çeneni Gary. Bruce, ben Elvis. Stüdyodaki adamı yakaladım ve o şimdiden birkaç kişiyi öldürdü ya da kaçırdı. Karımı ve kızımı bir yere sakladı. Nerede olduklarını bilmiyorum. Şu anda elinde bir cihaz var. Tüm binayı havaya uçuracağını söylüyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bence uyduruyor olabilir.
2: Bunun farkındayız. Özür dileriz. Eşiniz ve kızınızı terasta bulduk.
0: Ne? Onları öldürdün mü? Onları öldürdün mü?
2: Bir sorunumuz var.
1: Orası kesin.
0: Neler oluyor? Ölmüşler mi yani?
2: Hayır. Hayır, yaşıyorlar.
1: Ne? Ben canavar değilim. Şu anda kendi kişiliğini bana yansıtıyorsun.
0: Peki o zaman sorun ne?
2: Tanımlayamadığımız patlayıcılara bağlılar ve... Bomba imha ekibi yolda. Ve bu telefon numarası onlara bantlanmış bir kağıtta yazılıydı.
0: Seni aşağılık pislik...
1: Sen akıllı bir adamsın. Parmağımı kaldırırsam ne olacağını tahmin edersin. Terastaki havai fişekler patlar. O yüzden lütfen sakin ol. Bıçağı bırak ve şuraya otur. Senin için geldim, onlar için değil. Güven bana.
0: Güveneyim mi? Tabii biraz daha güven işine gelirdi.
1: Tamam, iki seçeneğim var. Ya beni öldürürsün Adrian ve Olivia'yı havaya uçururum ya da akıllı olup gidip oraya oturursun.
0: Hayır. Bruce, bu patlayıcılar devre dışı bırakılabilir mi?
2: Bilmiyorum ve dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir hareket dedektörü var. Hareket ederlerse bence bombayı patlatabilir. Bir de kod girmek için bir dijital tuş takımı. Gary'nin kodu bildiğini düşünüyorum. Gary.
1: Evet, sana o kodu verebilirim. Ama Elvis'e kahrolası bıçağı boğazımdan çekmesini söyle. Çok sivri. Dostum, bunun faydası yok. Bunun seninle bir ilgisi olmadığını anlamadın mı? Bıçakla aynı durum yani. Beni vurursan teras patlar.

0: Bir faydası yok evlat, bırak onu.
1: Doğru Dylan, babacığı dinle ve silahını bırak. Aa, kahraman mı olacaksın? Tamam, bir fikrim var. Neden patlayıcı yelekleri Adrian ve Olivia'dan çıkarıp sana giydirmiyoruz? Onları kurtarabilirsin. Ve böylece adın tarih kitaplarına geçer dostum. Yani şu anda havaya uçma ihtimalin az ama bence buna değer, değil mi?
0: Hey, yelekleri ben giyeyim. İstediğim benim. O lanet patlayıcılarını bırak ben giyeyim. Onların bir suçu yok.
1: Ama bu hiç eğlenceli olmaz Elvis. Hayır, işin eğlenceli kısmı seçim yapma. Yelekleri kime giydireceksin? Karın ve kızına mı yoksa yeni çocuğa mı? Aman tanrım, başka bir fikrim var. Çöp çekelim, olur mu? Elvis, yelekleri kimin giyeceğini sen seçeceksin. Buraya herkesin adını yazacağım. Ama tabii hak verirsiniz ki buraya kendi adımı yazmayacağım. Çünkü o kadar delirmedim. Evet Elvis, bu şeref senin.
0: Bana çıktı.
1: Vay be. Çok klas hareket. Alkışlardım ama her şeyi havaya uçurur. Benimle dalga geçme Elvis. Bize gerçeği söyle.
0: Benim.
1: Bu imkansız. Şans konuştu. Dylan kazanan ve bu gecenin kahramanı sensin. Şimdi o silahı bana verir misin? Memur Bruce, hala orada mısın? Şimdi sana iki yeleğin devre dışı bırakma kodlarını vereceğim. Onları çok dikkatli bir şekilde getireceksin çünkü çok hassaslar. Unutma, bu fünyeyi düşürürsem diğer tüm bombalar patlar.
2: Tamam, yeri dinliyorum.
1: Olivia için 06, 08, 77 ve yıldız. Adrian için 04, 04, 7, 8.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Hayır, dur, lanet olsun. Aa, tam tersiydi. 04 04 78 Olivia, 06 06 77 Adrian.
2: Emin misin?
1: Evet, eminim. Sanırım öğrenmek üzereyiz.

0: Melekler devre dışı bırakıldı.
1: Aa, ne rahatlama mı? Dürüst olmak gerekirse kodlardan pek emin değildim. İşe yaramasına sevindim.
0: Her şey yolunda. Olivia ve Adrian güvende. İkisini de şimdi tahliye ediyoruz.
1: Tamam Bruce, acele et. Elime kramp girmeye başladı. Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Niçin? Seni öldüreceğimi biliyorsun değil mi?
2: Ailemi bıraktığın için.
3: Gary, hepimiz talihsizliğini anlıyoruz. Ama kimseyi öldürmek zorunda değilsin. Bu gece bunu sadece Lauren yüzünden yapıyorsun. Hepimiz neler hissettiğini anlıyoruz. Eğer Elvis hayatta kalacaksa bununla kendi yüzleşmek zorunda. Dahası bu gece ölen herkesten sadece o sorumlu olacak. Sence de öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Suçlu olan tek kişi o.
3: Eğer bizi bırakırsan sadece acını ve merhametini hatırlayacağız. Orduda neler yaşadığını herkes anlayacak. Halk senin yanında olacak. Ama onu öldürürsen bu her şeyi bitirecek. Lauren şu anda burada olsaydı sana çok iyi gittiğini söylerdi. Elvis bana da oyun oynadı burada çalıştığımdan beri. Bana da kötü şakalar yaptı oldu. Lauren'ın ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekten bize mesajını verdi. Yarın artık Elvis'in bir programı olmayacak. Ama buraya kadar durma vakti. Tamam mı?

0: Sorun yok Geri.
1: Yukarıda kapıdayım. Yalnızım.
2: Tamam, içeri gir Bruce, ama sakın bir şeye kalkışma, yoksa her şey cehenneme döner.
0: Geri sakin ol lütfen.
2: Kes sesini artık. Hepsi boş laftı, beni yönlendiriyorsun.
0: Hayır.
2: Değil mi?
3: Geri. Gördün mü? Buradayım. Silahlı değilim. Her şey yolunda.
2: Dylan'ın giyinmesine yardımcı ol. Sanırım hava soğuk.
3: Tamam. Pekala. Kusura bakma evlat. Her şey yoluna girecek.
2: Acele et Bruce. Şimdi. Bir numaralı yelek için 04 04 78'i gir.

0: 2 numaralı yelek. 06 08 77.
1: Tamam geri. Binanın etrafı sarıldı. Hepimiz iyi bitmesini istiyoruz. Sana bir anlaşma teklif edeceğim.
2: Çok sıkıcı. Tanrım. Bunun nasıl biteceğini bilmiyorum çocuklar. Ama iyi görünmüyor değil mi? Hiç iyi görünmüyor. Biliyor musunuz? Boş ver. Dinleyicileri bu bitmeyen gösteriden kurtaralım. Elvis, dünyanın en kötü radyo sunucusu olduğunu söyleyelim mi? Bunu havai fişeklerle kutlayalım.

0: Harikaydı.
1: Harikaydı
0: bu.
1: Harikasın.
0: Nasıl da korktum bence ama.
1: Biz
0: gerçekten
1: bu gösteriyle harikaydı. Tarihteki en büyük eşek şakasını yaptık. Sevgili seyirciler, tebrikler. Sizi korkuttuysak özür dileriz.
2: Teşekkürler.
1: Ama bütün her şey sadece bir aldatmacadan ibaretti.
2: Evet.
1: Sizinle dalga geçiyorduk. Doğru. Bir avuç düzenbazın oyununa geldiniz. Hayranlarının onu en başından beri tanıdığına eminim. Gary. Evet. Sesini duyduğunuz Gary, James Steele tarafından oynandı. Yeni anlaşmasını George Bezos'la yaptı. Evet. Ne oyuncu ama. Performansı gerçekten harikaydı. O kadar iyiydi ki. Tamamen inandım. Kafayı sıyırdığını düşündüm.
2: Nasılsınız çocuklar? Çılgın bir yolculuktu ve biliyorsunuz ki tüm videoları yarın sosyal medya hesabımda bulabileceksiniz. Evet, doğru. Hepsini kayda aldık. Ve ayrıca bu şakayı yaptığımız güzel dostuma da bir selam vermek istiyorum. Evet, karşınızda Dylan.
1: Dylan, evet. Harika. Dylan, Olivia buraya gel hemen. Buraya gel.
0: Pekala, her şey inanılmazdı. Aman tanrım.
1: Asıl adı Carol Barris ve çok yetenekli bir oyuncu. İnanın bana, sadece Olivia'yı değil aynı zamanda Adrian'ı da o seslendirdi.
0: Babacığım, lütfen beni kurtar.
1: Ayrıca Richard Anderson'a da büyük bir alkış lütfen. Ya, bizim için evet. Özel tim görevlisini oynadı.
3: Doğrusu gerçekten çok korktum.
1: Ve elbette önceden Los Angeles ve Pasadena polisini uyardık. Yani polislerimizle bir anlaşma yaptık. Bu yüzden hiçbir polisin zarar görmediğini ya da olduklarından daha kötü görünmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bilginiz olsun, Mary ve ben aslında yatmıyoruz. Şimdilik diyelim.
0: Bir kuralım var, 80 yaşından büyükler olmaz.
1: Evet, yaşlılığın sana bulaşmasını istemezsin. Bir de ölümden dönen Justin var.
4: Hey!
2: Evet.
4: Ben artık yaşayan biriyim.
1: Evet. Haklısın, çok küçültücü bir şey.
4: Hoşuna gittiğini biliyorum.
1: Evet, sağlıklı olmanı istiyorum ama seni seviyorum dostum, seni seviyorum. Ama bana küfrettin, ne demek?

0: istedin.
1: Aa, ciddiydim.
0: Ama biraz incindim.
1: Oh, büyük hayranınım, bunu biliyorsun. Bunun bir parçası olmaktan gurur duydum.
0: Teşekkür ederim. Ne yalaka ama.
2: Bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Bir şey söylemek istiyorum. Ben zavallı Dilan'a saldırdığım için özür dilemek istiyorum.
0: Evet, tamam. Dostum aklından ne geçiyordu? Ödümü kopardın, bana saldırman gerekiyordu.
2: İkinizi karıştırdım. Yani çok
0: evet, çok heyecanlıydın.
2: Çok özür dilerim.
0: Evet,
2: çok
0: bu Tony. Tony tarafından canlandırıldı.
3: Tebrikler dostum.
2: Evet.
0: Gerçekten etkileyici bir performans.
3: Tony yıllardır benimle çalışan çılgın oyunculardan biri. Elvis bu hayatımın en iyi gösterisiydi. Teşekkürler.
0: Dilan, seni güzel karşılayacağımıza söz vermiştik ve bence tam da bunu yaptık, öyle değil mi? Ama asıl sorun, bütün bunlardan sonra yarın seni bir kez daha stüdyoda görecek miyiz? Yoksa hayatın boyunca bizden nefret mi edeceksin?

0: Hadi ama lütfen.
1: Lütfen
0: hepsi şakaydı,
1: yapma.
0: Anlamadın mı?
1: Dylan.
0: Ah.
1: Hadi
0: sanırım
1: ama.
0: Sanırım çok ileri gittik.
1: Dylan.
0: Evet. Hadi ama Dylan.
1: Hadi ama.
0: Yapma. Aa, inanamıyorum.
1: Dostum.
0: Gel buraya. Yapma şunu Dylan.
1: Dylan.
0: Hadi ama.
1: Hadi dostum. Dylan. Dylan. Canlı yayındayız dostum. Lütfen bize ne düşündüğünü söyle. Yani seninle ilgili çok çalıştık evlat. Hadi ama.
0: Evet, sanırım fazla abarttık ha. Evet, ağır geldi.
1: Hey, lütfen mikrofon. Yapma Dylan, lütfen bize kızma böyle. Tamam mı? Hadi dinleyicilere bir şeyler söyle.
2: Hadi ama dostum.
1: Hadi, bu senin anın. Hadi, hadi.
3: Hey.
0: Hadi.
1: Hadi,
0: hadi
1: ama
3: hadi
1: lütfen.
3: Dylan.
1: Hadi cesur ol biraz. Bu yıl hepimiz birden fazla şakalandık. Hadi lütfen.
0: Ne? Dylan, dur. Aman,
1: aman
0: tanrım.
1: Tanrım.
3: Dylan.
0: Olamaz.
3: 911 arayın.
0: Aman
3: lanet olsun. Ah lanet olsun. Ölmüş.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest.

0: yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe. Obseso. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
5: bu. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: net. Kazancım net, sigortam net.
7: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
8: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
9: Sütümlüğümden bakmayın bana! Çıkın dışarı! Gidin istemiyorum hiçbirinizi!
10: Ceylan yüzünden mi?
11: Seninki yermiş aşağıda.
8: İnsan hiç mi değişmez ya?
12: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
10: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle.
13: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
14: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
15: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
16: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
17: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu için
16: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı Kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
1: Senin yanında Akbank.
18: Abi ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
11: Kredi

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Araba şamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele.
4: Ufak ufak başlar.
3: Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
5: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Araba şamalos.
6: Oo.
5: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
7: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızlı
8: ol. İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Obseso. Yeah.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
7: Olamaz.

0: Cesedi alıyoruz efendim. İfade için size ihtiyacımız olacak. Lütfen evinize gidin. Sizi mutlaka arayacağız.
1: Bak, dışarıda onlarca gazeteci var. Arkadan çıksan iyi olur. Olivia ve Adrian'ın yanına git.

0: Seni o kadar çok uyardım ki. Çok fazla olduğunu söylemiştim. Onu sen öldürdün Elvis. Bu senin hatan, bunu sen yaptın. O daha çocuktu. Yıllardır şakalarına bir sınır koymanı söylüyorum ama hayır, senin için asla yeterli olamadı bu. Biliyordum sonunun çok kötü olacağını biliyordum. Kovmak zorunda bile değilim. Çünkü artık kariyerin bitti.
1: Merve. Bittim ben. Bir daha asla mikrofon başına geçmem.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Eve.
0: Hayır, buraya gel. Buraya gel. Her yerde muhabir var. Kan emiciler. Arabanın yanında bekliyorlar. Gel hadi. Gel. Lanet olsun Elvis. Medya sana yüz çevirecek. Ve ailen de. Seni bırakırlarsa hiç şaşırmam. Muhtemelen hizmet süresi alacaksın. İyi bir avukata ihtiyacın var. Tamam. Artık sakinleşmeliyim. Max, lütfen radyoyu aç.
2: Şimdi bir son dakika haberi sevgili dinleyiciler. Öğrendiğimiz kadarıyla burada bir radyo stüdyosunda gece boyunca bir şey yok.
0: Burada kal.
2: Daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz ama radyo yıldızı Elvis Cullen'in şu anda ortada olmadığı
0: söylenir. Bununla yüzleş.
2: Kendisi için çok önemli bir mesajımız var. Elvis, doğum günün kutlu olsun.
3: Mutlu yıllar sana. Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun.
0: Mutlu yıllar tatlım.
1: Bu... Bu da... Sizi... Pislikler.
0: Aman
1: tanrım. Lanet olsun.
3: Evet.
1: Sen buraya gel. Yaşadığın için çok mutluyum gerçekten.
4: Asıl
1: gerçekten.
4: Adım Max. Attan düşmeler, araba dublörlüğü ve merdivenler. Bunu dublörlüğe giriş sayabiliriz. Bir de bazı ekstralar olur. Tony ile olan kavga gibi.
1: Sen.
0: Mary yeni çaylağı tuzağa düşürmeni söyleyince James'i aradım ve harika bir mutlu son bulduk işte. Harika.
5: Mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllar.
6: Mutlu yıllar adamım.
1: Bunu beklemiyordum işte.
6: Yüzünü aslında bir görmeliydin. Mahvolmuştun.
4: Hadi gülümse Elvis çünkü 2 dakikaya bu görüntü internette olacak.
1: Evet. Beni kandırdınız. Hepiniz bu suça ortaksınız. Gözünüz açık uyuyun çünkü intikamım acı olacak. Tamam mı? Bunu
4: sanırım
1: unutmayın.
4: Sanırım artık
1: evet.
4: Yatma vakti geldi.
1: Evet.
4: Son sözü sen söyle o zaman. Ne diyeceksin?
1: Tamam, son söz bende. Tamam da. Yarın görüşürüz. İşler sarpa saracak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer Kola sunar.
8: Sana tatlı yok, tamam mı?
0: Onu rahat bırak.
8: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamazsın.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz. Tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Tamam. Hey, sen mi ihbarda bulundun?
1: Evet.
0: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
1: hayır,
0: var mı?
1: Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
0: Hı-hı. Işıklar nerede?
1: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
0: Tamam. Arka çıkış nerede?
1: Koridorun sonunda.
0: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

0: Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Pişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle... Tamam.
3: Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geç beni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?

0: olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
2: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
2: Bunu nereden aldın?
0: Bilmiyorum.
2: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
0: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı. Hiçbir şey bilmiyorum.
2: Sorun değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
0: Evet. Hı?
2: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
4: Burası Porto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
0: Oturmalıyım John. Benim.
3: Tamam,
0: lütfen.
3: John.
0: Benim.
3: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio. Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
4: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
4: Birlikte çalışmayı dört
2: gözle... Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ayıp öyle işin.
2: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
3: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
4: Teşekkür ederim.
3: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
4: Anlamadım.
3: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum, sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
4: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
4: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
3: Çocuğumun elinden paketi aldı.
4: Ne?
3: Öyle işte.
5: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
3: Hey! Dur!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa, altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyorum.
3: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
4: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbette yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
4: 50 kilogram.
0: Vay canına.
1: Büyük bir parti olmalı.
0: Evet, çok fazla et.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mağdur nerede? El Victimo.
0: Hayır, La Victimo.

0: Müşteri, müşteriye ne oldu?
1: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
2: Na ne hoş.
3: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
2: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı yani.
0: Hadi yürü.
2: Gidelim.
0: Yürüsene.
2: Hadi.
0: Ayağa kalk. Hadi.
3: Beni tutukluyor musunuz?
0: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
3: Hey, bir dakika. Bunu yapamazsınız.
2: Öyle mi? Bence yaparız.
3: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
2: Yok ya.
3: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
2: Hayır.
3: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
2: Değil ki.
0: Tamam. Hadi
3: biliyor
0: gidelim.
3: Musun? Canın cehennem.
0: Hayır.
3: Senin de canın cehennem.
0: Öyle mi?
2: Vay.
3: Senin de.
2: Olay çok hızlı büyüdü.
3: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
0: Öyle mi?
3: Evet. Hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var. Ve bir polis sizden biri.
0: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
3: Yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memur da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var. O yüzden burada...
2: Evcil hayvanın mı var?
3: Evet.
2: Ne tür bir hayvanmış?
3: Karnı aç bir hayvan.
2: Aha, adı ne?
3: Onun adı Janet.
2: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
3: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
2: Evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
3: Evet.
2: Tamam, hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi.
0: Tamam Luigi, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, yürü, yürü.
0: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
0: Ne dedin?
3: Si.
0: Si,
3: mükemmel.
0: Peki.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyin.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Hayrın kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Ya maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
3: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
0: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.

0: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
1: Sen Kor diyorsun. Evet, evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
0: Sonuç buradayım işte. Endişelenme.
1: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
0: Sonunda, evet.
1: Öyle mi? Onu benzettin mi?
0: Ne?
1: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur bizi ateş ederdi. Üçüncü gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
2: Güzel baba, gerçekten güzel.
1: Durmasını sağladı, tamam mı?
2: Evet.
1: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı, değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
2: Burada duruyorum, beni anlıyor musun?
1: Hey, ne sanıyorsun, Alzheimer hastası
2: oldu. Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
1: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
0: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem adam. Kızınızla gitmeniz, tamam mı?
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Bu durumda o sizin vasiniz.
1: O tam bir komedi.
0: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan
1: dolayı.
0: Bak, beni polis dinliyor katil, musun? Seni kaçık ihtiyar. Hey, kapa çeneni.
1: Nereye gidiyorsun lan? Nereye?
2: Hey!
1: O adamla gitme. Kurşun sen geçirmez yelek olmadan asla gitme.
2: Gerçekten çok inatçı birisin.
1: Bu adam senin ortağın mı?
2: Evet.
1: Sen çok cesur bir kızsın.
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
0: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
2: Bunun için burada değil misin?
0: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
2: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
0: Gerçekten doktor musun?
2: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmen.
0: Şey, memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
2: Kadınların sözünü asla dinlemez.
0: Peki. Yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
2: Evet, onu buralarda görmüştüm.
0: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip

0: Sol köşeye dönünce aşağıda dosdoğru.
1: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı mıydı?
0: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Bizimle gelmelisiniz bayım.
2: Hayır, buradan ayrılamam.
0: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız, bu çok tehlikeli.
2: Baban gitti mi peki?
0: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
1: Cordio'dan Penny.
0: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
1: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun değil mi? Daha net olacağım. Şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Sorun değil, iyiyim.
3: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilirim.

0: Misin acaba?
1: Penya, beni duyuyor musun?
2: Bakın, burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
3: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
4: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et. Devam et.
5: Onunla ben ilgilenirim.
4: Polis!
2: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
3: Üzgünüm. Gelmiyorum.
4: Memur bey.
1: Bir saniye, hemen döneceğim, tamam mı?
2: Tamam.
3: Artık gidebilirsin.
2: Bakın, tahliye zorunlu, tamam mı?
4: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.
1: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz. Lider. Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
2: Hadi.
1: Hadi. Hadi, hadi.
6: Ernesto, Ernesto. Sola,
7: işte kahrolası polis.
6: Hayır, hayır, ateş etmeyin.
5: İhtiyarı vurabilirsin.
6: Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
2: O adamlar da kimdir?
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Tamam, babama dönebiliriz.
1: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız, bizi görürler.
2: O zaman nereye gidiyoruz?
1: Yukarı.
2: Hadi, hadi, hadi, hadi gel.
7: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
6: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor, kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
8: Ya yaşlı adam?
6: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
8: Zaman alabilir ama evet.
6: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet. Üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Böyle işin. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşun burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap, olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
3: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam. Dikkat et, tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Tamam. Merkez 10-13. Ateş edildi.
3: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz dedim.
3: Hayır,
2: sessiz.
3: Sen sessiz ol. Benim evimdesin.
2: Ateş edildi. Buranın adresi nedir?
0: 65.
3: 658.
2: 658
0: Mermont.
2: 658 Mermont. Evet. Sabit hat, sabit hatta ihtiyacım var. Sabit hattın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit hattı var ki?
2: Ay ben senin.
3: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey.
2: Bina yöneticisi Luigi'yi öldü gitti artık, tamam mı?
3: Lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
3: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi yemeği?

0: Ateş etme.
1: Ne?
0: Ateş etme.
1: Ateş etme mi?
0: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
1: Ne?
0: Bana o yemeği ver. Hadi arkanda işte. Orada.
2: Sana yardım
1: tamam,
2: edeceğim.
1: Tamam tamam. Bu da ne böyle?
3: Dur.
0: Dur.
1: Ne var?
0: Üniformanı çıkar.
1: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
0: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim.
3: Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Tamam. Bana hikayeni anlat.
1: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman Tanrım.
2: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, tamam. Başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Ne?
3: Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle Tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
3: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
3: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
5: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki, bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacım var?
1: Uyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
0: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
0: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
0: 63B'de, evet evet.
3: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersen o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Hey, buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç
0: tamam,
1: uygulaman
0: elbette.
1: Önemli, anladın mı?
3: Griffin, arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör çalışmıyor.
3: Tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
1: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
0: Neyi?
1: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
0: Ne, kasığında mı?
1: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk.

0: O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
1: Vercan. Yani bana gerzeğin tekinin poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
0: Boş ver.
1: Hayır, sadece söylüyorum.
0: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
1: Tamam.
0: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
1: Ben tam bir pisliğim.
2: Hadi açılacak. Başardın, başardın dostum. Elektriği kes.
3: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
2: Yoldan çekil.
3: C4.
2: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.
0: Tamam mı?
4: Evet.

0: Yani iki kat yukarı ve üç blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Aa, ağırmış pislik. Hadi. Baton.

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: Elbet.

0: Lanet olsun.
1: Silahı bana ver.

0: Hey, iyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: He. O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duan'ı. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müzde zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
4: İyi misin?
3: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse, telaffuz edemiyorum. O da değil, yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
4: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
3: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış ama ihtiyar onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
4: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
3: Evet, teşekkür ederim. Bu adam, evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor, evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüme oluyor mu merak ediyorum.
4: Sence bu adamlar ne istiyor?
3: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
0: Bu hangi daire?
4: 44B.
0: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
4: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
0: Ne? Roberta Gradisher mı?
4: Onu tanıyor musun?
0: Aa, tabii.
4: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
0: Kısmen evet.
4: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
0: Hayır, Smite.
4: Smith ve Smite. Kesinlikle.
0: Onu tedavi mi ettin?
4: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
0: Bu komikmiş çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
4: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
0: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
4: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
0: Önemli bir şey değil. Sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
4: Yüzeysel bir yer.
0: Önemli değil.
4: Tamam.
0: Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet, ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
4: Hayır, olamaz. Kaçın peki.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkı nakli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkı nakli.

0: Aynen duyduğun gibi. Doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
1: Ne diye?
0: Covid ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
1: Yani bir pislik misin, değil misin?
0: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
1: Bu da ne?
0: Ah, oksimoron. Araya iyi gelir. Bir tane ister misin?
1: Gerek yok.
0: Ah, tamam. Gidelim ukala.
1: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
0: Ne?
1: Nereye gidiyoruz?
0: Daire 44. Hı-hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateş et evlat. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun, tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: lanet olsun.
1: Bırak. Bırak. Bırak dedim.
2: Yavaş.
1: Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
2: Kaçtı, bakmak ister misin?
1: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Oh!

0: Ne? Aa, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey

0: biliyorum.
1: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
0: Tamam, dikkat et.
1: Hey hey, hayır, anahtarım var.
0: Benimle alay mı ediyorsun?
1: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve baylar.
0: Vay be.
1: Silahını seç. İstediğini al.

0: Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Ah, şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Bam bam bam bam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz?
1: Şey...
0: Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
0: Jasmine miydi?
1: Evet.
0: Silahlı adam neredeydi?
1: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
1: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
0: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
0: Hep bir polisle çıkmam derdim.
1: Neden, nedenmiş? Baban yüzünden mi?
0: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
1: Vay be. Baba sorunları ha?
0: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Onunla tanıştın.
1: Tanıştım. Evet. O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim. Bravo sana.
0: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
1: Oo Tanrım, elin hafifmiş doktor. Ah.
0: Bir şeyin yok. İyisin.
1: Teşekkür ederim.
3: Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey, İşte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
0: Öyle mi?
3: Evet, iğneler falan.
0: Onda özellikle çok iyiyim.
3: Buna minnettarım.
0: Her zaman.
3: Aa! Of be!

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği seviyor. Vay anasını, M4 istemez misin?
2: Sakın belki bir pompalı tüfek.
1: Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum Muşmula Surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git git.
1: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
2: Silahını da.
3: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: seni lanet olsun.
1: Hey, iyi çıkardın evlat.
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam.
2: Boş işte, kapboş olduğunu boş. Biliyorum. Kapboş eneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
3: Gidelim.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TVBuGo'da. Nerede izlemek isterseniz

0: internetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kurduk.
2: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: L'Oreal ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Hesap

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus oldun?
3: Bonus kıllı.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun?
2: Hı-hı.
1: Neden?
2: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. İşgalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum, soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet. Evet.
3: Tamam, bekle. Aa, bu bir delik. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Oh, çok üzgünüm. Benim hatam bu, çok üzgünüm. Ah. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
4: Kapa çeneni lütfen. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın, sahiplen.
3: Çok üzgünüm.
4: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
5: Tamam al. Oh. Vay canına. Bu acıttı.
3: İyi misin?
5: İyiyim.

0: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
1: Ona ne oldu?
0: Kestirmediği kesin.
2: Peki, hazır mısın?
1: Pek değil ama elimizden başka ne gelir? Yereyim nerede ha?
2: Tamam.
1: Çok faydası oldu sanki değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
2: Tamam.
1: Hadi gidelim.
2: Peki.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler evlat.

0: Kalk. Hemen kalk.
1: Beynini uçuracağım şimdi.
0: Kalk. Cruz. Silahı al. Tamam mı? Hadi.
1: Evet, hadi gidelim.
0: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: Fatma.
1: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
0: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev koordinatı. O soytarılarda epey ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
1: İyileşeceksin, tamam mı?
0: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tut. Elimi tut tatlım, elimi tut.

0: Gitmeliyiz.
1: Seni seviyorum.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie.

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz, değil mi Griff?
3: Evet. Ya baban?
0: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
4: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
5: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
5: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
6: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur, değil mi?
5: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
5: Memur Cordio?
2: Destek istemedim.
5: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
6: Tedavisini burada bitiremem.
2: Onun nesi var?
6: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
5: Memur bey?
2: Beni ve tabloyu alabilirsin.
7: Ama memur Pena'yı serbest bırakmalısın.
1: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
2: Aa.
1: Daire 44 A'ya gel hemen.
5: Silahlarını bırak ama.
1: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
5: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
2: Bunu nereden biliyorsun?
1: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum.
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.

0: babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
1: Bu kandı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
0: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
1: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
1: Al bunu. Al hadi.
2: Neden?
1: İhtiyacın olacak.
2: Peki ya sen?
1: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
2: Tamam.
1: Ateş etmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
2: Hey. İskeleden gitme.
1: Tabii. Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
2: Tamam. Hadi. Yola koyulmalıyız. Gel.

0: Yapamam. Gel. Yapamam.
1: Gel hadi. Tamam hadi.
2: Bir dakika.

0: sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet, biliyorum.
0: İçeri gir.

Harcandı. İnanamıyorum.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
1: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
1: Ne bakalım John?
0: Üniformanı çıkar.
1: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
2: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
1: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
1: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıtı mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam, iyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Dön. Dön.
1: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.
1: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
2: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
3: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi?
4: Evet, binanın sahibi oydu.
3: Artık değil. Kımıldasana.
1: Yürüyorum, sakin ol.

Aman tanrım. Bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabella Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Tamam. Tamam. Bana bak. Bana bak. İyi olacağız. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam
0: mı?
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut. Tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa, hiçbir şey.
0: Bu kadar kilit boşuna mı ya? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Lanet olsun.
0: Seni tuttum. Tamam. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, üç.

0: Bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.
2: Porto Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
3: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
4: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
4: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
5: 10.31 olayı yaşanıyor.
0: Bizi çağırıyorlar.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
3: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
0: Dikişlerimi alacak mısın?
3: Beni dışarı çıkaracak mısın?
0: Üstüne bahse girebilirsin. Abi, öyle demek istemedim tabii elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
3: Baskı
0: yok. Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
3: Bu bekleyebilir.
0: Evet tabii ben asla çizgi yaşayacak değilim.
3: Biliyorum. Biliyorum.
0: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
3: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
0: Sana bir şey getirdim.
4: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Bırak beni. Yalvarıyorum. Sana yapmadığımı söyledim. Lütfen. Lütfen. Lütfen bırak beni. Lütfen.
1: İtiraf et. İtiraf et. Doğruyu söyle. Masum kızılcık suyunu her yere döken sensin.
0: Hayır hayır, ben değilim. Değilim.
1: Edria döktü.
2: Şimdi yatacak olan Edria.
1: Olmaz olmaz olmaz.
2: Ha, sabah okulumuz var. Evet, olamaz. Yatma vakti.
1: Yatma vakti hayatım.
2: Hadi.
1: Hazır mısın?
3: Evet.
1: Büyük sürpriz için hazır mısın?
3: Evet.
1: Tamam. Hadi at yatağa gider ve uçurumdan düşer. Ve uyumaya gider. Sen de öyle. Tamam mı? Hadi gözlerini kapat. İyi geceler tatlım.
3: İyi geceler.
2: Gece kuşum yine uçuyor. Hazır mısın?
1: Ben her zaman hazırım. Bu gece beni dinleyecek misin?
2: Sanırım sabah dinlesem daha iyi olur.
1: Tamam. Kahvaltıda mı?
2: Evet. Kahvaltıda.

bu şarkıya bayılıyorum. Bizden ayrılmayın çünkü gece yarısından sonra Elvis Meri ve Elvis Kuri bizimle olacak. Tüm Olivyalıların hayalini kurduğu radyo spikeri, büyüleyici bir sese ve her şeye sahip olan o kişi bizi dinlemeye

0: İyi akşamlar Bay Elvis.
1: Affedersin. Adını unuttum da. Adın neydi?
0: Hemvatin Andan Sundardes.
1: Sana Bob diyebilir miyim?
0: Evet tabii. Aileniz nasıl?
1: Gayet iyiler. Sorduğun için sağ ol Bob. Bu akşamki program için heyecanlı mısın?
0: Kesinlikle. Bakın final burada. Sonunda New York çaylakları Manchester Sioux Lucens'i yenebilecek mi öğreneceğiz? Ben Manchester'ı tutuyorum. Memleketim. Peki ya siz?
1: Ben kendi programımdan bahsediyordum. Dinlemiyorsan ben radyodayken neler olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Evet. Doğru yoldasın evlat.
2: Elvis.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Affedersin geciktim. Nasılsın?
1: İyiyim sağ ol. Tanışıyor muyuz?
2: Bu komikmiş.
0: Elvis, bu adamı tanıyor musun?
2: Beni elbette tanıyor. Hadi Elvis gidelim.
1: Hayır, bu adamı tanımıyorum.
0: Peki kimsiniz?
2: Baksana, kimse seninle konuşmuyor pislik.
1: Hadi.

0: Bırakma dostum, bırak.
1: Bırakacağım ama stüdyoya girer girmez.
0: Tamam, bu kadar yeter. Elimi tuttun, artık almak istiyorum.
1: Hadi ama dostum.
0: Lanet olsun.
1: Randevumuz olduğunu unuttun galiba. Bir randevumuz var. Hem de bu gece olacak. Bu gece açıklamam gerekiyor.
0: Tamam. Her kimsen, bu böyle yürümez dostum.
1: Tamam, bu beni son kez tanımıyor gibi yapışın. Yoksa?
0: Yoksa ne? Oo, sakin ol evlat, tamam mı?
1: Yoksa sakin kendimi ol. Öldürürüm.
0: Peki ne açıklamak istiyorsun?
1: Burada olduğumu. Yani ben Mesih'im. Döndüm.
0: Neden bunu en başta söylemedin ki? O sensin. Bu o. Nasılsın?
2: Yani bu adamı tanıyor musun?
0: Evet, herhalde. Sen tanımıyor musun? O muhtemelen Budist.
2: Aslında Hindu.
0: Bak, seni 2000 yıldan fazladır bekliyoruz. Yapacak çok fazla işim var. Kötürümlerin yürümesini ve körlerin görmesini sağlamalısın. Dünyayı kurtarmalısın.
1: Ben bunu yukarı çıkıp herkese ilan edebilir miyim?
0: Neden bunu radyoda ilan edeceksin ki? Yani sadece bir avuç uykusuz insana ulaşabileceksin. Artık kimse radyo dinlemiyor, özellikle de geceleri. Dahası seni göremeyecekler. Seni görmezlerse kim olduğuna inanmayabilirler. Bence canlı yayına çıkarsan karşılığını en iyi şekilde alabilirsin.
1: Bilgisayarında kamera var.
0: Kimin?
1: O kadının. Merkezdeki o kadının.
0: Evrenin merkezindeki mi yoksa?
1: Beni tedavi merkezine koydular. Hı. Ama bilgisayarında bir kamera var ve kendimi kaydedebilirim. O zaman da mesajımı herkese iletiyorum.
0: Evet.
1: Harika bir şovum var. Adın neydi kardeşim?
2: Hemvatin Andan.
1: Evet. Seni seviyorum Elvis. Teşekkür ederim.
0: Lanet olsun. Bak, hemen kapıyı kilitle ve içeriye kimseyi sokma. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu zaten.
3: Burası ısınıyor. Harika Elvis Kurye, tam 15 dakika kaldı. Bu inanılmaz. Harika şarkıyı birlikte dinleyebilmemiz için yeterli bir zaman dostlar. Buna bayılacaksınız.
0: Hadi kapat çeneni.
4: Elvis, merhaba.
0: Merhaba.
4: Yataktan yeni mi kalktın? Çok yorgun görünüyorsun.
0: Henüz kendime gelemedim.
4: Her neyse, bu gece harika aramalar alıyoruz.
0: Güzel.
4: Bu da James Till'in biyografisi. Çevrim içi videolar çeken şu komedyen, hani 2 milyondan fazla takipçisi var ve onu yayına alacağız.
0: Teşekkür ederim.
4: Ne demek, işim bu.
0: Hayır, yani teşekkür ederim. Doğum günüm için.
4: Affedersin, aklımdan çıkmış. Yarın değil mi?
0: Evet, yarın dediğin 13 dakika sonra. Sorun yok. Herkes sürekli doğum günümü unutur zaten.
5: Nice yılları.
0: Daha değil, 12,5 dakika sonra. Bu kim?
4: Yeni başladı. Londra'dan geldi Amerika'ya, uzun bir yolculuk yaptı. Elvis, bu Dylan. Dylan, bu Elvis.
0: Okyanus ötesi mikropların sana kalsın.
5: Peki.
0: Bunlardan ister misin? İstersen hazırlayabilirim.
5: Hayır ama sağ olun.
0: Şaka yapıyordum. Bunlar yetişkinler için.
5: Ben 27 yaşındayım.
4: Sen ona bakma. Stüdyoya git.
5: Tamam.
0: Görünüşe göre Sam hala burada.
4: Evet.
0: Bulaşık eldivenlerimi getirmeliydim. Merhaba.
6: Kapıyı çalma zahmetine girmiyorsun.
0: Evet. Tıpkı şovumu izlemeye geldiğini bana söyleme zahmetine girmediğin için.
6: İzlenecek ne var ki, bir radyo programı. Bir şey mi lazım? Bir dakikaya çıkıyorum.
0: O zaman neden bunu kaliteli bir dakika yapmıyoruz? En son ne zaman bu kadar geçe kaldın?
6: Geçen yıl çerçöp için.
0: Hı-hı.
2: Tamam, siz konuşun bakalım.
0: Tabii.
2: Bu geceki şovu ofisimde dinleyeceğim.
0: Sağ ol dostum. Hiç değilse burada birileri beni önemsiyor.
6: Burada olduğuna göre son rakamlara bakıyordum.
0: Pekala.

0: Düzlüktesin. Rakamların yerlerde. Sanki bir krep gibi.
1: Krep mi? Aa, anladım. Evet, epey düzmüş. Ama sadece bir çeyrek bu hiçbir şey ifade etmez.
0: Bence iki sorunun var.
1: Aa, kimsenin sadece iki sorunu yoktur.
0: Tamam. Öncelikle dinleyiciler. Sosyal medyanda ilgilenmiyorlar.
1: Ben de ilgilenmiyorum. İşte bu yüzden Mary ilgileniyor.
0: Tamam, Mary'i suçlayabilirsin. Her iki durumda da felaket.
1: Lütfen, yine mi aynı şey? Ben radyo sunucusuyum, başka bir şey
0: son
1: değil.
0: Son gönderine bir bak. Hem de tam 3 ay önce. Tek söylediğin hey. Ve bir de o çizmelerin.
1: Hey, harika. Çok havalı çizmeler. Hem de 46 numara. Tamam bak, bu konularda iyi olmadığımı itiraf ediyorum.
0: Evet, bunu hepimiz biliyoruz ama günümüzde radyo yeterli değil, tamam mı?
1: Neden yaptığım şeyi yapmama izin vermiyorsun? Demek istediğim tekneyi sallamayalım.
0: Aa, beni dinlemiyorsun bile. Bak, bu tekne batıyor Elvis. Ne?
1: Sen bugün gerçekten çok farklısın.
0: Ne?
1: Evet, bugün farklı görünüyorsun. Bugün sanki bir heykel
0: durur
1: gibisin.
0: Durur musun? Dur artık. İyi denemeydi. İkincisi de bence fazla zorluyorsun. Daha önce de söyledim. Harika bir konseptin var. Olanı söylüyorsun. Merhamet ekliyorsun. Bütün bunlar seni sen yapan şeyler. Ama şimdi
1: evet,
0: geri tepiyor. Bunu anlamalısın Elvis.
1: Kimden geri tepiyor?
0: Papa'dan.
1: Aa, o dinliyor mu? Baycan'ın aramasını salmalısın. Ona nasıl yapacağını söylemelisin.
0: Dur. Sanırım artık yavaşlamayı göze alabilirsin. Anladın mı?
1: Hayır, yanılıyorsun.
0: Sınırları zorlama artık. Yoksa bir gün büyük patron yerine birini alacak.
1: Öyle mi? Kimi? Bu bir tehdit mi?
0: Hayır canım, bu bir tehdit değil. Bu bir ipucu, tamam mı? Çok iyi bir arkadaşından. Hadi şimdi defol. İyi programlar.
1: Vay canına, bu aslında kaliteli bir iki dakikaydı.
0: Sadece hoşça kal.
2: Ah. Merhaba. Dünyanın en büyük radyo sunucusu falan değilsin. Şu anda yayında olmadığım için senin hakkında gerçekten ne hissettiğimi söyleyebilirim. Sen tam bir pisliksin.
1: Nasılsın Justin? Yüz ifadene göre hala hemoroid sorunum var değil mi?
2: Biliyor musun, buradaki tek sorun sensin. Sen benim şovumu asla alamayacaksın. Beni duydun mu? Dinle, benim şovuma asla sahip olamayacaksın.
1: Şovunu zaten istemiyorum.
2: Yalancı.
1: Ki.
2: İçeride Sam'den bunu istiyordun.
1: Justin, bak, senin şovunu istemek için orada değildim.
2: Kes şunu. Bana yalan söylemeyi bırak artık, tamam mı?
1: Justin,
2: duydun
1: yeter.
2: Mu?
1: Ben şovunu istemiyorum. Yalan da söylemiyorum.
2: İstemiyor musun?
1: Hayır. Yalnızca mevkiini istiyorum. Bu tamamen farklı bir şey. Açıkçası berbat müzikler çalıyorsun ve sen de sadece zaman söylemek için oradasın. Adına Justin Zaman demelisin. Yerel radyo dinlemek gibi. Alkansas'ın ortasında beliren bir domuz gibi.
2: Ama ben Alkansaslıyım.
1: Evet, demek istediğim de bu.
2: Git işine Elvis.
1: Teşekkür ederim.
3: Baylar.
2: Defol buradan.
3: Baylar.
1: Ruh hali hemen
3: Baylar.
1: Değişiyor. Bunu nasıl yapıyor?
3: 47 saniye sonra yayındayız.
2: Aptal adam.
1: Aptal adam ilk sırada ama.

0: Elvis'le canlı yayındayız.
1: Yayında. Bütün gece solucanlarına ve kötü ritmi reddeden herkese günaydın demek istiyorum. Siz ailem gibisiniz. Stüdyo doluyor, herkes yerleşiyor ve Mary de telefonları bağlıyor ya da sevgilisini arıyor. Hangisi Mary?
2: Hangi adamım yani? Ben herkesle takılırım.
1: Evet, dikkatli ol ama. Çok takılırsan yorulursun.
2: Merhaba, telefonlarınızı bekliyoruz. Elvis'le canlı yayında konuşun ve ona bütün sorunlarınızı anlatın. Bel altı ya da tam tersi. 806-806-8255'ten bizi arayın.
1: Evet ve bu akşam programımıza katılan yeni bir çaylak var. İsmi de Davullar Çalsın. Senin adın neydi?
3: Dylan.
1: Dylan eski dostumuz Dönek Tom'un yerini aldı. Rakip istasyon için bizi terk eden o her gelenin. Sen de bize ihanet etmeyeceksin değil mi?
3: Evet yani şey. Hayır. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.
1: Ah tanrım utangaç biri. Sahne korkun mu var?
3: Hayır, hiç yok. Sadece çok uzun süredir var olan bir programın parçası olmak gerçek bir onur. Burada olmaktan çok mutluyum.
1: Uzun süredir mi? Ne demeye çalışıyorsun? Sence ben yıpranmış ve bunak biri miyim ha?
4: Hayır.
1: Ben 40 yıldır bu programı yapıyorum. Yaşlı istismarı yapan bir pisliği gördüğümde fark edecek kadar uzun bir süre. Hayat çok kısa. Ya da benim durumumda çok uzun değil mi Dylan ha? Kaybol, kovuldun, uçağa bin, tekneye bin, kanalda yüz. Lanet olası İngiltere'ye ya da nereden geldiysen oraya dön, hadi. Neden gülümsüyorsun? Şaka yaptım mı sanıyorsun? Mary programı yapabilir, bunu milyonlarca kez yaptı. Kaybol, hadi yürü, bitti, defol. Hadi ama ne bekliyorsun? Tanrım... Tamam, sonrakini getirin. Çok uzun dayanmadı değil mi? Şaka yapıyorum. Hadi Dylan geri gel, seni seviyoruz. Hadi ama evlat, hadi geri gel. Şuna bak, sanki ağlayacakmış gibi. Hadi ama evlat, acemi şakası yaptık. Otur. Yumuşak yiyeceklerimiz var.
4: Acili olarak şurupla beraber.
1: Evet işte böyle aradığım şey buydu.
2: Dayanamadın öyle değil mi?
1: Evet millet başlıyoruz. Yerleşin ve rahatlayın. Beni arayın. İşte yayındayız.
0: Elvis'le konuş. Yayındayız.
1: Emma iyi akşamlar, neler söyleyeceksin?
5: İyi akşamlar Elvis ve ekibin diğerleri. İki ay önce kocam beni 17 yıllık evlilikten sonra terk etti ve ben harap oldum.
1: Aa, üzüldüm. Nasıl oldu?
5: O çok kıskanç biriydi. Onu aldattığımı düşündüm.
1: Aa, evet, anladım. Kıskançlık. Bazen gururunu okşar. Hala arzu edilebildiğimizi gösteriyor ama fazlası hiç iyi değildir. Aldattığını düşünmesine sebep olan ne?
5: Aslında onu aldatıyordum.
2: Bu kıskançlığı açıklıyor.
1: Bak, bizler insanız. 17 yıllık vay canına sanırım canı yanmış. Onu geri kazanmak zor olabilir. Buna neyin sebep olduğunu düşünüyorsan onun hakkında konuşalım. Yatağı ıslak havlu bıraktığı için olmadığına eminim.
5: Evet.
1: Birbirinizi hala seviyorsanız belki o da seviyordur. Bu da şansınızı denemeye, çabalamaya değer. Yani ne gerekiyorsa yapmalısın. Düzeltmek için ne gerekiyorsa, tamam mı? Dürüst ol, açık ol.
5: Tamam.
1: Değil mi?
5: Evet, teşekkür ederim.
1: Matt, sana katılmadığım için üzgünüm ama o harika bir oyuncu ama sportman değil. Onu hiç sevmiyorum.
2: Kötü haberlerim var. James Steele'ı bağlamamız gerekiyordu ama... menajeri bana çekmesi gereken bir video olduğunu, dikkat etmesi gereken konular olduğunu söyledi.
1: Lanet olsun. Ona hemen uçurumdan aşağı atlamasını söyle. Aşağıda keskin kazıkların olduğu bir uçurum olsun. Bu yeni internet yıldızlarından nefret ediyorum. Annelerin bodrumunda 3 video çekiyorlar ve aniden kendilerini Bansinoff zannediyorlar.
2: Beyoncé mi?
1: Benim için Bansinoff. Bu adam gecenin birinde bizi araması gerekirken bir çekimde mahsur mu kaldı yani? Saçmalık bu. Muhtemelen evinde oyun oynuyordur. Hızlı turşu poşetleme falan. Şu adamın adını hatırlıyor musun?
2: James Steele. O bir yıldız. Dylan kimden bahsettiğimi biliyorsun değil mi?
3: Pek de değil.
1: Kendisi bir pislik ve adını bir daha anmayacağız, tamam mı?
3: Kimin hakkında konuşuyordun?
1: Evet, öğreniyorsun. Pekala, hatta Gary var. Ne diyorsun Gary? Gary, bizimle misin? Gary... Nefes sesleri geliyor. Üzerinde ne var Gary? Dylan, direksiyonda uyuyor musun? Gary'yi bağlayabilir misin?
3: Yayında.
6: Buradayım.
1: Demek buradasın. Nasılsın Gary?
7: O kadar iyi değilim Elvis.
1: Ne oldu? Bademcik iltihabı bu, mantar mı? Ne olduğunu söyle.
7: Bu gece gerçekten berbat bir şey yapacağım.
2: İntihar.
1: Tamam Gary, dinle, her şey yolunda. Yanındayız, biz aile gibiyiz. Kötü olmayan bir aile, biliyorsun değil mi? Şu an neredesin?
7: Affedersin, bu kötü bir fikirdi.
1: Gary, lanet olsun, onu hemen geri ara. Tamam, ona ne olduğunu

0: Anlamak için geriyi en hızlı şekilde bağlamaya çalışacağız. Bu arada da başka çağrılar alacağız.
1: Ben patronumla ilgili rüyalar görüyorum ve biraz kafam karıştı, tamam mı? Çünkü bugün benimle aynı rüyayı gördüğünü söyledi.
2: Ne iş yapıyorsun?
1: Bir yatak şirketinde çalışıyorum.
0: Yatağı test etmek istiyor. Evet, ben küçükken palyaçolardan ödüm kopardı. Büyüdüğümde korkularımla yüzleşmeye karar verdim. Bir gün lanet bir palyaçoyla yattım. Kızıl saçlı ve büyük ayakkabılı. Burnu da kırmızıydı. Çok garip. Ertesi sabah uyandım ve bir kanişe çevirmişti. Bu sorunu çözmeliyiz. 11 dizüstü bilgisayar 3 ay içinde sihirli bir şekilde nasıl ortadan kaybolabilir? Bir radyo istasyonundayız. Her yerde kamera var. Saçmalık bu.
2: Büyük olasılıkla koleksiyon yapmaya çalışan biridir.
0: Ya da binadan toplayabildiğini alan biridir. Tarif etmesi biraz zor. Kel kartalla benekli baykuş arasında bir şey.
2: Nesli tükenmekte olan türleri kim denemedi ki?
3: Elvis Glad FM, Los Angeles'ta yayında, canlı yayında.
0: Tamam, haberler çok iyi. Geri tekrar yayında. Senin için çok endişelendik. Nasıl hissediyorsun?
4: Daha iyiyim.
0: Neredesin?
4: Pasadena'dayım.
0: Güzel, Pasadena. Yalnız mısın?
4: Yine sadece yapılması gerekeni yapacağım. Böylesi daha iyi.
0: Dur, geri bekle. Bana bir dakika ver. Pasadena'yı severim. Tam olarak neredesin? Geri, orada mısın?
4: Bahçedeyim.
0: Tamam. Bahçedesin. Evet, senin bahçen mi? Evde misin?
4: Hayır.
0: Hayır mı? Tanıdığının birinin evi mi?
4: Hayır. Ev pisliğin birinin ve onu yok edeceğim.
2: Polisi arayalım.
0: Gel söylesene, orası aileden birinin evi mi? Komşunun, meslektaşının ya da eski sevgilinin mi?
4: Siz bir pisliğin teki olduğunu söyledim.
0: Tamam.
4: Ve tüm ailesini yok edeceğim.
0: Gel hadi, ama eğer değersiz bir pislikse neden ailesine zarar veriyorsun? Onlar masum. İntikam işgüdünün seni muhtemelen hayatının geri kalanında bedelini ödeyeceğin bir şeyler yapmasına yönlendirmesine izin verme. Bence bunu yapmamalısın Geri. Sakince söyle. Bu adam seni bu kadar üzecek ne yaptı? Adaletsizlik mi, acı mı, yoksa...
4: Hayatımı mahvetti. Ben de onunkini mahvedeceğim.
0: Evet, göze göz demek. Geri, sen kaybedersin adlı bir oyun oynuyoruz. O her kimse... Hayatını mahvetmedi. Ona o gücü verme. Anladın mı? İnsanlar her gün genellikle başka biri onlara böyle hissettirdiği için kendini çaresiz, umutsuz, değersiz hissediyor. Değiştirme gücün var. Gereken her şey için. Buna inanmalısın Geri. Bunu yapabilirsin. Bu o kadar zor bir şey değil. Geri, o neydi?
4: O herifin evine giriyorum.
0: Geri. Dur bekle. Eğer istersen bu konuyu yayın dışı konuşabiliriz. Yani bunu yapabiliriz, olur mu?
4: Hayır, canlı
0: yani
4: yayında kalmak istiyorum.
0: Kaydederim, yemin ediyorum.
4: Herkesin neler olduğunu duymasını istiyorum.
0: Seni yayında tutamam, üzgünüm. Yayın dışı konuşalım, söz veriyorum. Birlikte her şeyi
4: Hayır,
0: düzeltiriz.
4: Hayır, beni yarı yolda bırakma. Yoksa yukarı çıkıp herkesi öldürürüm.
0: Kimseyi öldürmeyeceksin, tamam mı? Her şey düzelecek. Hala canlı yayındasın ama tehlikede olmanı ya da başka birini tehlikeye atmanı istemiyorum, tamam mı? Şimdi Pasadena'nın hangi bölümündesin?
4: Arlington bahçesinin yakınında.
0: Evet, güzel bir bölge.
4: Evet, senin çok iyi bildiğin bir mahalle çünkü şu an senin evindeyim. 976 Orange Grove Bulvarı. Böyle berbat bir program sunmana rağmen bu kadar güzel bir ev almış olman çılgınca.
0: Geri, bu bir tür şaka mı bilmiyorum ama dinleyicilerimden saklayacak bir şeyim yok. Evet, bu benim adresim. Ama sanırım bahçeyi geçmekte biraz zorlanacaksın.
4: İki iğrenç Doberman'dan mı bahsediyorsun? Dinle dostum. Öğleden sonra onlara fare zehiri birkaç parça et attım. Bu gece onlarla biraz savaşmam gerekebileceğini düşündüm ve biliyor musun, buraya geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu ama acılarını bir kasap bıçağıyla dindirecek kadar naziktim.
5: 911'i ara.
2: Tamam.
0: Eğer bu doğruysa ve sen gerçekten benim evimdeysen bu konuşmaya yayın dışı devam edeceğiz. Böyle olmaz. Polis birazdan orada
6: Polisler
0: olacak.
6: Polisler umurumda bile değil. Benim sözümü kesmesen Geri, çok iyi olur.
0: Bir saniye sakın, bekle lütfen.
6: Sakın sözümü
0: müzik,
6: kesme.
0: Müzik. Dylan uyan. Bir şarkı çal hadi.
6: Bağlantımı kesme.
0: Başka seçeneğim yok Geri. Buna izin veremeyiz. Adrian?
6: Ona da fare zehri vermeliydim ama... Bu eğlencenin bir parçası olmasını istedim.
0: Dinle, bitti. Polis birazdan orada olacak. Hemen kızımı bırak. Çok geç değil. Suç duyurusunda bulunmayacağım. Söz veriyorum. Sadece Polisler biraz yardım olur. Almanı istiyorum.
6: Polisler bu işin dışında kalsın. Program için onlara ihtiyacımız yok.
0: Program falan olmayacak Geri. Gerçek şu ki eğer boyun eğmezsen polis seni dışarı çıkaracak. Suçlamada bulunmayacağım. Sadece ailemi rahat... Geri o neydi? Neler oluyor Tanrı aşkına?
1: Tatlım.
0: Olivia.
1: Ah Elvis.
0: Bebeğim iyi misin?
1: Ay, lütfen onun dediğini yap. Sana yalvarıyorum. Az önce duvarı ateş etti.
6: Evet, boyaya biraz rötuş yapman gerekecek, affedersin. Bu sadece çeneni kapatman içindi. Bir dahaki sefere karını ve kızını hedef alacağım.
2: Polis orada. Destek bekliyor. Zaman kazanmaya çalış.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Geri. Dinliyorum. Tamam mı? Bana neler olduğunu anlat. Neye kızdığını anlat. Yani açıkçası seni tanımıyorum ama belli ki bana çok kızgınsın ve nedenini bilmem gerekiyor. Belki bu işi çözebiliriz. Sana kötü bir tavsiyede mi bulundum? Tanıdığım birine kötü mü davrandım? Beni niçin suçluyorsun? Bunu bilmem gerek. Lütfen anlat bana. Geri lütfen. Bir kızla mı ilgili? Sana onu terk etmeni mi söyledim yoksa işinle mi ilgili? Lütfen içindekileri söyle çünkü benden neden nefret ettiğini bilmeliyim.
6: Ah Elvis, bunu karın ve kızının yanında konuşmaktan utanıyorum ama madem ısrar ediyorsun bunun Mary ile yani telefon operatörünle yattığın gerçeğiyle bir ilgisi olabilir.
0: Ne? Geri mi içtin ya da falan mı kullandın çünkü ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Mary de seni. Bu adamı tanıyor musun? Kimsin sen Geri? Sadece dedikodu yaratmaya çalışan bir hayran mısın? Bu bir tür şaka mı? Tebrik ederim. İşe yarıyor. Öyleyse amacına ulaştın, tamam mı? Öyleyse korkuyorum dostum. Çok ciddiyim. Bak, bu kadar şaka yeter bence.
6: Saçmalamayı kes pislik. Sadece uyuyamayan insanların dinlediği programınızı bu berbat tavsiyeler için mi
0: Peki,
6: dinlediğimi
0: tamam.
6: düşünüyorsun?
0: Sakin ol. Ne istiyorsun ha? Kimse kimsenin incinmesini istemiyor,
6: benim
0: tamam?
6: Benim dinleyicilerinden biriymişim gibi konuşma. Benim hayatımı mahvettiğin gibi ben de seninkini mahvedeceğim.
0: Geri, para mı? Derdin bu mu? Mevzu para mı? Paraya mı ihtiyacın var?
6: Para mı? Gerçekten para isteseydim merkezdeki banyolardan birine giderdim, öyle değil mi? Aa şey, biraz bekle. Sanırım karın seninle konuşmak istiyor.
1: Ah, bu pisliğe nasıl bulaştık Elvis? Ne yaptın sen?
6: Seni hoparlöre alacağım. Çünkü radyo dünyasının ağzı en iyi laf yapan insanının bu işi nasıl halledeceğini gerçekten duymak istiyorum. Ama yine de dikkatli ol. Yalan söylersen birini vururum Elvis ve sessiz kalmaya hakkın yok. Şimdi hepimiz seni dinliyoruz. Mary ile bir ilişkin var. Doğru mu, yanlış mı?
0: Ha, Geri, sana Mary ile bir ilişkim olduğunu düşündüren ne bilmiyorum. Çünkü yemin ederim ben asla onun...
6: Palavra! Saçmalamayı kes Elvis. Sana birini vururum demiştim, öyle değil mi? Olivia, birini vurduğumu onaylayabilir misin şu an? Elvis, duvarda asılı olan narsistik posterlerinden birinin çirkin yüzüne ateş et.
0: Tamam,
6: bir
0: tamam
6: dahaki Geri. Sefere, bir dahaki sefere...
1: Lütfen bırak onu! Sana yalvarıyorum, onun canını yakma lütfen!
0: Geri, Geri, beni biraz dinlemeni istiyorum.
6: Dinle. Bunu duymanı istiyorum. Bu kızının silahımın sesi. Mary ile olan gerçeği söylemeye ne dersin ha? Telefon operatörüyle mi birlikte oluyorsun? Evet mi, hayır mı?
0: Evet, tamam. Al işte, evet. Yattım, haklısın, yaptım. Şimdi...

0: Mutlu musun ha? Sen kazandın. Şimdi kızımı bırak, lütfen.
1: Teşekkür ederim. Bu çok da zor olmadı, öyle değil mi?
0: İtiraf etmemi istedin. Ben de ettim. Şimdi ne yapmamı istiyorsun ha? Hadi şu işi halledelim. Onlara değil, bana kızgınsın, tamam mı?

0: Bu mevzuyu aramızda halledebiliriz, tamam mı?
1: Ama ben halletmek istemiyorum ki. Lorne'ı tanıyor musun Elvis?
0: Anlamadım. Kim o?
1: Demek onun kim olduğunu soracak cesaretin var. Lorne diye birini tanımıyor musun?
0: Önce Mary, şimdi de Lorne'dan bahsediyorsun. Bir düzine Lorne tanıyorum.
1: Bir sürü Lorne tanıdığına eminim. Ama benim için sadece bir tane var.
0: Geri bana yardım etmelisin.
2: Polisler konuşmayı devralmak istiyor. Kapatmanı istiyorlar.
0: Hayır, bu çok geç. Lütfen karımı ve kızımı bırak. Sonra da istediğin gibi konuşabiliriz, tamam mı? Lütfen oturup bu işi halledebiliriz, tamam mı?
1: Üzgünüm. Aklımdaki soru bu değil. Wander.
0: Ne? Ne dedin?
1: Lauren Wander. Adı bu. Ayrıca dünyanın 8. harikası. Ama bahse girerim, onun soyadını bile bilmiyordun değil mi?
0: Oh, telefon operatörü. Lily. Gerçek adı Lauren'dı, ona Lily diyorduk. Ama soyadını bilmiyordum.
1: İşte böyle. Her şeyin bir anda hatırlanması ne kadar da komik.
0: Evet, bizim için birkaç ay çalıştı. 2 yıl önce birden ortadan kayboldu. Bir daha onu görmedik. Soyadını bilmiyordum.
1: O her gün programında aptalca şakalar yapmana engel olmadı ama. Yüzü ve sesi hakkında. Konuşmaya cesaret edemedi çünkü Bay Büyük Peruk, o radyonun yıldızı, 5 ay sonra ayrılarak unutmayı denedi. Ama hayır. Çünkü insanlar onun hakkında konuşmayı hiç bırakmadı. Liseden beri beraberiz. Ve evet, başka sorunları da vardı. Ama sen en baştaydın. Bayrak taşıyordun, her zaman baskı yaptın ve boom.
0: Boom ne? Bu radyoda alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Yaptığımız bu, şaka yapıyoruz.
1: Aman ne komik. Komik olduğunu düşünmüyorum Elvis. Olivia ve kızınla Mary'nin olası evinde olmak, işte komik olan bu, tamam mı? Evet.
0: Evet, evet. Tamam. Bak, ben Lily'ye yardım etmek için her şeyi yaparım Lorna. Bunu telafi edeceğim.
1: Yapabileceğin bir şey var. Kablosuz mikrofonunu yanına alıp berbat ekibinden biriyle hemen terasa çık.
0: Anlamadım.
1: Yukarı çıktığında anlarsın. Şimdi hemen kalk yerinden.
0: Tamam. Sakin ol Mary. Mikrofon ve kulaklık hazırla, tamam mı?
3: Seninle geliyorum.

0: Tamam, geldim.
1: Güzel. Nefes al.
0: Tamam. Bana bu işi halletmek için ne istediğini söyle, olur mu?
1: Duvarın yanındaki küllüğü görüyor musun?
0: Duvarın yanında küllük olduğunu nereden biliyorsun Gary?
1: Orası sen küçük düşürünce Lauren'ın ağlamaya geldiği yer.
0: Bunu sana o mu söyledi?
1: Hayır, ben de oradaydım.
0: Tamam.
1: Gözyaşları içinde geldiğinde içiyordum.
0: Binaya nasıl girdin?
1: Ben de orada çalışıyordum. Ta Elvis, birçok kez karşılaştık ve ben hiç selam vermedim. Kendi iş arkadaşlarına pislik gibi davranıyorsun. Bana günde bir dakikan ayırmamış olman şaşırtıcı değil.
0: Kimsin sen?
1: Gerçekten bir önemi var mı?
0: Gary Harlow sen misin?
1: Artık değilim.
0: O da ne demek?
1: Bu gece umurumda değil demek. Artık o sizi her zaman gülümsemeyle karşılayan güvenlik görevlisi değilim.
0: Dostum bak, gerçekten üzgünüm, hatırlamıyorum, tamam mı?
1: Her neyse. Şimdi yapmanı istediğim şey, gidip o duvara tırmanman. Oraya senin için küçük bir merdiven koydum.
0: Hayır, ciddi olamazsın.
1: Şaka yapıyor gibi miyim? Hey Adrian.
2: Evet.
1: Şaka yapıyor gibi bir halim mi var? Seni korkutuyor muyum ha?
2: Ah Elvis.
1: Rahat ol, her şey yolunda. Elvis o lanet olası duvara tırmanacak.

0: Lanet olsun. Duvardayım. Mutlu musun? Başka ne var?
1: Teşekkür ederim.
0: Geri yüksekten hoşlanmam. Bu sana iyi hissettirir.

0: görecekse Lauren'a korktuğumu söyleyebilirsin, ha, tamam?
1: Bu kolay olmayacak. Çünkü Lauren öldü. Bir ay önce intihar etti. Mektubunda sana dair yazdıklarını görmeliydin. Pek hoş değildi. Evinin balkonundan atladı. 5. kattan.
0: Gary, üzgünüm. Dinle, gerçekten üzgünüm. Ben dersimi aldım. Lütfen bu saçmalığa bir son verebilir miyiz?
1: Afganistan'dan döndüğümde ben de kendimi öldürmeye çalışmıştım. Senin gibi bir korkak orada bir gün bile geçiremez. Psikolojik olarak zarar görmüşüm. Saçmalık.
0: Geri hayat çok güzel.
1: Hayır değil. Şimdi senden istediğim oradan atlaman.
0: Hadi ama geri bunu kimse yapamaz. Atlamayacağım.
1: Atlamazsan onları öldürür. Bunu yapacağımı biliyorsun. Sen ya da onlar.
0: Tanrı aşkına geri, bunu çözemez miyiz ha? Bak sana yalvarıyorum lütfen.
1: Atla!
0: Yapamam.
1: Biliyordum. Biliyordum. Altına edeceğini biliyordum. Sende en ufak bir haysiyet kırıntısı yok. Bu yüzden yalnız gitmeni istemedim. Dylan, it onu.
2: Hayır.
1: İt onu, yoksa 5 yaşındaki bir çocuk
0: Geri,
1: ölecek.
0: Geri, seni iğrenç pislik. Umarım ölürsün de sonsuza kadar yanarsın.
1: Son şans Dylan. İt onu.
2: Hayır.
0: Sorun değil, sorun değil. Geri, atlayacağım. Karımı telefona ver.
3: Ne yapıyorsun?
0: Çok üzgünüm tatlım. Seni çok seviyorum. Adrian'a iyi bak. Tamam mı? Başka seçeneğim yok.
4: Hayır, yapma lütfen, yalvarıyorum lütfen.

0: Söylesene Dylan. O pislik atladı mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Dylan. Dinle. Seni böyle bir duruma soktuğum için üzgünüm. Gerçi sana iyilik yaptım. O herif sana işkence edecekti. Tıpkı Lorna yaptığı gibi.
1: Karısını ve kızını bırak artık. Çünkü Elvis atladı ve öldü. Artık bırak onları.
0: Elbette. Ben sözümü tutarım. Sadece atladığına dair bir kanıt gerekiyor. Bana yalan söylemezsin.
1: Sana atladı diyorum. Artık bırak onları.

0: nasıl yapabildiniz? Siz yalancı pisliklersiniz. Hepiniz iğrençsiniz. Dylan, beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın.
1: Bekle, biraz sakin ol, tamam mı? Açıklayabilirim bunu.
0: Elvis'in atlamasını kaydedip paylaşacaktım. Beni tam bir aptal yerine koydunuz.
2: Gary, bu benim suçum, tamam mı? Senden çok özür dilerim.
0: Artık çok
2: üzgünüm.
0: Dişe diş, Elvis.
2: Gary.
0: Artık sevdiğin birini kaybetmek nasıl bir şey anlayacaksın.
3: Polisler hazır. İçeri giriyorlar.
2: Gary, şu anda polisler geliyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen vazgeç. Kes şunu.

0: polis seni telefona istiyor.
1: Evet. Ne? Bu olamaz.
2: Onunla git. Ben stüdyoyu hallederim.

0: Ciddi misin? Bu çok çılgınca bir şey. Buna inanamıyorum.
1: Elvis bu deliği pişman edecek.
2: Bu imkansız.
3: Neler oluyor?
2: Polisler. Evde kimse olmadığını söyledi.
3: Ne?
2: Bütün her yere bakmışlar. Zorla giriş iznine rastlamamışlar. Köpekler yaşıyormuş. Anlamıyorum.
3: Peki ya kızın? Karın?
2: Orada değillermiş. Bilmiyorum. Her yere bakmışlar ama yokmuş.
4: Elvis. Elvis neredesin? Elvis.
5: Döndü. Sesi aç lütfen.

0: Ercan'a yakın değil.
1: Elvis, sen benimle oyun oynarsan ben daha iyisini oynarım. Bir adım önündeyim. Seni evinde olduğuma ikna etmiştim, öyle değil mi? Polisler bir hiç uğruna kapınızı kırdı. Hepiniz...
2: Korumayı öldüren o mu?
1: Gösteri asıl şimdi başlıyor. Evet, evinde olduğum konusunda yalan söyledim ama ailenle birlikteyim. Elvis, çık oradan. Elvis, çık oradan. Onu aldattığın için üzülmüş gibi görünmüyor. İşte buna sadakat denir. Onları tam sen evden çıkarken yakaladım. Aa, bu arada Olivia ve Adrian arabaya binmek istemedi ve biraz itişme oldu. Domuz yavrularıyla güreşmek gibiydi. Savaştılar, bağırdılar ama sonunda onları evcilleştirmeyi başardım. Elvis, orada mısın? Elvis, orada kimse var mı? Şaka yapıyor olmalısın, yayında yalnız mıyım yani? Vay be, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi gibi. Ama Elvis, umarım beni hala duyabiliyorsundur. Çünkü Lorne'un anısına, bu gecenin hayatının en güzel gecesi olabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Gördüğün gibi bir oyun yarattım. Bence buna bayılacaksın. Kurallar basit. Kaybedersen bu iki küçük hanımı öldüreceğim.
2: Telefonunu kullan. Polisi arayalım.
1: Elvis, 30'dan geriye doğru sayacağım. Eğer cevap vermezsen gittiğini ve kendi kendime konuştuğumu anlayacağım. Bildiğin gibi ben deli falan değilim. Evet, eğer yayına dönmezsen bu oyun biter. Oyun biterse de bum bum. 30 29
3: Geri. Ben Mary. Elvis binadan ayrıldı.
1: Hemen seni arayan olmadı Bayan Amerika. Burada Elvis'le oynuyorum. Evli erkeklerle yatan kadınlarla da konuşmam. Elvis ya oradadır ya da değildir. Ha neyse, nerede kalmıştık? 28 27 26
3: Bir dakika.
1: 25 24 23 22 21

0: Beni dinle. Mikrofon asansörde.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
1: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
2: Sütüklüyüm ben, bakmayın bana. Çek dışarı. Gidin istemiyorum hiçbirinizi.
3: Ceylan yüzünden mi?
4: Seninki gelmiş aşağıda.
1: Bir insan hiç mi değişmez ya?
5: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
3: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle.
6: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Buradayım, buradayım.
11: Ah, tamam Elvis. İşte geri döndün. Tuvalette miydin? Pekala, neredeydin dostum söyle.
10: Resepsiyondaydım.
11: Ah, resepsiyon. Girişi temizlemeye vaktim olmadığı için kusura bakma.
10: Peki onu öldürmek zorunda mıydın?
11: Evet, zorundaydım. Çok kaba bir güvenlik görevlisiydi. Cana yakın değildi. Ona eskiden aynı işi yaptığımızı söyledim. Önce kapıyı açmak istemedi ve şükürler olsun ki karını tanıdı. Bizi içeri aldı ama bana rozetini vermek istemedi.
10: Şimdi sıra sende. Neredesin?
11: Sana bir sır vereceğim. Bir şekilde hala sizin evdeyim. Tam olarak yalan söylemiyordum. Evinizdeyim ve sonuçta burası tabii ki sizin ikinci eviniz. Biraz eğleneceğiz. Sevgili dinleyiciler, Elvis'in programındaki son 40 dakikayı dinlemek üzeresiniz. 40 dakika sonra 4 ve 0. Boom!
10: Kapıyı mı patlatacaksın? Neden?
11: Kapıyı mı? Hayır. Programına saygı duyuyorum Elvis ve biraz ışıltıyı hak ediyorum. Sosyal medyana bir baksan iyi olur. Dostum çok heyecanlı. Orduda patlayıcı ve imha uzmanıydım. Havai fişekleri özlüyorum.
12: Her şey patlatacak. Pencereler, kapı, bodrum, garaj. Her yerde kablolu patlayıcılar var.
11: Keşke Lauren bunu görebilseydi. Ya bu arada muhtemelen her şeyi havaya uçurmamı söyler. Oyun oynamayı sevmiyorum. Ama sen bunu asla anlamadın.
10: Çok zahmet etmişsin gibi görünüyor. Bütün bunları nasıl ayarladın?
11: Güven bana, daha iyisini yapabilirdim. Ama zamanım yok. Yine de iş görecektim. Biraz da şansla patlamalar bütün binayı yıkacak.
12: Elvis. Burada ölmek istemiyorum.
10: Eğer ölmek istemiyorsak savaşmalıyız. Bu binada onu yakalayabiliriz. Duydun mu Gary?
11: Haklı Dylan. Gerçekten. Bunun bir oyun olduğunu söyledim ve kurallara uyacağım. Askeri onur kuralları. Bir şansınız var. Beni bulursanız binayı havaya uçurmam ve gitmenize izin veririm. Sadece Elvis'i öldürürüm.
10: O zaman ortaya çık seni. Pislik. Kızlarımı bırak, tamam mı? Onlara ihtiyacın yok. Onlar sana sadece yük. Sadece sen ve ben. Erkek ol. Eğer gerçek bir erkeksen buraya gel. Kozlarımızı paylaşalım, tamam mı? Bitirelim şu işi. Saklambaç oynamak için çok yaşlıyım.
11: Bitti mi? Anladığını hiç sanmıyorum. Saçma sapan konuşarak vaktini harcamak yerine neden beni bulmaya ve aileni kurtarmaya çalışmıyorsun?
10: Pekala. Bunu zor yoldan yapacağız.

0: Bundan harika bir film çıkabilirdi. Kötü adam binada bir yerde saklanır. İyi adamsa onu arar. Sonra da hepsi havaya uçar ve son. Ne düşünüyorsun?
1: Bence yeniden yazılması gerekiyor. Leş gibi bir senaryo.

0: oluyor. Ne? Tony? Tony? Bu da nedir böyle?
1: Sen onu tanıyor musun?
0: Evet, o Tony. Tam 20 yıldır burada çalışıyor.
2: Siz olduğunuzu bilmiyordum Bay Elvis. Üzgünüm.
0: Ne diye ona öyle saldırdın
2: onu
0: ki?
2: Onu tanımıyorum. Hiçbir şey görmedim. Az önce girişteki ölü güvenliği gördüm. Bu yüzden saklandım. Siz içeri girince de ilk gördüğüm adamın üstüne atladım.
1: Ya geri için çalışıyor ve yakalandığı için yalan söylüyorsa?
0: Bu söz konusu bile olamaz. Bu adamı uzun süredir
2: siz
0: tanıyorum.
2: Siz içeri girdiğiniz zaman onun ekibin bir parçası olduğunu düşündüm.
0: Kimin ekibi?
2: O manyak herifin ekibinin. Kadın ve küçük kızla gelen adam var ya. Bay Elvis, hiçbir şey görmedim. Çok karanlıktı, bulanıktı ama şapka taktığını hatırlıyorum. Bir de gözleri. Gözleri unutmam. Bu adam lanet olası bir akıl hastanesinden kaçmış olabilir. Tamamen kafayı yemiş yani, tamam mı?
0: Peki neden buradan çıkmadın?
2: Çıktım, bunu denedim. Ben otoparktan geçmeye çalıştım. Ve patlayıcılarla dolu olduğunu gördüm. Bütün kapılar, yani demek istediğim bütün bina patlayıcılarla dolu. Yani bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Neler oluyor Elvis, hadi ama... Hepimiz ölecek miyiz?
3: İşte buna bayıldım. Ne fiyasko ama. İyi misin Elvis? Küçük Dylan hala tek parça mı? Tony'nin ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Tony dostum, seni hatırlıyorum. Çok iyi bir adam.
0: Görünüşe göre yaklaşıyor. Önceden de buradan geçtin, öyle değil mi?
3: Bekle bir saniye. Tony'nin birden ekibinize katılması hiç adil değil.
2: Şu an kulaklığınıza mı konuşuyor, ne diyor? Söyler misin?
3: Fazladan bir oyuncuya yer yok. Öldür onu. O herifi öldür.
0: Kimseyi öldürmüyorum. Tony bir köşede oturacak ve bir daha tek kelime etmeyecek, tamam mı? Bizimle gelmiyor.
3: Hayır, Tony planımın bir parçası değil. Saat 10'da çıkması gerekiyordu. Hala orada ne işi var ki?
0: Çık buradan, uzaklaş, git, tamam mı?
3: Olmaz, bu iyi değil. Beni kızdırıyor Elvis. Onu orada ne aradığını sor.
0: Tamam. Burada ne aradığını bilmek istiyor. Neden akşam 10'da çıkmadın?
2: Ben mi?
1: Akşam 10'da çıkman gerekiyordu değil mi?
2: Evet.
1: Neden hala buradasın?
3: Bu çok saçma. Cevap vermezse o pisliği öldür.
2: Söyleyeceğim. Vardiyamı bitirdim. İlgilenmem ve bitirmem gereken bazı işler vardı. Ondan önce de ofisi dolaşmak istedim. Ne var ki bunda yani? Hepsi bu işte. Hepsi bu.
0: Yalan söylüyorsun. Senin sorunun ne ha? Hayır, bana burada ne yaptığını söyle hemen.
2: Bak,
0: ne oluyor hemen söyle.
3: İşte şimdi biraz harekete geçtik. Elvis sinirleniyor.
1: Dur. Bilgisayarları çalan kişi. Canlı yayında bahsetmişti.
0: Tony, bizden çalıyor muydun?
2: Gerçekten üzgünüm Elvis. Gerçekten. Karım İspanya'da çok hasta ve... Ve buna ihtiyacım vardı. Para lazımdı yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Onları kuzen Steven'ı satıyor. Ona götürüyorum ve o her seferinde bana para veriyor. Ama aldığım sadece satış ekibinin bilgisayarları. Sizinkilere dokunmayı asla düşünmedim. Yemin ederim ki, yemin ediyorum. Bana inanmalısın.
3: Bunun yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz Elvis, değil mi? Tik tak. Tik tak. Tik tak, zaman azalıyor. Şu lanet hırsızı öldür ve gelip beni bul.
0: Tony, yukarı çıkıp stüdyoda saklan, tamam mı? Bunu sonra hallederiz. Hadi dostum, hadi
2: çık
0: buradan.
2: Elvis, sana borçluyum.
3: Elvis, ne adam ama gerçek bir kahraman. Ben olsaydım işini bitirirdim ama sen etkileyici birisin dostum. Bu oyunun filminde hangi aktörün...

oynayacağını düşünüyorsun ha? Tom Cruise mu? Joaquin Phoenix'i kendim olarak seçerdim çünkü bu gece bir tür şok geçirdim. Bir sorunum var.

0: aşağılık.
1: Sessizliği severim. Soğuk. Sıcak. Yerinizde olsam oraya girmezdim. Isınıyor. Orası değil. Tamam. Bunun bütün gece sürmemesi gerekiyor. İyi biri olduğum için size özel birinden biraz yardım geliyor. Hadi tatlım, babana bir ipucu ver.
2: Baba, oyuncakların olduğu bir dolaptayım.
1: Bu çok kolay oldu ama.

0: Bu Adrian'ın.
1: Bunu seni delirtmek için yapıyor.
2: Çok tatlı değil mi babası? Sevgili dinleyiciler, sahneyi ben anlatayım. Radyo sunucusu Elvis kanla kaplı peluş bir oyuncak tutuyor ve çaylak Dylan da delirmek üzereymiş gibi duruyor. Oturduğum yerden sahnenin tamamını izleyecek kadar şanslıyım.
0: Başından beri bizi izliyor. Aşağılık herifin nerede saklandığını biliyorum. Bodrum'daki kamera odasında.
1: Vakit kazanmak için polisi arayalım.
0: Bunun için zamanımız yok. Bu herif bir kaçık. 30 yıldır onun gibi pisliklerle uğraşıyorum. Söylediğini yapacak bir tip. Onu durduramazsak kızlarımı öldürecek, tamam mı? Polisler buraya gelene kadar lanet olsun. Umutsuz bakar. Önce herkesi, sonra kendini öldürecek.
1: Başka şansımız yok. Bunun sonu iyi olmayacak.
0: Hayır.
2: Elvis, elinde sihirli güçler yok. Mikrofonunu aç.
0: Dinle, benimle gelmek zorunda değilsin ama birlikte olursak daha güvenli olur. Kameraların olmadığı bir yol biliyorum. Onu Bodrum'da gizlice yakalayabiliriz.
2: Elvis, dinleyicilerini düşün biraz. Bak, şu anda canlı yayındayız. Mikrofonunu aç.
0: Tamam, oynayacağım. Bahse girerim, üst katlarda bir yerdesin değil mi?
2: Belki.
0: Tamam, geliyorum manyak herif.

0: Dur biraz, bekle.
1: Tamam, dur. Acele etmeliyiz. Burada kamera yok. Bizi diğer tarafta arayacak ve burada olmadığımızı anlayacak.
2: Hey çocuklar. Sanırım unuttuğunuz bir şey var. Beni bulmanız gerekiyor. Ama hey, biraz heyecana da karşı değilim. Hadi bana bir ipucu ver. Elvis.
1: Hey Gary. Seni bulmaya geliyorum. Seni ruh hastası herif.

0: yoksa beynini patlatırım.
1: Kötü sunucu.
0: Seni aşağılık pislik!
2: Kameraları ekleyebilecekken gerçekten orada olacağımı mı düşündün? Bilgisayarlarda ustayımdır. Açıkçası 25 yıllık güvenlik sistemine girmek, kardeşimin şifresini çalmaktan daha kolaydı. Bütün kameralar tabletimin ekranında. Elvis. Uhu. Ah hey, bu arada bir şey değil. Ah Elvis. Uhu. Bu ne nankörlük, bana teşekkür etmen gerekir.
0: Niye teşekkür edecekmişim?
2: O pislik Justin'i hiç sevmedin değil mi? Böylece saat 8'deki yerini alabileceksin. Ve daha fazla uykusuz gecen olmayacak. Neden mutlu görünmüyorsun? Hiçbir şey senin için iyi değil, öyle değil mi?
0: Neden bana yerini söylemiyorsun? Böylece gelip sana bizzat teşekkür ederim.
2: Hayır, daha sonra teşekkür edebilirsin.
0: Kes şu saçmalığı artık, aşağılık herif.
2: Haklısın Elvis, mola zamanı. Biliyor musun, her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şey var. Radyo kralıyla yer değiştirmek acaba nasıl olurdu? Ah, artık güzel bir sesim var.
1: Stüdyoda.
0: Lanet olsun. Evet, orada. Yürü.
2: Sevgili dinleyiciler, bu gece yeni bir sunucunuz var ve artık zamanı geldi. Sonuçta sadık biri.
3: Asansörleri kapatmış.
2: Ah Elvis, üzgünüm. Sanırım asansörde bir arıza var. Şans bir türlü yüzüne gülmüyor ha.
0: Lanet olsun. Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı?
2: Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Gerçekten bu ne tür bir işletme böyle? İçeride kimse kalmadı. Neyse ki ben geldim değil mi? Hey, jenerikleri yeniden yapmalıyız. Geri bu gece yayında. Bence başarılı olacağım.
0: Tamam, kafana göre takıl dostum. Geliyorum.
2: Acele etme Elvis. Geç kalma yeter.
3: 13 dakika.

0: Bu dolu.
1: Yapamam. Yapamam.
0: Hey Dylan, topla kendini. Artık vazgeçemezsin. Sana ihtiyacım var evlat.
2: Hemen silahını indir.

0: Memur bey, bir yanlış anlaşılma var.
1: Memur Sam, durum raporu verin.
0: Her şey yolunda. Açıklamak için vaktim yok. Yukarı çıkmam gerek. Orada bir manyak karım ve kızımı zorla yanında
2: sana
0: tutuyor.
2: Sana silahını bırak dedim.
3: O Elvis.
2: Hemen.
3: Bir radyo yıldızı.
0: Her şeyi mahvedeceksiniz memur bey. Gerçekten üzgünüm. Ama gitmeliyim.
2: Kamu tamam.
4: Merkez, iki kişi var. Biri silahlı. Şu anda radyo binasındayım. Bir de ceset var. Destek istiyorum.
5: Peki tamam, hemen ilgileniyorum.
0: Beni duymadın mı? Neden emniyetteki zeki arkadaşlarından birini aramıyorsun ha?
3: Burada bir deli tarafından saldırıya uğradık.
2: Seninle konuşmuyorum. O silahı hemen bırakacaksın. Geliyorum.
0: Yapma, içeri giremezsin.
2: Hayır, geleceğim. Ve her şey iyi olacak.
0: Hayır, lütfen, lütfen yapma. Hayır, o kapıya dokunma.
2: Hemen o silahı bırak.
3: Elvis! Sana söylediğini yap.
0: Tamam, tamam. Yere bırakıyorum. Kapıdan uzaklaş yoksa hepimiz öleceğiz.
2: Kapı çeneni!
5: Memur Bülent, geri çekilin. Tekrar ediyorum, bu bir emirdir. Tekrar ediyorum. Sakın binaya girmeyin. Destek ekibi 2 dakikaya gelecek. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı. Ne yapmalıyım?
5: Hiçbir şey. Yerinizde kalın. Durum son derece tehlikeli. Ekip geliyor. Özel tim de zaten yolda. Tamam mı?
6: ...2012 burası merkez. 5. caddede bir soygun vakası var. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor. Tamam.

0: yerde kal. Hareket etmeyi bırakın. Hey, sağır mısınız? Size durun dedim.
1: Tamam, tamam. Durduk. Tam buraya oturacağız. Tamam mı?
0: Güzel.
1: Hadi. Lanet olsun.
0: Fareler gibi etrafta koşup durmanızdan ne kadar zevk alsam da dinleyicilerimizin sıkılıp sıkılmadığını çok merak ediyorum. Hadi şimdi bir oyun oynayalım ha? Şimdi sana 10 dakikalık bonus kazanman için bir şans vereceğim. Tek yapmanız gereken kodu çözmek.
1: Neymiş o?
0: Aa, çok basit. Ekibinizde 4 kişi var. Her ne kadar bağlı olsalar da Mary ve Steven yanımda. Bir de sen ve Dylan varsınız. 4 oyuncu 4 şans. Size 3 sayı vereceğim. Doğru sayıyı bulmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 10 dakika kaybedersiniz ve biriniz disiplin cezası alır.
1: Geri bu lanet oyunu oynamak istemiyorum.
0: Kapa çeneni ve oyna.
1: Tamam, tamam, sakin ol. Biraz sabret.
0: Mükemmel. Steven'la başlayalım ha? Mikrofona gel Steven. Sayılar şunlar. 1, 2 ve 3. Hangi sırayla denemek istersin?
2: Gelmeyin. Adam delirmiş. Bu bir tuzak. Lanet olası bir tuzak.
0: Çok iyi bir başlangıç yapamadınız. Neyse ki Steven daha fazla saçmalamak için ağzını açamayacak. Ekibinizin ikinci üyesine geçme zamanı geldi. Mary, gel bakalım. Unutmayın, elinizde 3 sayı var. 1, 2 ve 3. Pekala Mary, bunu mahvetmesen iyi olur. Steven bir pislik gibi davranıp takımı tehlikeye attı. İyice düşün Mary.
3: 3, 2, ne 1...
0: Maalesef Mary. Ama iyi oynadın. İki şans daha. Elvis, sıra sende.
1: 2-3-1.
0: Hayır. Yani 2-3-1 değil. 3-2-1 de değil. Altına yapma Dylan. Matematiksel olarak sadece 4 olası kombinasyon kaldı. Sıra sende. Kaybedersen ne planladığımı söylemeyeceğim. Çünkü size fazla baskı yapmak istemiyorum. Ama eğer o kodu kıramazsan, Mary sana teşekkür etmeyebilir. Evet.
4: 1 3.
0: Tebrik ederim. 3 ve 2 doğru. Ekstra kazandınız. Yukarı çıkmak için vaktinizi kullanabilirsiniz. Müzik için sizi bekleyeceğim. Maestro, götür onu.
5: Dur, dur.
1: Vakit yok, gitmeliyiz.
5: Bittim. Nefes nefese çıkarsak hiçbir işe yaramaz. Steven haklı, bu bir tuzak. Merdivenler, koridorlar, geri her şeyi düşünmüştür.
1: Haklısın. Aslında ne doğru yürüyeceğiz?
5: En başından resepsiyona gitmeni istedi. Yolda video odasında duracağını biliyordu. Mikrofonda senin yerini alacağını da biliyordu ve seni kandırmaya devam ediyor. Neden?
1: Neden mi? Çünkü eğleniyor. Acı çekmemi istiyor. Çoğu manyakça planlarını gerçekleştiremez ama bu adam, elimizde gerçekten psikopat bir katil var. Seni buna sürüklediğim için üzgünüm evlat ama gitmeliyiz. Bundan başka çaremiz yok.
5: İyi ama ne olacak peki?
1: Bilmiyorum. Merdiven kapısından girmemizi bekleyecek. Sonra da muhtemelen lanet olsun. Farklı bir çözüm bulmalıyız. Dilin gel.

0: Tamam. Lanet olsun.
1: Ah, operanın tatlı tınıları asla kimseye zarar vermedi. En sevdiğimiz Elvis'e yetişmek için bir dakikamızı ayırabiliriz, değil mi?
0: Olivia ve Adrian'ı hiçbir yerde göremiyorum. Ama Mary'yi bağlamış. Lanet olsun. Tamam. Şimdi muhtemelen bizden... Lanet olsun. Benim hatam. Ona buraya gelmesini ben söyledim. Merdivenlerden çıkmamızı bekliyor. Bu kapıdan koşacağız. Arka taraftan gireceğiz. Üstüne atlayacağız. Ne?
2: Bunu yapabilecek miyiz?
0: Tamam. Dinle. Bak. Al bunu, tamam mı? Benden daha fazla ihtiyacın olacak. Bana maket bıçağın var. Sonra ikimiz de tamam. İçeri girip onu kontrol edeceğim. Sen arkadan diğer kapıya koşarsın ve onu bir şekilde indirirsin, tamam mı? Ailemi bulmaya çalışalım, olur mu?
2: Tamam.
0: Tamam. Hazır mısın? Sana bağlayayım.
2: Hazırım.
0: Bir, iki, üç.

0: Oyun bitti Gary. Her şey bitti.
1: Sonunda Yıldız'la şahsen tanışabileceğim.
0: Yemin ederim nerede olduklarını söylemezsen...
1: Ne yapacaksın? Ha? Boğazımı mı keseceksin? Böylece herkes gerçek yüzünü görür ha? Dinleyin bayanlar ve baylar. Elvis canlı yayında birini öldürmek üzere ve ne yazık ki o şanssız kişi benim. Bu da Elvis'in ikinci cinayet olacak. Önce Lauren'ı öldürdü. Çünkü evet, intihar etmesi senin suçundu. Şimdi de çaresiz erkek arkadaşının peşinde. İyi haber şu ki nihayet bu sıkıcı gösteride iyi bir şeyler oluyor.
0: Dylan, Mary'i çöz. Mary, seni çözdüğü zaman bizi yayından al, tamam mı?
1: Hayır, hayır, bu kötü bir fikir. Bunu yapmak istemezsin.
0: O da ne?
1: Göreceksin. Beni öldürürsen bunu bırakmak zorunda kalırım. Düğme yere düşer ve badabum.
0: Bu nasıl bir ikinci sınıf film saçmalığı?
1: Buraya gelip filmin sonunu mahvetmene izin mi verecektim? Sonunda birinin beni yakalayacağını düşünmüştüm. Bu da Kodes'ten ücretsiz çıkış kartı. Tam zamanında. Oyun henüz bitmemiş olabilir. Yerinde olsam buna bakardım henüz.
0: Mary, hoparlörü al.
2: Alo.
1: İyi günler efendim. Aradığınız için teşekkürler. Nasılsınız?
2: Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Doğrusu önce arayanın kendini tanıtmasıdır. Gerçi ben senin kim olduğunu bildiğimi sanıyorum ama... bu arada teşekkür ederim. Harika bir zamanda aradın.
2: Ben Bruce. Özel timden.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Bay Bruce. Ben Gary ve tabii...
0: Kapat çeneni Gary. Bruce, ben Elvis. Stüdyodaki adamı yakaladım ve o... şimdiden birkaç kişiyi öldürdü ya da kaçırdı. Karımı ve kızımı bir yere sakladı. Nerede olduklarını bilmiyorum. Şu anda elinde bir cihaz var. Tüm binayı havaya uçuracağını söylüyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bence uyduruyor olabilir.
2: Bunun farkındayız. Özür dileriz. Eşiniz ve kızınızı terasta bulduk. Ve...
0: Ne? Onları öldürdün mü? Onları öldürdün mü?
2: Bir sorunumuz var.
1: Orası kesin.
0: Neler oluyor? Ölmüşler mi yani?
2: Hayır yaşıyorlar.
1: Ne? Ben canavar değilim. Şu anda kendi kişiliğini bana yansıtıyorsun.
0: Peki o zaman sorun ne?
2: Tanımlayamadığımız patlayıcılara bağlılar ve bomba imha ekibi yolda. Ve bu telefon numarası onlara bantlanmış bir kağıtta yazılıydı.
0: Seni aşağılık pislik...
1: Sen akıllı bir adamsın. Parmağımı kaldırırsam ne olacağını tahmin edersin. Terastaki havai fişekler patlar. O yüzden lütfen sakin ol, bıçağı bırak ve şuraya otur. Senin için geldim, onlar için değil. Güven bana.
0: Güveneyim mi? Tabii biraz daha güven işine gelirdi.
1: Tamam, iki seçeneğim var. Ya beni öldürürsün Adrian ve Olivia'yı havaya uçururum... ya da akıllı olup gidip oraya oturursun.
0: Hayır. Bruce, bu patlayıcılar devre dışı bırakılabilir mi?
2: Bilmiyorum ve dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir hareket dedektörü var. Hareket ederlerse bence bombayı patlatabilir. Bir de kod girmek için bir dijital tuş takımı. Gary'nin kodu bildiğini düşünüyorum. Gary.
1: Evet, sana o kodu verebilirim. Ama Elvis'e kahrolası bıçağı boğazımdan çekmesini söyle. Çok sivri. Ad olsun, bunun faydası yok. Bunun seninle bir ilgisi olmadığını anlamadın mı? Bıçakla aynı durum yani. Beni vurursan teras patlar. Sonra otopark, sonra resepsiyon ve her şey. Gösteriyi etkili bitirmek diye buna derim.

0: Bir faydası yok evlat, bırak onu.
1: Doğru Dylan, babacığı dinle ve silahını bırak. Aa, kahraman mı olacaksın? Tamam, bir fikrim var. Neden patlayıcı yelekleri Adrian ve Olivia'dan çıkarıp sana giydirmiyoruz? Onları kurtarabilirsin. Ve böylece adın tarih kitaplarına geçer dostum. Yani şu anda havaya uçma ihtimalin az ama bence buna değer değil mi?
0: Hey, yelekleri ben giyeyim. İstediğim benim. O lanet patlayıcılarını bırak ben giyeyim. Onların bir suçu yok.
1: Ama bu hiç eğlenceli olmaz Elvis. Hayır, işin eğlenceli kısmı seçim yapma. Yelekleri kime giydireceksin? Karın ve kızına mı yoksa yeni çocuğa mı? Aman tanrım, başka bir fikrim var. Çöp çekelim olur mu? Elvis, yelekleri kimin giyeceğini sen seçeceksin. Buraya herkesin adını yazacağım. Ama tabii hak verirsiniz ki buraya kendi adımı yazmayacağım. Çünkü o kadar delirmedim. Evet Elvis, bu şeref senin.
0: Bana çıktı.
1: Vay be. Çok klas hareket. Alkışlardım ama her şeyi havaya uçurur. Benimle dalga geçme Elvis. Bize gerçeği söyle.
0: Benim.
1: Bu imkansız. Şans konuştu. Dylan kazanan ve bu gecenin kahramanı sensin. Şimdi o silahı bana verir misin? Memur Bruce, hala orada mısın? Şimdi sana iki yeleğin devre dışı bırakma kodlarını vereceğim. Onları çok dikkatli bir şekilde getireceksin çünkü çok hassaslar. Unutma, bu fünyeyi düşürürsem diğer tüm bombalar patlar.
2: Tamam, yeri dinliyorum.
1: Olivia için 06, 08, 77 ve Yıldız. Adrian için 04, 04, 7, 8.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Hayır, dur, lanet olsun. Aa, tam tersiydi. 040478 Olivia, 060677 Adrian.
2: Emin misin?
1: Evet, eminim. Sanırım öğrenmek üzereyiz.

0: Paketler devre dışı bırakıldı.
1: Ne rahatlama mı? Dürüst olmak gerekirse kodlardan pek emin değildim. İşe yaramasına sevindim.
0: Her şey yolunda. Olivia ve Adrian güvende. İkisini de şimdi tahliye ediyoruz.
1: Tamam Bruce, acele et. Elime kramp girmeye başladı. Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Niçin? Seni öldüreceğimi biliyorsun değil mi?
2: Ailemi bıraktığın için.

0: Eğer Elvis hayatta kalacaksa bununla kendi yüzleşmek zorunda. Dahası bu gece ölen herkesten sadece o sorumlu olacak. Sence de öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Suçlu olan tek kişi o.
0: Eğer bizi bırakırsan sadece acını ve merhametini hatırlayacağız. Ordu'da neler yaşadığını herkes anlayacak. Halk senin yanında olacak. Ama onu öldürürsen bu her şeyi bitirecek. Lauren şu anda burada olsaydı sana çok iyi gittiğini söylerdi. Elvis bana da oyun oynadı burada çalıştığımdan beri. Bana da kötü şakalar yaptı oldu. Lauren'ın ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekten bize mesajını verdi. Yarın artık Elvis'in bir programı olmayacak. Ama buraya kadar durma vakti, tamam mı? Sorun yok Gary.
2: Yukarıda kapıdayım. Yalnızım.
1: Tamam, içeri gir Bruce ama sakın bir şeye kalkışma, yoksa her şey cehenneme döner.
0: Gary sakin ol lütfen.
1: Kes sesini artık. Hepsi boş laftı, beni yönlendiriyorsun.
0: Hayır.
1: Değil mi?
0: Hayır.
3: Gir. Gördün mü? Buradayım. Silahlı değilim. Her şey yolunda.
1: Dylan'ın giyinmesine yardımcı ol. Sanırım hava soğuk.
3: Tamam. Pekala. Kusura bakma evlat. Her şey yoluna girecek.
1: Acele et Bruce. Şimdi. Bir numaralı yelek için 04 04 78'i gir.

0: 2 numaralı yelek. 06 08 77.
1: Tamam geri. Binanın etrafı sarıldı. Hepimiz iyi bitmesini istiyoruz. Sana bir anlaşma teklif edeceğim.
2: Çok sıkıcı. Tanrım. Bunun nasıl biteceğini bilmiyorum çocuklar. Ama iyi görünmüyor değil mi? Hiç iyi görünmüyor. Biliyor musunuz? Boş ver. Dinleyicileri bu bitmeyen gösteriden kurtaralım. Elvis, dünyanın en kötü radyo sunucusu olduğunu söyleyelim mi? Bunu havai fişeklerle kutlayalım.

0: Harikaydı.
1: Harikaydı
0: bu. Harikasın. Bence biz gerçekten
1: bu gösteriyle tarihteki en büyük eşek şakasını yaptık. Sevgili seyirciler, sizi korkuttuysak özür dileriz.
2: Teşekkürler.
1: Ama bütün her şey sadece bir aldatmacadan ibaretti.
2: Evet.
1: Sizinle dalga geçiyorduk. Doğru, bir avuç düzenbazın oyununa geldiniz. Hayranlarının onu en başından beri tanıdığına eminim. Gary. Evet, sesini duyduğunuz Gary, James Steele tarafından oynandı. Yeni anlaşmasını George Bezos'la yaptı. Evet, ne oyuncu ama performansı gerçekten harikaydı. O kadar iyiydi ki tamamen inandım. Kafayı sıyırdığını düşündüm.
2: Nasılsınız çocuklar? Çılgın bir yolculuktu ve biliyorsunuz ki tüm videoları yarın sosyal medya hesabımda bulabileceksiniz. Evet, doğru, hepsini kayda aldık. Ve ayrıca bu şakayı yaptığımız güzel dostuma da bir selam vermek istiyorum. Evet, karşınızda Dylan!
1: Dylan, evet, harika! Dylan, Olivia buraya gel hemen. Buraya gel.
0: Peki.

0: şey inanılmazdı. Aman tanrım.
1: Asıl adı Carol Barris ve çok yetenekli bir oyuncu. İnanın bana, sadece Olivia'yı değil aynı zamanda Adrian'ı da o seslendirdi.
0: Babacığım lütfen beni kurtar.
1: Ayrıca Richard Anderson'a da büyük bir alkış lütfen. Ya, bizim için evet. Özel tim görevlisini oynadı.
2: Doğrusu gerçekten çok korktum.
1: Ve elbette önceden Los Angeles ve Pasadena polisini uyardık. Yani polislerimizle bir anlaşma yaptık. Bu yüzden hiçbir polisin zarar görmediğini ya da olduklarından daha kötü görünmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bilginiz olsun, Mary ve ben aslında yatmıyoruz. Şimdilik diyelim.
0: Bir kuralım var, 80 yaşından büyükler olmaz.
1: Evet, yaşlılığın sana bulaşmasını istemezsin. Bir de ölümden dönen Justin var.
3: Hey!
4: Evet.
3: Ben artık yaşayan
1: biriyim. Evet. Haklısın, çok küçültücü bir şey.
3: Öldüğünün hoşuna gittiğini biliyorum.
1: Evet, sağlıklı olmanı istiyorum ama seni seviyorum dostum, seni seviyorum. Ama bana küfrettin. Ne demek istedin?
3: Ciddiydim.
1: Ama biraz incindim.
3: Büyük hayranınım, bunu biliyorsun. Bunun bir parçası olmaktan gurur duydum.
1: Teşekkür ederim. Ne yalaka ama.
5: Bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Bir şey söylemek istiyorum. Ben zavallı Dylan'a saldırdığım için özür dilemek istiyorum.
1: Evet tamam. Dostum aklından ne geçiyordu? Ödümü kopardın, bana saldırman gerekiyordu.
5: İkinizi karıştırdım. Yani çok
1: evet, çok heyecanlıydın.
5: Çok özür dilerim.
1: Evet,
5: çok
1: bu
5: özür
1: Tony. Tony tarafından canlandırıldı.
4: Tebrikler dostum.
5: Evet.
1: Gerçekten etkileyici bir performans.
4: Tony yıllardır benimle çalışan çılgın oyunculardan biri. Elvis bu hayatımın en iyi gösterisiydi. Teşekkürler.
1: Dylan, seni güzel karşılayacağımıza söz vermiştik ve bence tam da bunu yaptık, öyle değil mi? Ama asıl sorun, bütün bunlardan sonra yarın seni bir kez daha stüdyoda görecek miyiz? Yoksa hayatın boyunca bizden nefret mi edeceksin?

0: Hadi ama lütfen.
1: Lütfen
0: hepsi şakaydı
1: yapma.
0: Anlamadın mı?
1: Dylan.
0: Ah.
1: Hadi
0: sanırım
1: ama.
0: Çok ileri gittik.
1: Dylan.
0: Evet. Hadi ama Dylan.
1: Hadi ama.
0: Yapma. Aa, inanamıyorum.
1: Dostum.
0: Gel buraya. Yapma şunu Dylan.
1: Dylan
0: hadi ama.
1: Dylan hadi dostum. Dylan. Dylan. Canlı yayındayız dostum. Lütfen bize ne düşündüğünü söyle. Yani seninle ilgili çok çalıştık evlat. Hadi ama.
0: Evet sanırım fazla abarttık ha. Evet ağır geldi.
1: Hey lütfen mikrofon. Yapma Dylan lütfen bize kızma böyle. Tamam mı? Hadi dinleyicilere bir şeyler söyle.
2: Hadi ama dostum.
1: Hadi bu senin anın. Hadi hadi.
3: Hey.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi ama
3: lütfen. Dylan.
1: Hadi cesur ol biraz. Bu yıl hepimiz birden fazla şakalandık. Hadi lütfen.
0: Ne? Dylan, dur. Aman
1: tanrım.
3: Dylan.
0: Olamaz.
3: 911'i arayın.
1: Aman
0: lanet olsun.
3: Ah lanet olsun.

0: Cesedi alıyoruz efendim. İfade için size ihtiyacımız olacak. Lütfen evinize gidin. Sizi mutlaka arayacağız.
1: Bak, dışarıda onlarca gazeteci var. Arkadan çıksan iyi olur. Olivia ve Adrian'ın yanına git.

0: Seni o kadar çok uyardım ki. Çok fazla olduğunu söylemiştim. Onu sen öldürdün Elvis. Bu senin hatan, bunu sen yaptın. O daha çocuktu. Yıllardır şakalarına bir sınır koymanı söylüyorum ama hayır, senin için asla yeterli olamadı bu. Biliyordum sonunun çok kötü olacağını biliyordum. Kovmak zorunda bile değilim. Çünkü artık kariyerin bitti.
1: Ben... Bittim ben. Bir daha asla mikrofon başına geçmem.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Eve.
0: Hayır, buraya gel. Gel, buraya gel. Her yerde muhabir var. Kan emiciler, arabanın yanında bekliyorlar. Gel hadi, gel. Lanet olsun Elvis. Medya sana yüz çevirecek. Ve ailen de. Seni bırakırlarsa hiç şaşırmam. Muhtemelen hizmet süresi alacaksın. İyi bir avukat ihtiyacın var. Tamam, artık sakinleşmeliyim. Max, lütfen radyoyu aç.
2: Şimdi bir son dakika haberi sevgili dinleyiciler. Öğrendiğimiz kadarıyla burada bir radyo stüdyosunda gece boyunca bir şey yok.
0: Burada kal.
2: Daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz ama radyo yıldızı Elvis Cullen'in şu anda ortada olmadığı
0: söylenir. Bununla yüzleş.
2: Kendisi için çok önemli bir mesajımız var. Elvis, doğum günün kutlu olsun.
3: Mutlu yıllar sana. Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun.
0: Mutlu yıllar tatlım.
1: Bu... Bu da... Sizi pislikler.
0: Aman Tanrım.
1: Lanet olsun. Evet. Sen buraya gel. Yaşadığın için çok mutluyum gerçekten.
4: Asıl
1: gerçekten.
4: Adım Max. Attan düşmeler, araba dublörlüğü ve merdivenler. Bunu dublörlüğe giriş sayabiliriz. Bir de bazı ekstralar olur. Tony ile olan kavga gibi.
1: Sen.
0: Mary yeni çaylağı tuzağa düşürmeni söyleyince James'i aradım ve harika bir mutlu son bulduk işte. Harika.
5: Mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllar.
6: Mutlu yıllar adamım.
1: Bunu beklemiyordum işte.
6: Yüzünü aslında bir görmeliydin. Mahvolmuştun.
4: Hadi gülümse Elvis çünkü 2 dakikaya bu görüntü internette olacak.
1: Evet. Beni kandırdınız. Hepiniz bu suça ortaksınız. Gözünüz açık uyuyun çünkü intikamım acı olacak. Tamam mı? Bunu
4: sanırım
1: unutmayın.
4: Sanırım artık
1: evet.
4: Yatma vakti geldi.
1: Evet.
4: Son sözü sen söyle o zaman. Ne diyeceksin?
1: Tamam, son söz bende. Tamam da. Yarın görüşürüz. İşler sarpa saracak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Şu koltuğu dedim ben. Ha? Ne diyorsunuz? Rengi de güzel. Bence sizin eve çok güzel olacak bu. Ha? Bir tek sehpamız kaldı. Onu alamadık. Hadi Riya, sehpayı da sen seç. Ha? Ben de şu halılara bakalım diyorum. Halıyı hala bulamadık
1: çünkü. Tabii. Hemen halılar için yardımcı olayım ben size.
0: Teşekkürler.
2: Ayaklarını sehpaya uzatmayı sever misin?
3: Sevmem.
2: Niye?
3: Sınırlara önem veriyorum çünkü.
2: Sen niye bana kal dedin?
3: Esra iyi bakar sana. Sevdiklerini kollamayı sever.
2: Başka bir şey yok yani, bu kadar.
3: Bu kadar. Yok. Hiçbir zaman da olmayacak.
2: Ya ama bak Gülben'e. 25 yıl sevmiş, beklemiş. Herkes ona da imkansız demiş. Ama bak bugün ona koltuk bakıyoruz. Demek ki neymiş? Hayat büyük konuşanlara laflarını yedirebiliyormuş. Değil mi?
0: Oh. Ha, perdeler yeşil ya. Böyle krem rengi bir sehpa olsun diye düşündüm. Bu sizin evdekine benzemiyor mu?
2: Evet. İğrenç o, almayalım onu, boşver.
3: Öf, tamam, biz bunları alıyoruz. Yalnız acil, bugün lazım.
1: Bugün mü?
3: Hı hı.
1: Mümkün değil yani, sipariş edeceğiz. Ta Bursa'dan, fabrikadan gelecekler. En az 3-4 gün.
3: Yok, gerek yok Bursa'dan gelmesine. Biz bunları alır gideriz.
1: Beyefendi, bunlar teşhir ürünleri. Yani kullanılmışlar.
2: Yalnız beyefendi, Han Derenoğlu bugün diyorsa bugündür bence, o zorlamayalım biz.
3: Sen karışma, ben hallediyorum.
2: Şimdi şöyle, 7 sülalenizin altından o koltuğu çeker alır böyle kalırsınız. Hayır yani ben tamamen sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Siz bilirsiniz.
0: Rüya, çok ayıp. Nasıl konuşuyorsun sen?
1: Beyefendi, ben o zaman bir merkezi arayayım. Depoda falan kalmışlarsa yardımcı olayım. Ben hemen halletmeye çalışayım.
2: Neyse. Yalnız bayağı rahatmış ha.
0: İndir o ayaklarını.
2: İndirmeyeceğim ya.
4: Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim.
0: Beni özledin mi Safiye? Bak dediklerim bir bir çıkıyor. Gülben yuvadan uçup gidiyor.
5: Abla!
6: Ay! Ay ne oluyor be? Ne bağırıyorsun?
5: Abla!
6: Ne oldu kız?
5: Abla ben... Abla, abla ben... Ben... Siz sanıyorsunuz ki ben hayatım boyunca en çok ama en çok bunun hayalini kurdum. Ama öyle değil işte. Ben 23 yıl, 9 ay ve tam 5 saat boyunca en çok neyin hayalini kurdum biliyor musun abla? Gelip bunu sana gösterebilmenin. Seni buna inandırabilmenin. Bak her şeye rağmen beni de seven, isteyen biri çıktı. Hem de bir ömür boyu diyebilmenin hayalini kurdum abla. Çünkü bu benim en olmayacak duamdı. Çünkü ben herkesten önce, belki Esat'tan bile önce senin inanmanı istedim en çok.
6: Doğru söylüyorsun, genceciksin maşallah. Da sorun o değil. Aklını peynir ekmekle yiyememiş olan hangi adam altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba? Bundan tiksinmeyecek olan bir adam var mıdır bu dünyada ha? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sen o aşk romanlarına fazla kaptırma istersen kendini. Çünkü ikimiz birlikte yaşlanacağız bu evde. Hadi git.
5: Abla, inanma dediğin o aşk romanlarındaki kadın olmuş.

0: Ben...
1: Gülben, benim sana inanmak için o yüzüğü görmeme gerek yok ki kardeşim.
0: Vardı abla. Yani bir zamanlar vardı.

0: Çok güzelmiş yüzün Gülben. Tam istediğin gibi değil mi?
1: Evet.
2: Vallahi parmağına çok yakışmış abla. O kadar da güzel ki.
0: Allah yolunu açık etsin kardeşim. Benim işim var birazcık. Onlara bak. Bir şey birikti. Halledeyim onu.

Merak etme. Sıra sana da gelecek Safiye. Senin mutlu günlerini de göreceğim. Allah'tan en büyük dileğim bu kızım. Ama bir dileğim daha var. Seni kendine ait bembeyaz bir gelinlik içinde görmek. Anneninkinde değil.

0: Heh, Neriman. Abla!
1: Geldim.
0: Ha? Nereye koyayım bunları?
1: Ha, ne bu?
0: Ya işte çatal, bıçak, yemek takımı.
1: Aa, dur dur dur, girme sakın. Dur.
0: Abla ne yapıyorsun? Kör olayım mı istiyorsun? Yapma şunu ya.
1: Ne yapayım ha? Allah Allah, girdin dükkanlara, şimdi toz kir içinde kalmışsındır. Neriman al şunu, şöyle koy.
0: Al Neriman, al.
1: Tamam.
0: Dikkat,
1: dikkat et, dikkat et.
0: Al, heh, biraz.
1: Kırılmasın ama. Taşırsın sen. Ah, deme hadi.
2: Abla gelmiş yeni takımlarımız abla, çok heyecanlı.
1: Tamam sen yine de o kadar bağlanma Gülben, geri gidecek elbise. Çamaşır suyuyla iyice sileceğiz ha bezle, tamam, hepsini tamam. Tek tek. Dikkat tamam. Dikkat dur. Sık sık.
0: Yapma şunu ya.
1: Ay sus be. Koy. Koy üstüne, dikkat et, tut iyice.
2: Taşı taşı.
1: Al şunu sık sen.
2: Ha, ver abla.
1: Hazırlıyorum suyu.
2: Devirmesin ha. Kapatmış kapağını. Ay leş gibi sanki, bir toz var orada ha. Çevir onu.
0: Bayram. Dur bir dakika.
3: Aa, yok, yok Han Bey, olur mu öyle şey? Ayıp edersiniz.
0: Yok, bu fizik tedavi masrafların için. O bel fıtığı şakaya gelmez. Al sen şunu. Hadi al ya. Bayram sen iyi misin? İkidir böyle surasına sık.
3: Midem biraz rahatsız da ondan. Ben şu nakliyecilere bakayım. Park yeri falan ayarlayayım.
2: Öbürünü geçeceğiz dedim sana. Ay onu ablam görmesin. Çamaşır suyuyla silmemiz lazım ha hep bunları.
4: Çok güzel Neriman. Çok beğendim.
2: Abla, abla, abla çok döktün. Zehirlenmesek mi?
1: Sabaha kadar beklemesi lazım içinde. İyice anca mikrobu kırılır. Önce çatalı bıçağı koy.
0: Abla! Gel söktüm bunu, tamamdır.
1: Tamam bekle, geliyorum. Diğerlerini de koy içine, iyice yay. Nüfuz etsin içine çamaşır suyu.
2: Of ya. Bekarlık sultanlıktır derken bunu mu kastetmişler acaba?
1: Hah. Ay çok güzel olmuş, tamam. Yardım et de şu taşları bir ovalım, ben sonra çamaşır suyuna koyarım.
0: Yok artık o kadar da değil. Ben daha koltuk taşıyacağım. Ya tek parça halinde kalmam lazım. Kolay gelsin sana.
1: Koş Neriman, hep örümcek bağlamış bu. Abla, bu nakliyeciler gelmek üzeredir. Bak bunlar hep burada, bunları sonra mı yap?

0: olsaydık acaba? Ay sanki devlet planlama teşkilatı mübarek. Tamam geç şu koltuğu al.
1: Ya ne yapıyorsun? Yahu küçücük kıza kocaman koltuğu mu taşıtıyorsun abla ya? Bırak.
0: Ay, dur abi dur.

0: O ne?
1: Sarma sarıyorum baba.
0: İçine ne koyacaksın? Sabunlanmış pirinç mi? Yapma Safiye, rezil oluruz.
1: Yıkamadım pirinçleri. Yesinler öyle. Bana bak, sakın sen yiyeyim deme. Ona göre Allah korusun, zehirleniriz vallahi.
0: Biz ne yapacağız peki? Onlar hapır hapır yerken biz bakacağız mı?
1: Hayır baba, tabii ki. Ben seni aç bırakır mıyım? Bakacağım bir çaresine. Biz önceden yiyeceğiz. Bu koku ne ya? Ne oluyor be? Bir şey mi yanıyor?
2: Allah'ım Allah'ım. Kem gözlerden, nazarlardan, annemin şehrinden sen bizi koru ya Rabbim.
1: Gülben, sen ne yapıyorsun? Delirdin mi?
2: Her şey yolunda gitsin yarabbim. Abla, ada çayı yaktım. Aa. Evet, kötü enerjiler gitsin. Annem ziyaretimize gelmesin diye Allah'ım.
1: Ay, yıkadın mı sen onu?
2: Yıkadım yıkadım, merak etme. Üf, bismillah.
1: Perdeleri ne yaptın?
2: Leğendeler.
1: Hangi leğende?
2: Kırmızı olan da.
1: Ne?
2: Kötü enerjiler gitti.
1: Çamaşır suyu vardı onda kız.
2: Ne?
1: Allah seni kahretmesin Gülben.
2: Ay Allah! Allah!
1: Ay, be Gülben ya. Nasıl ya?
2: Ne yapacağız?
1: Her tarafı solmuştur, elini sürme sakın.
2: Ay, yenisini de alamayız artık. Yıkayamayız ki alsak da.
1: Kız, ne yaptın sen ya? Öyle ruhani şeylerle ilgileneceğini, kötü ruhlarla ilgileneceğini şunu becereydin. Allah kahretmesin. Daha tabakları yıkamamız lazım. Bana bak, sen su içtin mi?

0: İçtim içtim abla, merak etme.
1: Doğru söyle.
0: İçtim abla ya.
1: Ağlama be, poşet ver şurada.
0: Of, Allah'ım ne yapacağız?
1: Yazık, günah ya. Allah'ım sen benim kardeşimi affet ya Rabbim, hep ziyan oldum.
0: Ama rezil oldum.
1: Bu kokuyu almaz mı insan? Nasıl koydun içine? Üstüne değdirme.
0: Abla ağzından nefes al, burnunu kapat.
1: Kes. Dik sıçratma üstüne. Evde şey tüttürüyorsun.

0: Şuna dök.
1: Hangisinden?
0: Hangisi olacak? Ha. Bunu gül ben.
1: Bu yeter değil mi?
0: Dök, biraz daha dök. Tamam.
2: Sürpriz. Beğendin mi?
1: Çok güzel. Bayıldım. Kime bu?
2: Sana. İstemede giyecek bir şeyim yok demiştin ya. Bugün gidip Esra ile beraber aldık.
1: Şey ama ben zaten sizin aldığınızı yıkayıp temizleyip giyecektim. Hani almışsınız ya onun.
2: Adını söyleyebilirsin Gülben.
1: İnci ile yani işte.
2: Tamam. Hangisini istersen onu giyersin. Ben bunu şöyle koyayım. Zaten yıkamak istersin herhalde.
1: Ay çenem kırılsaydı ya.
0: Gülben sen hanının aldığını giy, boş ver. Şimdi çocuk diğerini görüp üzülmesin. Hem mutlu olur onu giydiğini görünce.
1: Tamam ben yıkayayım o zaman abla. Ne yapayım bunları?
0: Koy şuraya koy.
1: Ah oh ya.

0: Bitti mi? Hazırlıklar.
1: Bitti sayılır.
0: Mutlu mu? Gülben.
1: Karşına biri çıkacak.
0: Çıkmıştı zaten. Ama o karşı şeride geçti.
1: Söz veriyorum. Bir gün yine aşık olacaksın.
0: Olmayacağım. Sen de olmayacaksın.